0: geldi. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün ABD ile savaştan önceki gibi olmayacağını söyledi. Umman'la yapılan Hürmüz Boğazı müzakerelerine de değinen Bekai, görüşmeler iki taraflıdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirmediğini vurguladı. Washington'ı uyardı. Amerikalılar eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada meclise geleceğini bildirdi.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndükleri belirtildi. Heyetin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapacağı aktarıldı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede önemli bir haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura toplanacak. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
1: Yüksek Askeri Şura Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: Suça sürüklenen çocuklara verilecek cezalar artıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada görüşülecek yasal düzenlemenin ayrıntılarına bakalım.
1: Mecliste yeni haftada suça sürüklenen çocuklara ilişkin yasal düzenleme gündemde olacak. Teklifle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak ve bir üst grubun ceza rejimi uygulanabilecek. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak. 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak. 15-18 yaş arası çocuklarda ise suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de yapılan miting sırasında Serra Kadıgil'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından resmen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını belirtti. Ayrıca Besat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını da ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatıldı. Özkök programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrası Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 8 helikopterle havadan, 21 arazöz, 4 iş makinası ve 172 personelle de karadan müdahale edildi. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havuzda yüzerken yan villadan silahla vurulan 5 yaşındaki Karan yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuksa tutuklandı, babası da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 16 gündür akciğerinde kurşunla yaşayan çocuk tekrar ameliyat masasına yatacak. Operasyonsa riskli.
3: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
4: 17 yaşındaki zanlı silah ateşledi. 5 yaşındaki Karan ölümden döndü. Ailesi ise kabusu yaşadı.
5: Çuf diye böyle bir ses geliyordu. Yani bu havalı tüfek sesi gibiydi.
6: Havluyla temizlediğimde Karan'ın sırtında kocaman yani bu kadar bir delik vardı.
4: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlı Soy ailesi bir arkadaşlarının evine ziyarete gitmişti. 5 yaşındaki ikizleri Han'la Karan müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu.
7: Karan, el salla.
4: Karan'ın çığlığıyla irkilen aile yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi.
6: Karan bayılmasın, yani bayılırsa hani bir daha geri gelmeyecek korkusu vardı bende. Sürekli Karan'a böyle Karan anneciğim uyan diyordu.
8: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
4: İlk müdahalenin ardından tetkikler yapıldı. Röntgende kurşun böyle gözüktü. Akciğeri parçalanmış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu.
9: Karan 16 günlük zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Ancak onu şimdi riskli bir ameliyat daha bekliyor.
4: Yapılan araştırmada silahın yan komşunun 17 yaşındaki oğlu tarafından ateşlendiği belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: İnsan düşünmez ki ya yan komşunun çocuğu böyle keyfek eder sokağa doğru ateş açsın ve sokaktaki kurşun orayı açsın ve gelsin benim oğluma saplansın.
5: Bunun sorumluları özellikle anne baba ağır ceza almalılar. Bu şahıs ağır ceza almalı. Çünkü bu bize yaşatılan şey çok ağır.
0: Diyarbakır'ın farklı noktalarına terk edilen hurda araçlar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Araçların geri dönüşüme kazandırılması isteniyor. Böylece çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar ekonomiye de kazandırılmış olacak. Nizamettin Kaplan ve Seyfettin Ay'ın hazırladığı haberi getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Birçoğu yanmış, kimi ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş. Diyarbakır'ın birçok noktasında bu araçları görmek mümkün.
1: Şimdi bunlara baktığımız zaman çok ciddi anlamda kötü bir görüntü, çevre kirliliği, bir de gördüğünüz araçlar metal, yanıcı madde, tüplü olan araçlar. Yarın Allah korusun burada bir patlama olduğu zaman, çevreye gördüğünüz zaman ekinlere de zarar verecek. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması zaruri.
0: Sayıları 4000'in üzerindeki bu araçlar artık kent için ciddi bir sorun. Farklı noktalarda uzun süredir terk edilen hurda araçlar tehlike oluşturuyor.
2: Sanayi sitelerinde, otoparklarda ve kamuya açık alanlarda yıllardır kaderine terk edilen hurda araçlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu alanlarını işgal ediyor. Diyarbakır'da bu sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma önerisi gündemde. Hedef, atıl durumdaki araçların tespit edilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması.
0: Araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için bir komisyon kurulması isteniyor. Ayrıca hurda araçların toplanacağı geçici depolama merkezi oluşturulması talep ediliyor. Böylece araçların şasi ve plaka bilgilerinin kayıt altına alınarak hırsızlık ya da farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.
1: Biz ekibimizle, çünkü biliyorsun oto sanayide ekibimiz hazır, bütün araçları götürüp uzman ekiplerimiz tarafından araçları askıya kaldırıp bütün içindeki plastik ham maddesinden yakıcı yanıcı maddelerini ayrıştırmak üzere kalacak olan metal sacı presleyip geri dönüşüm tesislerine göndermektir. Yani birinci hedefimiz bu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34.545.132. Sorun sadece Diyarbakır'la sınırlı değil, birçok ilde hurda araç mezarlıkları var. Diyarbakır'da başlatılması önerilen geri dönüşüm modelinin Türkiye genelindeki hurda araç sorununa kalıcı çözüm sunması amaçlanıyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: B yüzü şarkıları. NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kavukluoğlu.
1: Ben Ömer Vatan Artıra.
0: Evet, B yüzü şarkılarındayız ama Ömer, gerçekten yine o kadar uzun bir ara oldu ki bizim...
1: Çok.
0: Tabii istemediğimiz bir
1: kaç
0: araydı
1: ay?
0: Bu. Tam 5 ay.
1: 5 ay.
0: Çünkü biz en son hatırlarsan buruk bir şekilde doğum evet. günümüzü kutlamıştık.
1: Evet.
0: Kendi hikayelerimizde öyle hissettiğimiz bir dönemdi.
1: Çok değerli sonra konuklarımız da olmuştu.
0: Evet, kesinlikle olmuştu ama sonra bir anda tüm dünya karıştı. Çok sert acılar yaşandı. Hala da devam ediyor. İşte bir evet. şekilde insan olmanın ne olduğuyla yüzleşiyor belki. Onu yeniden hatırlamak evet. durumunda kalıyor. Ve biz de tabii ki o gelişmeleri takip ettik. Yani takip ediyoruz. Tabii. O hüzünleri biz de paylaşıyoruz. Bir yandan da gerçekten bu 5 ayda da birçok şey oldu kişisel hayatlarımızda tabii. da. Onları da paylaşamadık dinleyicilerimizle. Yazı da yarılamış olduk.
1: Evet, yazı yarıladık. Yaz demek genelde işte sevinç demek, meltem demek, zeytinyağlılar demek. İşte yaz meyveleriyle o serin güzel akşamlar, dolunaylar, yakamozlar demek ama bir tarafıyla Beyyüzü tutkunları için yazın dahi her zaman bir hüznü var. Bir melankolisi var, böyle hüzün şeyi gibi kalmayalım yani, neşe de neşe dibine kadar. Ama madem geride bıraktığımız 5 ayın bu inişleri, çıkışları, çalkantıları mikro ya da makro düzeyde şöyle bir üstünden geçmiş olduk, onlara da bir selam vermiş olalım. Dönüyoruz, dolaşıyoruz sevgili Suat, şeye geliyoruz, dünyada kalıcılık ve geçicilik. Bizim kalıcı olamayacağımızı biliyoruz ama sanki hiç geçmeyecekmişiz gibi hissettiren anlar oluyor.
0: Evet,
1: durumlar doğru. oluyor. Duygu durumlar ya da bayağı böyle konjonktür ona müsait oluyor. Ve sanki hep kalacağız gibi hissettirtiyor bize. Galiba bu programın tutkunlarının da en büyük ortak noktası bazı şarkılar bize bunu hissettiriyor.
0: Tabii ki.
1: Ya da geçici olmanın üzüntüsünü, hayal kırıklığını, hüznünü kabul ettiriyor. Yani onu kabullenme sürecimizde bir iyileştirici bir tarafı oluyor. Galiba biz 5 ay sonra sayfayı biraz buna açıyoruz, öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, doğru. Yani şimdi aslında bu programı yapma sebebimiz de aslında bütün bu şarkılar da işte aslında o insana geçiciliğini bir nebze olsa unutturan bir şey. Yani biz belki geçeceğiz ama işte bak burada bugün işte bu tarihte kaydettiğimiz bu program belki bizden çok sonra, belki de bir 20-30 yıl sonra gencecik birinin işte kulağında olacak. Biz burada olmayacağız belki. Böyle bir sihri var işte bir şeyi kayıt altına almanın, yazmanın, çizmenin, söylemenin. Dolayısıyla hani o geçiciliğe karşı duran bir şey aslında yaptığımız şey. Şarkılarda dediğim gibi öyle. Biz de madem bu kadar da bir ara oldu, bir taraftan da böyle paylaşmak istediğimiz şeyler de vardı bu süreçte. Hani şey gibi olsun istedik. Nasıl işte biliyor sosyal medya platformlarında yapılır ya işte bir 10 fotoğrafla anlatmaca gibi böyle bir hani popüler tabire bir trend var.
1: Evet.
0: Aslında fotoğraf albümü gibi diyelim tabii. biz ona kendi tabirimizle. Biraz öyle olsun istedik. Şimdi tabii buruk bir şekilde doğum günümüzü kutlamıştık. Mart ayı da böyle biraz şey geçti aslında, hani benim açımdan daha böyle bir doğuma gebe gibi bir takım evet. projeler vardı.
1: Evet.
0: Biraz üzgündük tabii, bu ruh halimizde oradan oraya savrulduk ama Nisan'da bizi buluşturan çok güzel bir şeyle aslında başlayacağız.
1: Of,
0: evet
1: of.
0: Aynen öyle.
1: Zaten bu programın gerisini de o şarkı getirdi. Bir isim ve bir şarkı.
0: Evet, aynen kim? Öyle. Sıla.
1: Evet.
0: Sıla ile tabii bizim yılbaşı programımızda
1: evet.
0: böyle çok hoş
1: Beyzin
0: özel bir... Beyzin
1: kıymetlisi o.
0: Aynen öyle bir Uğur. Hatıramız var. İşte
1: evet.
0: o zamanı dondurduğumuz o geçmeyecek bir hatıra yaşamıştık. Çok uzun zamandır onun yeni albümü bekleniyordu. Nihayet o albüm Kafa Yüksek Kalp Kırık. Nisan'ın 11'inde bizlerle buluştu. Tam da hatta o gün veya bir gün sonra da biliyorsun muhteşem bir konserde.
1: Ne konserdi o Maslak'ta.
0: Çok güzeldi gerçekten.
1: Allah'ım o yuvarlak sahne düzeni, orkestra, böyle zımba gibi Sıla'nın sesi, sohbetleri, yeni şarkılar, arada eskiler, ya muhteşem.
0: Evet, hakikaten öyleydi. Ben de tabii çok uzun zamandır takip ediyorum konserlerini. Yani Sıla ve bütün ekibde, bütün orkestra üyelerine, müzisyenlere çok selam olsun. Her seferinde daha büyük bir coşkuyla daha evet. da başka bir yere kanatlandırıyorlar bu performansları.
1: Evet.
0: Ve bence Türkiye'deki hani en iyi sahne performanslarından biri ya da belki de en iyisi diyebilirim.
1: Çok
0: bütün
1: yukarıda.
0: Ekip çünkü
1: çok.
0: O heyecanı...
1: Kafa
0: hep
1: yüksek
0: daha da,
1: yani.
0: Evet,
1: hep.
0: Kesinlikle öyle hissediyoruz. O çok büyük bir coşkuyla o albümü kutlamış olduk. O albüm tabii çok uzun zamandır bekleniyordu. Sıla'nın hem kendi şarkıları da var ama böyle biz oradan hemen kendi şarkımızı, hani o kendi serseri tarafımıza seçiverdik hemen.
1: Ne şarkı?
0: Beni
1: ne
0: tanırsın. Şarkı? İşte ben o arbaşlı serseri bir tek kendime zarar veririm gibi özetlenebilecek bir teması tabii var. Bülent Özdemir bestesi. Evet. Sıla'nın ve Umut Yaşar Sarıkaya'nın ortak
1: çok
0: sözleriyle.
1: Müzisyen kendisi, şarkı sözü yazarı aynı zamanda. Daha önce de çok hepimizin dikkatini çekmiş güzel eserleri olmuştu. Sıla'yla da çok kimyaları tuttu. Bu şarkı bambaşka oldu.
0: Evet,
1: gel
0: aynen.
1: Onunla başlayalım.
0: Hadi başlayalım.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Yani ne diyeyim, çok klişe olacak ama Sıla yine yaptı yapacağını. Bu nasıl bir şarkı?
1: Kesinlikle.
0: Yani klasik, benim için klasik. Her playlistime koyacağım bir şarkı. Müzik kalitesiyle, sözlerindeki o sahicilik ve böyle kulak kesildiğim farklı sözleriyle, farklı kelimeler ve metaforlarla, Sıla'nın yorumuyla şunu da söylemek istiyorum. Sıla'yı yılbaşı çekiminde stüdyomuzda ağırlama şansı olmuş insanlar olarak bu albümde kapılıp gidiyoruz o muhteşem yoruma. Bir de gerçeği var. Ya o canlı, tabii, performanslardaki
1: başka.
0: Yani o akıp gidiyor ya o ses. Evet. O ses, yani ses böyle avcunun içine alıyor. O yüzden bu şarkıyı ben gönlümde çok başka bir yere koydum.
1: Valla ben de koyuyorum. Birkaç sebebi var. Bir tanesi gerçekten öyle bir şarkı ki hani bütün içimde dolan her şeyi böyle bağıra çağıra Sıla gibi ağlayarak hani böyle gökyüzüne gönderdiğim bir şarkı oldu. Böyle her dinleyişimde de o coşkuyu yeniden hissediyorum. Çok iyi geliyor. Şifalandırıyor ve müthiş bir güç kazandırıyor. Bir de şey çok hoşuma gitti tabii. Şimdi mesela bizim gibileri tarif etmede bence ağırbaşlı serseri kelimesi de çok yakıştı. Şimdi böyle hani tam serseri diyemediğimizde filan ama tam öyle değiliz de ağırbaşlı serseri, böyle o tabir çok hoşuma gitti.
0: Ya hemen bir şey böyle söyleyeyim mi? Benim hayatım, ya bir dönemim belirli bir yaşta böyle sanki serseriymiş, çok oynadım yani. Hani oynayamadım, elime yüzüme bulaştırdım da kendimce, kendi kafamda. Ama iyi aile çocuğu. Hani ikisinin ortalamasını almaya
1: yani
0: çalıştığım bir dönem.
1: Ama yani o şeylerimiz, deliliklerimiz olduğu ikimizin
0: tabii.
1: Yani, değil mi?
0: Ama şu söz, hani kendim dururken başkalarını üzmem. Seni üzmem, onu üzmem, bunu üzmem. Ben varım ya yani.
1: Tabii orası da yine hani aslında
0: üzecek
1: çok sen,
0: daha
1: çok
0: güzel
1: ben.
0: Kim olabilir
1: tabii
0: yani?
1: Tabii doğru. Yine de aslında kendimizi üzmüşüz.
0: Bu da çok
1: ama
0: B yüzü. Yani.
1: Bir tarafı da var, o seninle ilgili bir şey. Ya çok enteresan tabii. Hani şimdi sizin Sıla ile olan yolculuğunuzda bir parantezde, şimdi mesela böyle bir albüm çıkıyor ve bugünlerde de bu şarkının klibi gündemde.
0: Evet.
1: Sıla gidiyor, onu senin hayatında çok önemli bir yer olan Paris'te çekiyor.
0: Çok, arkada Montparnasse Kulesi görünüyor, benim mahallem orası. Ve bu kadar benim de böyle gönlümü alıveren şarkıyı Sıla benim hayatımın şehirlerinden birinde, 3 yılıma böyle ev sahipliği yapmış şehirde çekiyor. Tabii onun sohbetini biz onunla çok yapmıştık, onun için de ne kadar özel olduğunu biliyorum. Ne güzel, ne mutlu. Bunlar çok tatlı tesadüfler.
1: Evet, hakikaten öyle.
0: Beyüzü tesadüfleri.
1: Doğru, evet.
0: Bunun da programını ayrıca yaparız.
1: Evet, ayrıca yaparız. İşte o yüzden hani biz bu şarkıyla başladık sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü o kadar çok hani bir akış vardır ya, hani hayat sizi bir yere götürür ama o kadar çok tesadüf de demeyelim onu ama o kadar çok ortak nokta bir yerde buluşur ki bu şarkı ikimizin hayatı o kadar çok şey buluşturdu ki o yüzden bununla başladık. Şimdi tam da o günlerde, yani bu albüm çıkmak üzereyken, işte bu haberler geliyorken ben de başka bir heyecan yaşıyordum kendi içimde. Hatta yani o heyecan biraz bana fazla bile geldi, biliyorsun. Mart ayı benim için öyle bir dönemdi. Çünkü çok uzun zamandır yazdığım, öyle yarım kalan, neredeyse 10 yıla yayılan bir ilk romanım vardı. Sonra Amerika'da yaşayan, Türkiye'de de daha önce Nükhet Duru, MFÖ gibi Ajda Pekkan müzisyenle çalışmış olan çok sevdiğim müzisyen dostum var, Fuat Abdullah. Çok uzun yıllardır da biz hep konuşmaya devam ediyoruz. Hatta son günlerde, hep son yıllarda her fırsat bulduğumuzda hep o telefon konuşmalarımız olurdu. Biz onunla şarkılar yazıyorduk bir yandan.
0: Tabii.
1: Ben sözlerini yazmıştım, o bestelemişti. Bir yandan onları ne yapabiliriz diye böyle düşüncelerimiz vardı. Bir taraftan da şey hep konuşuyorduk. İstanbul, onunla o 2000'lerin başı, benim işte senin de İstanbul'a geliş yıllarımız, biz onun programlarını da yaptık Beyüzü'nde. O yıllar tabii hepimizin gençlik, böyle en tutkulu, en coşkulu olduğu yıllardı. Tabii ki yeni bir İstanbul hep akıyor, hayat devam ediyor, işte yeni gençler artık o İstanbul'u bizden biraz devralıyorlar, biz onlara teslim ediyoruz. Çünkü onlar gençin yaşayacaklar, şimdi biz böyle başka bir yerindeyiz ya hayatın. Hep oraya bizim Fuat'la deli bir özlem durumumuz olurdu o sohbetlerde. Ve tabii kendimize göre hep şey derdik. Ya son güzel İstanbul'muş o, işte bizim yaşadığımız. Sahiden de işte o yıllar Beyoğlu, biliyorsun, işte çok hepimiz hayatın geçtiği bir yerdi. Dolayısıyla şuna getirmek istiyorum. Bütün bu şarkılar, benim ilk romanım, bütün bu duygular o sırada Mart ayında, işte Nisan başında birleşti. Böyle bir anda da biraz hızlı da bir telaşlı diye demeyeyim de belki zamanı oydu ama hatta benim biraz duygusal olarak kaldıramayacağım bir güçle onlar kendi yolunu, kendi adını koydu. Ben de ilk kişisel projemi anons ettim. Tam Sıla'nın albümünden birkaç gün sonra benim de bu ilk romanımı duyurmuş olduk. Yazımı devam ediyor ama o romanda biz romanın şarkıları olacak. Fuat'la yaptığımız şarkılar o kitabın soundtrack'inde evet. yer alacak. Biz de onlardan 3 tanesini 15 Nisan itibariyle yayınlamış olduk.
0: Birbirinden güzel şarkılar. Ben o şarkıları önceden biliyorum. Tabii. Öyle bir ayrıcalığım var. Böyle bir sanki iyilerin, güzellerin dünyasını anlatan bir masaldaki bir ırmaktan süzülen, oranın böyle ışıltılarını taşıyan sözler ve Fuat'ın muhteşem müziği, bir de üzerine o Beyoğlu duygusu, o güzel İstanbul duygusu, gençliğimiz nereye imzasını attıysa onun duygusunu taşıyan çok iyi eserler ve onlardan bir tanesi. İstersen dinleyelim.
1: Evet. Evet, o eserlerden biri geliyor. Aslında açılış şarkısı bu, Fotoğraf. Benim de hayatımın en önemli, hani beni en iyi anlatan şiirlerinden biriydi bu. Bu bir şiirdi aslında. Bunu evet. Fuat çok sevdi ve bir şarkıya dönüştürdü. Gel bir dinleyelim. Bakalım sende nasıl duygu uyandıracak. Konuşmak üzere.
2: Haydi bakalım. Beyyüzü şarkıları.

0: Az önce Sıla'nın şarkısından bir mısrayı çektik ya, bu da baştan sona benim yüreğimi çok kabartan bir şarkı olmakla beraber, çok iyi biliyorsun ki bu ağacın altına hayat bildim, oturacağım. Bu güneşte benim de hakkım var, alacağım. Bu beni benden alan bir mısra. Müzik de aynı şekilde. İyi ki yaptınız bu şarkıyı.
1: Valla Ömer'cim tabii çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandırıyor. Sen evet belki de ilk biz seninle tanıştığımız günden beri şarkıyı biliyorsun. O zaman evet. Bir piyano versiyonu vardı. Ya tabii ki bu biraz anlatayım bu şarkıyı ne zaman yazdım, neden yazdım. Aslında bir sözler söylüyor söyleyeceğini ama herhalde 2009 yıllarıydı. Çünkü hep benim o yıllarda özellikle şeyle bir kavgam vardı hayatla. Tabii ki o sırada şeyi tam böyle algılayamıyorsun. O gençlik de bir ateşi var biliyorsun ve böyle bir delikanlı bir hali oluyor insanın. Böyle hakkımı almak meselesiyle ilgili, çünkü o sırada fotoğrafta, yan fotoğraflarda şunları görüyordum. Yani bazılarına sanki bazı şeyler, bu iş anlamında da aşk, yani hayatımızın her alanında hak ettiğimiz şeylerden bahsediyorum. Sanki daha erken veriliyor gibi hissediyordum. İşte böyle ekstra zorlandığımı, ya niye hani biri daha kolay elde ediyorken biri bu kadar zorlanıyor gibi bir takım dertlerim vardı. Ve bir yerde de böyle o şeyi, o zamanlar o gençlik duygusu kabul etmek o kadar kolay olmuyor. Aslında akışa bıraktığında, akışa güvendiğinde ve sen güzel duygularla istemeye devam ettiğinde ve ondan vazgeçmediğinde, çünkü hayatın o anlamda seni bir de öyle bir sınava soktuğu bir nokta var. Bakalım ne kadar çok istiyorsun. Hadi önüne bir engel daha getirdim. Şimdi hala istiyor musun gibi belli aşamalardan geçeceğimizi o zamanlar henüz bilemiyordum. Ama yine de şununla ilgili bir kayıttır o. Yani o 2009'da işte o ağacın altına oturan bir Suat var. Ve diyor ki evet belli engellerle karşılaşmış belli ki. Ama diyor ki ben bu ağacın altında oturmaya devam edeceğim. Bir gün o güneşten hakkımı ben de alacağım. En kötü ihtimalle demiştim o zaman. Yani bu çocuk hani buradan göçer gider. En azından biri şunu desin. Ya bir deli gerçekten buraya oturdu ve bunu da hep söyledi. Bu hakkı almak üzerine burada bir nöbet tuttu. Çünkü bu şunu hatırlatsın istiyorum herkese. Daha doğrusu o gücü bulsunlar. Şimdi geldiğim noktadan söylüyorum. Evet, o zamanlar çok inanamıyordum nasıl olabileceğine. Ve daha çok biraz hayal kırıklıklarım vardı. Olmayacağını düşünüyordum. Ama sabırla, duayla, bütün o güzel enerjiyle o hayal ettiğin şeyi istemeye, hayal etmeye, onun için çabalamaya devam edersen günün sonunda gerçekten buluşuyorsun. İşte bu programda onun bir parçası, hayatımın diğer alanında olan her şey gibi biraz öyle bir şeyi hatırlatan, biraz bugün öyle bir mutsuzluk hissediyorsa buradan güç alsın diye yazdığım ve paylaştığımız bir şey oldu.
0: Ama herkeste de çok büyük yansımaları olacağına eminim. Çünkü ağaç biliyorsun hayatın en kadim simgesidir ve hepimiz aslında bu hayata yaşamaya geliyoruz. Ama yaşama müsaadesi alamadığımız durumlar olabiliyor türlü türlü sebeplerden. Aslında onun bir niyet meselesi olduğunu da kavramak çok bilgece. Hayatı yaşamaya karar vermek gerekiyor. Orada bizim de hakkımız var. Senin de hakkın var. Onun da hakkı var. Bu bence çok anlamlı ve bu şarkıda yerini bulacak bir mesaj. O yüzden sizi tekrar tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Fuat Abdullah ve Suat Kavuklioğlu.
1: Evet, Fuat'a da selam olsun.
0: Selamlar
1: şimdi
0: ona.
1: Evet, bir yandan da işte hem yeni şarkılar üretiliyor hem ben roman işte yazıyorum. Biraz böyle bu şarkıların çıkması da bana böyle bir yeni bir motivasyon verdi. Yani sonuçta şu Ömer, hayatın olumsuz tarafına bakmak da bir tercih ama dediğin gibi hayatı yaşamayı seçmek de bir tercih.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bence olabildiğince, yapabildiğimiz kadar o hayatı çoğaltmaya çalışmamız lazım. Böyle bir şey kalıyor işte geriye günün sonunda. Yani hani bu şarkıda tek dert, bugüne kadar ne kadar çok şarkılar bana iyi geldi, sen de biliyorsun hepimizin geldiyse, bir kalbe bile dokunsa, hani onun böyle birkaç saatini bile kurtarsa çok kıymetli geliyor. Böyle bir şey işte.
0: Tabii ki. Bu şarkıları dinleyip duygulanan herkes ne demek istediğini çok iyi anladı diyerek bir sonraki şarkıya.
1: Evet, geçelim. Şimdi fotoğraf albümümüzde tabii bu şarkılardan sonra ben bir de bir hayalim daha vardı. Doğum günümde biliyorsun Atina'ya gitmek istiyordum.
0: Evet.
1: İşte orada Anabis'i ve işte Konstantinos Argyros'u izlemek istiyordum. Vallahi bu sene onu da yaptım. Yani çok uzun yıllardır artık böyle hani dedim ki tamam ya artık bu sene.
0: Bu ağacın altına hayat
1: madem
0: bildin
1: öyle,
0: mi oturdun?
1: Tabii galiba onu da böyle bir şeyle
0: çok
1: o
0: güzel.
1: Yayınlandı ya onun gücüyle.
0: Tabii.
1: Dedim ki ben bu sefer bunu yapacağım kardeşim, ertelemeyeceğim.
0: Canına
1: çünkü bu da kıymetli.
0: Ne güzel.
1: Şimdi oralardan böyle bir hani severiz de zaten
0: tabii
1: o kıyıları. Oralarda
0: zaman.
1: Bir şarkı keşfettim çok tesadüfen. Evet, bu arada Konstantinos'u da izledim, İstanbul'da da izledik biliyorsun. Ama böyle bir yerde çalıyordu bir kafede. Çok hoşuma gitti. Hatta önce Haris Alexiou sandım. Sana da dinlettim. Sen de öyle ilk fark etmiştin.
0: Evet.
1: Ya çok hoş bir duygular barındırdı bana. İşte o da bana onu hatırlatıyor. İşte Atina. Sonra işte onu Bodrum'da da dinledim. Yollarda da dinledim. Hadi gel bir dinleyelim, üzerine konuşuruz.
0: Haydi bakalım.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Geçen programımızda çok fazla yanlış söylendiği için bütün program boyunca zarar sözcüğü üzerinde durmuştuk. Bugün de onun tam tersi anlamda ama aynı yazgıda yararı ele alacağız. Yazık ki yararı şeklinde yanlış söylenişine oldukça sık rastlıyoruz. Ek almadan söylenince sorun çıkmıyor, yarar. Ama ek geldiğinde yararı diye uzatılıyor nedense. Bol bol örnek verelim de kulağımız alışsın. Yarar, bir şeyden elde edilen iyi sonuç, fayda. Bugünkü çalışmanın hiçbir yararı olmadı. Adamın yararı dokunmadı değil, dokundu elbet. Sonra çıkar, kazanç, kar anlamı var. Kızılay yararına bir balo düzenlediler. Yarayan, elverişli, uygun anlamı da var yararın. Çiçek koymaya yarar mükemmel bir kap, saksı gibi. Kamu yararına. Az önceki söyleyişlere kulağınız alıştıysa yadırgamışsınızdır. Kamu yararına. Doğru örnekleri sürdürelim. Yararlanma. Çocuk maması yapımında yararlanılan nişastaya ararot denir. Yararlı. Ömrü boyunca önemli ve yararlı işler yaptı. Yararsız. Böyle yararsız işlerle uğraşma bence. Yararlık. Savaşta yararlılık gösterenlere madalyaları veriliyor. Yararlılık da deniyor ama fazladan bir lı hecesinin ne yararı var? Aynı yanlış yapılıyor ya, zararla yararı birlikte kullanalım. Hiç sorma, yarardan çok zarar veriyor. Sonra şiirler var yarar sözcüğünün geçtiği. Kısa bir göz atalım. Nazım Hikmet'in Ceviz Ağacı ile Topal Yunus'un hikayesi şiirinden. Cevizden konsol yaparlar. Topal Yunus ne işe yarar? Rıfat Ilgaz biraz daha sabır diyor ve sürdürüyor. Bilmem işine yarar mı artık şu duvardaki palto. Yok işte çalışmaya dermanım. Söz Necip Fazıl Kısakürek'te. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık neye yarar? Son kez tekrar edelim. Zararı değil zararı, yararı değil yararı. Yararlı uğraşlar dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Doğa Takvimi. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugünlerde sıcaktan korunmanın doğal yollarını bilmek önemli. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa açık renk ve bol giysi, şapka ve gözlük önemli. İçeride kalma şansınız varsa güneşin tepede olduğu saatlerde pencereyi, hatta perdeyi kapalı tutmak etkili bir çözüm. Dışarıdaki havanın kısmen serinlediği sabah ve akşamsa açık pencereye ıslak çarşaf açmak etkili bir serinletici olur. Pencereleri karşılıklı açıp havanın akacağı koridor oluşturmak da rahatlatır. Bilgisayar, fırın, televizyon gibi elektronik cihazları gerekmiyorsa kapalı tutun. Soğuk suyla baş, boyun, el ve ayak bileğiyle dirsek ve diz arkasını sık sık ıslatın. Özellikle nabzınızı hissettiğiniz bu noktaları serinletmek kısa süreli de olsa sizi rahatlatacaktır.

0: müzik arası. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Metal tırtıklı şişe kapağı nasıl keşfedildi?
0: Amerikalı mucit William Painter pek çok keşif yaptı ama en büyük buluşu gazoz kapağı olarak tarihe geçti. Tıpayı patlatan gazozlar 19. yüzyılda sorundu. Painter bu sorunu çözmek için 1880 yılında çalışmaya başladı. Tam 9 yıl sonunda tek kullanımlık tıpa adı verdiği buluşuna patent aldı. 1891 yılından bu yana o kapak değişmeden kullanılıyor. Patent belgesinde tornavida, bıçak ya da çiviyle açılabileceğini önermişti. Ama sonradan şişe kapağı açacağını da o keşfetti. Amerikalı mucit Painter, gazoz kapağından önce de para üstünü verebilen bilet kesme makinesi, kuşetli tren koltuğu, sahte parayı anlayan dedektör ve gaz lambasını icat edip patentini almıştı. Kim buldu, nasıl buldu? Hava durumu.
2: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece. Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 4.
4: Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 8 helikopterle havadan, 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personelle de karadan müdahale edildi. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrolü altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi. 6 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek dedi.
5: Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde meydana gelen orman yangınları ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi.
6: 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
5: Adalet Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm delilleri değerlendirerek araştırdığını belirtti. Olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları, iletişim verileri, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarının titizlikle incelendiğini kaydetti. Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağını ifade etti. suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek diyen Gürlek, ormanları kasten yakanların da ihmal ve tedbirsizlikle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştığını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olacağını söyledi. Müzakereler bugün yapılacak. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'den başkent Washington'a dönerken uçakta konuştu. Suudi Arabistan, Katar ve İran benden planlanan saldırıları iptal etmemi istedi. Her şey hazırdı. Hemen hemen şu saatlerde büyük bir saldırı gerçekleşmiş olacaktı. Bunu istemelerinin sebebi ise bir anlaşma olabileceğini düşünmeleri ifadesini kullandı Trump. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz konusunda bir anlaşma var, daha sonra da nükleer konuda bir anlaşma olacak dedi. Trump'a planlanan, İran'a yönelik planlanan saldırılar acaba enerji tesislerinde kapsıyor muydu diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump, bunu söyleyemem ama çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırı olacaktı. Bu da onlar için bir felaket olurdu ifadesini kullandı. Bizim böyle bir şey yapmamızı istemediler. Doğrusunu söylemek gerekirse Suudi Arabistan da istemedi. Ben de bir anlaşmanın yakın olduğunu düşündüm dedi ABD Başkanı Donald Trump. Trump'a göre İran'la müzakerelerin, görüşmelerin bugün, yani Türkiye saatle bugün öğleden sonra başlaması planlanıyor. Şu çok hayat kurtulacak dedi ABD Başkanı Donald Trump. Peki İran'ın bir anlaşmaya varması için bir zaman sınırı var mı? Trump göreceğiz, bakacağız dedi. İstediğimiz zaman yine vurmaya hazırız. Ben insanları öldürmek istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın son günlerde çatışmanın tırmandırılmasına ilişkin endişelerini Amerika ile paylaştığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump da cumartesi günü Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Veliaht Prens'in de bu görüşmede hem çatışmanın tırmandırılmasının küresel ekonomiye olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda ABD basında yer alan ayrıntılara göre de Amerika'nın İran stratejisi konusunda daha net bir çerçeve beklentisi de aktardığı ifade ediliyor. Suudi Veliaht Prens'in görüşmeler nerede olacak? Cenevre'de mi olacak? Geçtiğimiz hafta içerisinde müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali konuşulurken yine İslamabad'ın da adı geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump bir yer adı telaffuz etmedi İran görüşmeleri için.
4: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Bakan Arakçı, İran basınına konuştu. Ardından benzer açıklamalar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de geldi. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün ABD ile savaştan önceki gibi olmayacağını söyledi. Umman'la yapılan Hürmüz Boğazı müzakerelerine değinen Bekai, görüşmeler iki taraflıdır dedi. ABD'yi ilgilendirmediğini belirtti, Washington'ı da uyardı. Amerikalılar eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor.
6: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada meclise geleceğini bildirdi.
8: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
6: Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hakkında konuştu. Bahçeli, çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında da bulundu.
9: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
6: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
9: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak haklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
6: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
9: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
4: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi. Heyetin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapması da bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede artık kritik haftaya girildi. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. Yeni haftada meclis başkanlığına sunulması beklenen süreç yasasına ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de açıklama var. Özel sürece desteğini dile getirdi.
10: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'e konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
11: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
10: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
11: Bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
12: Hayırlı uğurlu olsun Mamak'ımıza, Ankara'mıza, ilçemize.
4: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe cumartesi günü yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin yeni bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.
5: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ'cünün yakalandığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar var. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı, firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin kanında alkol tespit edildi. Evinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
6: Adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.
5: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa operasyon öncesi Karatepe'nin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi. Bu yılın Nisan ayında Afyon Karahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahsın tespiti yapıldı. Bereyle yüzünü gizleyen bu kişinin sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şüphelinin sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. Afyon Karahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Şüphelinin üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı.
13: Adınız ne?
5: Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde elektrik ve suyun bulunmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir" ifadesi de yer aldı.
4: İstanbul Kağıthane'de bir binanın duvarı çöktü. Hemen bitişindeki otoparkta park halinde olan 12 adet sıfır araç hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda yaklaşık 30 milyon liralık zarar meydana geldi.
14: Bir şeyler dökülüyor ilk önce.
15: Hepsi sıfır araba bir de.
16: Hepsi sıfır. Sabahleyin geldi, araba pelt olmuş. Nasıl olacak bu?
9: İş merkezinin duvarı çöktü, sıfır araçlar hurdaya döndü. Milyonluk fatura ortaya çıktı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den.
17: Can önemli olan ama tabii ki mala da tedbir almak lazım.
18: Bir otomobil bayine ait 12 adet 0 kilometre araç mahalle arasındaki bu otoparka park edilmişti. Hemen yan taraftaki binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Tuğla ve betonlar araçların üzerine döküldü.
17: Eski yapıları kentsel dönüşümde işte halledilmesi lazım. Yani.
16: Çürük yerler çok var. Kürolar var, şu arka taraf, şu bina aynı. O da çürük.
9: Bazı araçların tavanı kağıt gibi ezildi. Duvardan uzak olan otomobiller bile hasar aldı. Tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekildi. Olayın ardından bayi müdürü polise giderek şikayetçi oldu. Zararının 30 milyon olduğunu söyledi. Duvarın çökme nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
4: İstanbul'da yağışlı günlerin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri ve parkları doldurdu. Ancak uzmanlara göre en sıcak günler yolda.
19: Kimi denize girmeyi tercih etti, kimi gölgede piknik yaptı. Yaz aylarını İstanbul'da geçirenler sahilleri doldurdu. Görüntüler Caddebostan sahilden.
20: Kendimizi plaja atarak, böyle gölgelere atarak geçiriyoruz daha çok.
21: Hava çok sıcak, çok güzel. Sıcak olduğu için kendimizi dışarı attık.
22: Geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Çocukların eğlenmesi bizim için daha iyi zaten.
19: Güzel havada en çok eğlenense çocuklar oldu.
23: Arkadaşlarımızla beraber burada takılıyoruz. Voleybol oynuyoruz kumda, denizde yüzüyoruz.
24: Bugün çok eğlenceli bir gün oldu. Deniz biraz soğuktu. Yine de olsun ben çok yüzdüm.
25: Denize geldik. Eğlenceli. Spor yapıyoruz. Yani güzel bir gün.
19: İstanbul'da sıcaklıklar artacak. Yurt genelinde de yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
4: Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı.
9: Burası Tuna, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun nehri. Birbirini izleyen sıcak hava dalgası ve yağış azlığı Tuna'yı vurdu. Üzerinde taşımacılıkla yapılan nehrin su seviyesi rekor düzeyde düştü. Almanya'dan doğup 10 ülkeyi kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülen nehrin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Tuna'nın çekilmesi turizmi ve taşımacılığı olumsuz etkiledi. Su ve enerji krizini de beraberinde getirdi. Macaristan, ülkenin tek nükleer santrali Pax'ın iki reaktöründen birini kapatmıştı. Başbakan Peter Macar, diğer reaktörün de kapatılacağını açıkladı. Macaristan'ın elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayan Pax nükleer santralinde 44 yıldır ilk kez elektrik üretimi duracak. Santralin hafta ortası tamamen devre dışı kalacağı belirtildi. Nükleer santralin soğutma için yüksek miktarda suya ihtiyacı var. Başkent Budapeşte'nin güneyindeki Pax nükleer elektrik santrali de Tuna Nehri'nin suyunu kullanıyor. Macaristan enerji açığını elektrik ithal ederek tamamlayacak. İthal elektrik fiyatlarının artması nedeniyle Macaristan bütçesine 315 ile 630 milyon dolar ek yük getirmesi bekleniyor. Elektrik tasarrufu için hükümet kamuda haftanın ilk 3 günü evden çalışma kararı aldı. Özel sektöre de çağrı yaptı.
4: Endonezya'da bir yolcu gemisi alev aldı. 5 kişi öldü ancak 41 kişiye henüz ulaşılamadı. Yolcular canlarını kurtarmak için denize atladı.
0: Gemi saatler boyunca denizin ortasında yandı. Yolcular canlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Burası Endonezya'nın Madura Adası'nın açıkları. En az 250 yolcu ve beraberindeki mürettebattan oluşan Mutiara Sentosa 2 adlı yolcu gemisi Endonezya'nın Surabaya kentinden yola çıktı. Hedef Makassar'dı. Ancak yolculuk sırasında Madura Adası açıklarında gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Gemi kaptanı derhal yangın çıktığına yönelik yetkililere rapor gönderdi. Ardından Surabaya'dan geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak kentle geminin bulunduğu nokta arasında 6 saatlik bir mesafe vardı. Yolcu gemisinin etrafını kurtarma tekneleri çevreledi. Alevlerin bu teknelere de sıçrama endişesi operasyonu yavaşlattı. Yolcular teker teker denize atlamak zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kayboldu. Hayatını kaybedenler de vardı. 220'den fazla yolcuysa kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı. Endonezya 17 binden fazla adadan oluşuyor. Hava şartları ve düşük güvenlik standartları benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.
4: İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. İspanya, Fas'ta deniz sınırına şişme bariyer çekti.
5: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer Perşembe'den itibaren yaklaşık 50 bin kişinin Septe'ye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra Septe'ye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
4: Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir İtalyan restoranına bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Rus medyasına göre üzerinde el yapımı bomba bulunan bir kadın Kudrinskaya Meydanı'ndaki restorana girmek istedi. Kapıdaki güvenlik görevlisi kadının içeri girmesine izin vermedi. Bu sırada patlama oldu. Bombacı kadın, güvenlik görevlisi ve bir müşteri yaşamını yitirdi. Restoranın internet sitesinde mekanın özel bir davet nedeniyle kapalı olduğu yazıyor. Bombanın hedefinin restoranın terasındaki müşteriler olduğu da ifade ediliyor. Kadının üzerinde bomba taşıdığını bilmediği, bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı da tahmin ediliyor. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya, sıfır atık uygulamalarıyla da ön plana çıkıyor. Milano kentinde gıda israfını önlemek adına uygulamaya geçirilen bir proje var. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa o uygulamayı görüntüledi.
1: Koronavirüs salgınında Avrupa'nın Wuhan'ı olarak nitelendirilen ve virüs ile mücadele sırasında çok sayıda can kaybının yaşandığı Milano ve bölgesinde salgının en yoğun olduğu zamanda semt bazında uygulamaya koyulan bir yardım fikri bugün gıda israfını önlemek için uygulanan son derece başarılı bir projeye dönüştü. Milano'da kısa süre öncesine kadar çöpe giden tonlarca sebze ve meyve artık binlerce ihtiyaç sahibi ailenin mutfağına giriyor. Gıdada sıfır atık amacını taşıyan bu proje, yılda birkaç ton gıdanın israfını önlemekten, geçtiğimiz yıl başta halden toplanan sebze ve meyveler olmak üzere artık yılda 1000 tona ulaşırken, resmi kurumlar, özel sektör ve vatandaşların işbirliğiyle hazırlanan bir ağ sayesinde kusursuz işliyor. Sıfır İsraf isimli ve diğer ülkeler tarafından örnek alınıp uygulanan bu projenin merkezi Milano Sebze Meyve Hali.
2: Milano Belediyesi kurumsal koordinasyonla birlikte Kariplo Vakfı ile kaynak sağlıyor. Sogemi Sebze Meyve Hali alan ve lojistik desteği sağlıyor. Üçüncü sektör yani hizmet sektörü ise bir fiil atık gıdaların toplanması ve sonrasında kooperatiflere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyor. Gönüllüler sıfır israf projesinde kilit önem taşıyor.
3: 2025'te burada 690 ton taze sebze ve meyve topladık. Bir önceki seneye göre 2 katı. 5 ayrı dernekle çalışıyoruz. Ayrıca özel şirket çalışanları da burada gönüllü olarak görev alıyor. Yaklaşık 2000 gönüllü ve 100'ü aşkın gıda şirketiyle çalışıyoruz. Elde kalan sebze ve meyveleri bağışlıyorlar. Buradan çıkan sebze ve meyveler her semtte görevli derneklere ulaştırılıyor. Derneklerse gönüllüler vasıtasıyla gıdaları anlaşmalı süpermarketlere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyor. Yaşlılar, küçük çocukları olan aileler ve engelli ihtiyaç sahipleri ücret ödemeden bu hizmetten yararlanıyor. Aslında bu hizmet psikolojik olarak da özellikle yalnız yaşayanlara bir destek niteliğinde. Böyle kapıyı çalınca iki çift laf edecek birileriyle de karşılaşıyorlar. Paketi bırakıp gitmek gibi bir durum yok. Gönüllüler bazen oturup sohbet ediyorlar. Gönüllülerin çoğu emeklilerden oluşuyor ve haftanın belli günleri henüz güneş doğmadan sebze meyve halinin yolunu tutuyorlar.
7: Benim buradaki işim toptancıların satamadığı ve kart ettiklerini ayırıp istiflemek. İşçi emeklisiyim. 5 yıldır haftada bir gün sabah erkenden buraya geliyorum.
8: Ben buraya geldiğimden bu yana ne kadar çok gıda israfı yapıldığını anladım. Kendim de artık evimde daha bilinçli davranıyorum. O kadar çok israf var ki maalesef çok fazla gıda çöpe gidiyor. Asıl işim bir şirketin insan kaynakları departmanındaydı ama burada çalışmak çok daha güzel.
1: Gönüllüler arasında özel sektörde çalışan ve anlaşmalı şirketlerin sosyal hizmetler bünyesinde görevlendirdikleri gençler de var. Ve evlere sevkiyatın yanı sıra belli semtlerde konuşlanan sosyal süpermarketlerde de görev yapıyorlar.
2: Ben ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapmasına yardım ediyorum. Buraya çocuklu gelenler de var. Asıl işim özel bir şirkette idari departmanda. Ama pazartesileri buradayım. Şirket gönüllü olarak beni yolluyor. Çok memnunum.
8: Buraya ayda bir geliyorum. Gıda kalitesi yüksek. Aile bütçeme katkıda bulunuyor. Küçük bebeğim ve annem ve erkek kardeşim için hem gerekli hem lezzetli birçok ürün bulabiliyorum.
7: Burada belli günlerde öncelikle insanların haysiyetini göz önünde bulundurarak onlara yardımcı oluyoruz. Burasının bir süpermarketten farkı yok. Her türlü ürün var. İhtiyaç sahibi aileleri dernekler belirleyip bize yönlendiriyor. Her aile bir puanlama sistemine dahil. 30 puandan başlıyor ve her çocukla birlikte 5 puan ekleniyor. Aileler puan kartı limitine göre aylık alışverişlerini ücretsiz olarak burada yapabiliyor. Ama hayliyle yetiyor.
1: Sıfır israf projesi kapsamında sebze ve meyve hali dışında ayrıca okul yemekhaneleri ve iş yerlerinden de toplanan gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
4: Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.'si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk ona iki isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı da başardı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Beyyüzü şarkıları devam ediyor.
10: Evet, Eleni Dimo'dan dinledik. Akolipo.
11: İyi ki keşfettik. İyi ki Atina'ya gittin. Evet. İyi ki fotoğrafın üstüne Atina'ya gittim ve bu ağacın altına hayat bildim. Oturacağım diyen bir Suat
10: Atina'ya da gittim.
11: Kulaklarını açtı ve gönlünü açtı ve bu şarkıya rastladı. Şimdi aynı niyeti taşıyanlara ilham olsun bu şarkı. Hayatın yaşamaya değer olduğunu düşünen insanların kıyıları buralar, coğrafyaları, aynı komşuluğu yaşıyoruz. O yüzden her zaman bizde çok özel duygular barındırıyor Yunan müziği. Ne mutlu, iyi ki getirdin oralardan buralara diyelim. Ama bu duyguyu hep uyandıran değerlerimiz de var. Hayatın yaşamaya değer olduğunu acısıyla tatlısıyla öyle seslerimiz, öyle değerlerimiz var ki artık yani... Çok güçlü sesler, çok yıllara meydan okuyan sesler olmanın üstüne çıkmış, değer olmuş, ortak değer olmuş insanlar bunlar. Onlardan biri geliyor şimdi, bir tanesi
10: geliyor, çok kıymetlimiz. O da yine bizim bu fotoğraf albümümüzde zamansal olarak da tam bu zamana oturuyor. Çünkü ben Atina'dan döndüm, bir anda Kurban Bayramı da yaklaşıyordu biliyorsun. Beyzü şarkıları bayram özel programı bizden talep edildi, arzu edildi diyelim. Biz de tabii heyecanla çalışmalara başladık. Çok sevdiğimiz abimiz, kıymetlimiz Erol Evgin ve yine bir başka mücevherimiz, kıymetlimiz Nükhet Duru kabul ettiler bizim teklifimizi.
11: İki eski dost.
10: Bir de öyle tabii, çok uzun yıllara dayanan.
11: Beyyüzü şarkıları tutkunlarının playlistlerinin belki de en çok yani sahibi olan iki yüce ses diyeyim. Erol Evgin, Nükhet Duru onore ettiler bizi. Nükhet Duru o zümrüt gibi yemyeşil.
10: Ya.
11: O kuğu gibi elbisesiyle stüdyomuzda bize hem müzik dünyamıza ilişkin bir pencere açtı. Onunla beraber kendi bütün o yaşadıklarından çıkarımları, o altını hayat bilip oturduğu ağacın gölgesinde yaptığı bütün gözlemler, çıkarımlar, onu ne kadar cömertçe paylaştı bizimle.
10: Evet, çok tatlıydı ya, bir an böyle hani kendimden çıkıp işte uzaktan fotoğrafa baktığımda bir tarafıyla gerçekten çok sihirli ve kıymetliydi. Düşünsene hani ikimizin de çocukluğundan beri işte gençliği, bugünleri hep hayatımızın en kıymetlileri olmuş iki büyük efsane diyoruz bugün gerçekten de. Ve onlar bizim karşımızdaydı.
11: Tabii.
10: Ve biz onlarla bir bayram programı çekiyorduk. Ve bir an inanamadım kendime orada.
11: Değil mi? Ne kadar da
10: çok,
11: samimilerdi.
10: Çok kadar... öyleydi. Evet, yani gerçekten
11: hiçbir
10: hani,
11: duvar olmadan.
10: Kesinlikle öyleydi. O gün tabii biz onlara güzel şarkı hediyelerimiz oldu ama Nükhet Duru da bize bir hediyeyle geldi.
11: Hem de nasıl bir hediye. Herkesten önce dinledik.
10: Herkes önce de paylaştık.
11: Evet.
10: Yeni şarkısı Beni Benimle Bırakma. Murat Güneş'in, onun da çok değerli şarkıları var popüler müziğimizde. Yıllar sonra böyle bir şarkı yazmış. Tabii ki Nükhet'in kariyerine, onun ilk çıktığı o Beni Benimle Bırak cümlesine de bir antitez gibi
11: tabii
10: duruyor. O şarkı bizi çok içine aldı.
11: İtiraf edelim, ön yargımız oldu. Bir dakika.
10: Biraz evet.
11: Yani Beni Benimle Bırak'ı böyle referans alıp, hani ona selam gönderiyor gibi yapıp, Yani onun üstüne çıkmak mümkün mü? Ya da üstüne çıkmak gibi bir kriter olmasın da. Yani
10: olmasa hani, bile riskli bir şey. Böyle bir şarkı mi? Yazmak.
11: Yani evet. Oradan yola tabii. Çıkıyorsan şöyle bir aa dedik ama ama Nüket Hanım o paylaşırkenki heyecanında ne kadar haklıymış gördük. Bu kadar sahici, ikna edici,
10: evet.
11: Kaliteli söz, müzik, düzenleme, klip. Nüket Hanım'ın onu böyle bağrına basmış olması.
10: Evet.
11: Ne kadar hakikaten ruhuna katarak söylemiş. Her zaman öyledir ama o sözleri onun yani tabii. O şekilde sahiplenmiş olması.
10: Murat da çok
11: olması,
10: incelikle yazmış. Yani hakikaten evet. O genç bir insanın, bir kadın ya bir erkek önemli değil. O yıllardaki o biliyorsun keskin, az önce de biraz işte anlattık kendi hikayemizden de. Daha böyle bir keskin bir şey oluyor insan. Bir hayata kafa tutuyor filan. Hani beni benimle bırak, aa işte ben kendime bakarım falan, ama yıllar içinde hani o bir şey, tatlı bir noktaya geliyorsun ya. Hani beni benimle bırakma artık. Hani tabii. Başıma bela oldu bu yalnızlık diye gidiyor.
11: Öyle.
10: O yüzden o iki dönemin resmini de güzel çekmiş Murat Güneş. Tabii Nüket'imizde olağanüstü yorumlamış. Hadi o şarkıyla not defterimize, o fotoğraf albümümüzün 5. sayfasına bu şarkıyı yapıştıralım.
12: B yüzü şarkıları.

0: Nüket Hanım'a o gün programda söylemiştim. Bizi bizimle bırakmayın diye. Biz de sizi sizinle bırakmayacağız diye. O da tamam demişti. Söz verdi bize. O sözünü hatırlatarak devam evet. edelim. Bu şarkıyı ama şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir dergide kendimi ifade etme şansım oldu. Orada da söyledim. Bu yılın benim en gönlüme böyle mührünü vurmuş çok az şarkısından biri. Beni benimle bırak.
1: Vallahi ben de bunu çok sevdim. Bir de şey çok kıymetli bir şey Ömer. Hani Nüket Hanım'la biz tabii Hürriyet'ten itibaren tanışıyoruz. O yıldan sonra bütün o albümler, çıkış zamanları, o heyecanı beraber paylaşmak. Ama şimdi bunu mesela bu şarkıyı seninle birlikte paylaşmak, işte Beyzü şarkılarında paylaşmak böyle çok hoş bir hatıra olacak benim kişisel tarihimde de. Tabii günler biz bu heyecanları yaşarken bir yandan tabii hepimizi çok üzen, sarsan şeyler de oldu. Kayıplarımız oldu. Onlardan bir tanesi gerçekten hani Türkiye'nin çok büyük bir efsanesiydi. Kadir İnanır'dan bahsediyorum evet. tabii ki de.
0: Evet. Cenazesinde Muhsin Ertuğrul sahnesinde şehir tiyatrolarının düzenlediği törende biz de elbette oradaydık. Gece gündüz ailesi olarak senle ben ilk gidenlerdendik. Canlı yayınımız oldu, programımıza konuk olanlar oldu, çok değerli sanatçılar. Kadir İnanır'ı çok boyutlu bir şekilde ele alıp anlatmaya gayret ettiler. Tabii nedense az kalır, çok büyük bir yıldız o. Fakat öyle bir konuğumuz vardı ki elbette çok özel bir konuktu o. Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğeni. Üstelik birkaç gün önce annesini kaybetmişti. Evet. Dolayısıyla bu acı üzerine bu acı biz onu ilk buyur ettiğimizde karşımızda titreyen üzüntüden hakikaten yani hani elini kolunu nereye koyacak kafasını nasıl böyle biraz daha yukarı kaldıracak yani bunun muhakemesinde zorlanan
1: çok acı çekiyordu evet
0: büyük
1: hakikaten.
0: Bir acı gördük elbette ona biraz ne diyeceğimizi de bulmakta zorlanmakla beraber o kadar samimi güzel ve hepimizin de yani o acılı gününde teselli olacak. Hepimize böyle işte budur, işte budur. Biz böyle büyük bir yıldızı uğurluyoruz bugün dedirtecek. Güzel, değerli cümleleriyle bize o gün sağ olsun o da güzel sözlerini esirgemedi.
1: Evet Soner o gün gerçekten de bir başka yönünü anlattı Kadir İnanır. Yani tabii ki bir fotoğraf olarak çok kıymetli Kadir İnanır. Yani birçok yönüyle ve toplumsal olarak onu her haliyle bağrına bastık. Çok özel bir yerde hepimizin kalbinde. Soner ama daha böyle o çok dışarıdan görünmeyen o duygusal tarafını anlattı aslında. O incelikli tarafını anlattı. Soner zaten belki o da o kadar anlaşılabiliyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok zarif ve ince ruhlu insanlardan biridir. Ben çok uzun yıllardır tabii tanıyorum. Yakın bir dostluğumuz da var. Tabii ki orada yıllar öncesine de gittim. Çünkü onların dayısıyla çok hoş bir hatırası da vardı Soner'in müzikal kariyerinde. Bir kere tabii Sen Türküler Söyle şarkısını yazdı. Dayısının Sen Türkülerini Söyle diye bir filmi vardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Sonrasında bir albümünde tabii o meşhur ve muhteşem tabii Devlerin Aşkı filmi. Onun müziği Cahit Berkay'ın Türkan Şoray ile Kadir İnanış'ı buluşturan o film. Soner ona mesela söz yazmıştı. 2000'lerin başı olması lazım.
0: Parantez yüreğime ektim seni de Fatsa'ya saygısını sunarak
1: evet,
0: çekip
1: paylaşmıştı.
0: Zamanında.
1: Çok hoş bir video klibi
0: vardı. Kadir İnanır'ın kaybıyla anladık ki o Fatsa camiası için de ne kadar ayrıca
1: tabii.
0: büyük kıymetler. Onu da söylemiş olalım.
1: Evet yani mesela o Devlerin Aşkı şarkısının orada hikayesini anlattı Soner. Bu sözleri yazıyor. Filmin yapımcısından izin alıyor. Klibinde kullanmak üzere. Sonra tabii ki dayısını da arıyor. Ve diyor ki ben bu izniniz olursa eğer. Şimdi ne kadar zarif ve saygılı. Ben yapımcıdan izin aldım ama sizden de izin almak isterim. Onayınız olur mu? Kadir İnanır da ona diyor ki Soner'cim madem öyle ama sadece benim iznim ve onayımla olmaz, rızamla olmaz. Hep beraber Türkan Şoray'a gideceğiz diyor. Türkan Şoray'a gidiyorlar. Kadir İnanır ve Soner Arıca onu evinde ziyaret ediyorlar. Projeden bahsediyorlar. Türkan Hanım'ın da tabii ki isteğiyle ve arzusuyla o filmden görüntüler kullanılıyor. Ve ikisi birlikte Türkan Şoray ve Kadir İnanır Fatsa'da o her yıl yapılan hatta bu yılda sahne aldı Soner Arıca orada. O festivale gidiyorlar. Ve orada halkla buluşuyorlar. Soner bu şarkıyı söylüyor. Onlar dans ediyorlar. Hani böyle de hoş bir hatırası oluyor şarkının. Ben o zamanlarda da çok severdim ama şimdi böyle hani şey gibi oldu, işte şarkı şöyle başlıyor. Bütün kapılar açılacak gönlümün bu gece, hayat film gibi akıp gider gözlerimin önünde lafı. Ya, hepsi için olsun yani, bütün aslında kaybettiklerimiz için, uğurladıklarımız için, Kadir İnanır için, yaşayan efsanelerimiz için. Böyle bir şey gibi işte hayat, onu çok iyi anlatıyor. Yani bir film gibi işte yaşıyoruz, geçiyoruz orada. Bir iz bırakmaya çalışıyoruz. Bütün yıldızlara gelsin devlerin aşkı.
0: Hadi bakalım.
2: Beyyüzü şarkıları. Bütün...

0: Tabii Kadın Yanır gibi kaybettiğimiz başka isimler de oldu Ömer. Hüzünlendirdiler bizi. Bonnie Tyler'ı kaybettik biliyorsun. Evet. Bir yandan da tabii İtalyan'ın çok sevdiğimiz bir sesi Peppino Di Capri. O da aramızdan ayrıldı. Hüzünlendik.
1: Çok hüzünlendik. Zaten Peppino Di Capri İtalyan müziğini sevenler için bambaşka önemli bir yıldızdı. Birkaç on yıla damgasını vurmuş büyük bir sesti ve Akdeniz kimliğinin de olmazsa olmaz yapı taşlarından biridir. Ama onun ayrı bir özelliği daha var. Biz geçtiğimiz yaz belki de bu tarihlerde bir Akdeniz yolculuğuna çıkmıştık. Evet. Önce divalarla başlamıştık. Yunanistan'dan İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya uzanmıştık. Sonra aynı
0: Akdeniz beyefendileri.
1: Bir de beyefendilerimizden çıktığımızda Peppino Di Capri ilk aklımıza gelen isimlerden biri oldu. Anneciğimi aradım. Onun tavsiyelerini aldım. Çünkü annem 1960'lı yıllarda Ankara'da mecliste çalışırken o dönemler geçen sene konuşurken yeni kaybetmiş olduğu can dostu Nurhan teyzeyle çıkarlarmış. Kızılay'dan aşağı Kocabeyoğlu pasajına yürürlermiş. Kulaklıkları takıp Peppino Di Capri dinlerlermiş. Mina da dinlerlermiş tabii ki. Dalida da dinlerlermiş ama Peppino Di Capri'nin yeri hep ayrıydı. O da bana güzel tavsiyeler verdi. Şunu çal oğlum, bak bunu çalabilirsiniz oğlum. Suat'a söyle bak şu da çok güzeldir diye. Biz o programda Peppino Di Capri'yi elemek durumunda kalmıştık.
0: Evet, çalamamıştık.
1: Anneciğim de zaten dinleyemedi. Annem de gitti. Ben bu şarkıyı annesini özleyen herkesin saçından öpsün diye göndermek istiyorum.
0: Ben de aynı duygular söyleyeyim. Ya bu program tabii hepimiz için çok duygusal bir program da oldu bir yanıyla. Ya yani şöyle bir taraftan kaybettiklerimizin bir yandan hayatımızın kıymetleri. Şimdi mesela Soner Arıca'yı düşünüyorum. Çocukluğumda bana nasıl bir yol haritası çizdiğini, bir taraftan hayran olduğum Nükhet Duru var. Bir tarafıyla Sıla, hani bu yeni serseri arkadaşlığımız diyelim bir yandan. Bir yandan aynı programın içinde benim yazdığım bir şarkı oluyor. Yani ben de çok karışık duygular içindeyim. Ama bu programı çok başka bir yerde saklayacağım kalbimde. Umarım dinleyeceğimiz için de öyle olmuştur. Haftaya efendim, hayat izin verirse görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: yüzü şarkıları. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü dil yarelerimiz daha çok yiyecekler üzerine. Umarız aç olduğunuz bir saatte dinlemiyorsunuzdur. Farsça bahar lahanası anlamındaki kerem bir bahardan geliyormuş karnabahar. Ama belki siz de fark ediyorsunuzdur, karnabahar deniyor bu enfes sebzeye. Birinci kelimenin ses değişiminde karın sözünün etkisi olmuştur diyor kubbe altı lugatı. Tabii sözcüğün aslının karnabahar olduğunu bilmekte yarar var. Şimdi dilimize Yunanca'dan girmiş, söylenişleri konusunda kafa karışıklığı olan iki sözcüğe bakalım. İlki plaki, ama plaki diyenler de var. Fasulye plakisi, barbunya plakisi, balık plakisi en bilinen türleri. Sözcüğün zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak yenen bu yemek dışında kullanışları da var. Argo'da kavraması kıt, ahmak, aptal kimselere söylenir. Amma enayi plakisiymiş ha! Ya da birinin dövülerek perişan duruma getirilmesi karşısında adamcağızı plaki yapmışlar denir. Salatası yapılan, çiğ olarak yenebilen yeşil ve bol yapraklı bitki marul. Tam tersi a uzatılmadan söyleniyor marul. Acı marul, kıvırcık marul, yabani marul gibi türleri var. Bir de marulcuk denen bir bitki var ki bizde çöpleme olarak anılır. Gelelim pattes, pattiz, patatiz gibi söylenişlerine rastlanan patatese. Efendim bu sözcük Amerika yerlilerinin dilinden önce İspanyolcaya sonra Avrupa dillerine geçmiş. Türkçeye, İtalyanca ve Yunanca'dan girmiş. Bu çok besleyici bitkiden patates çorbası, patates köftesi, patates püresi, patates salatası, hatta patates sufle yapılıyor. B ve C vitamini bulunan nişastası hayli zengin. Adı eski Türklerden gelen soğan, geniş kesimlerce sovan şeklinde söyleniyor. Ekmekle birlikte pekala bir öğün olabilen bu bitkinin ismi, kökü soğanınki gibi yumru şeklinde olan bitkilerde de

0: kullanılır. Bir de lafa soğan doğramak vardır ki tavsiye edilmez. Neydi sözcüklerimiz? Karnabahar, plaki, marul, patates ve soğan. Ağzınızın tadının hiç eksilmemesi dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Abaküs'ün ilk olarak inci taneleriyle yapıldığı doğru mu?
2: Rivayete göre doğru. Hesap yapmaya yarayan ilk mekanik alet olan abaküs, M.Ö. 3000'li yıllarda keşfedildi. Çin İmparatoru için çalışan Li Song'un abaküsü, bir tepsiye doldurduğu çamurun üstüne 10 sıra halinde inci tanelerinden oluşuyordu. İlk hesap makinesini ise 1624 yılında Alman Wilhelm Schickard buldu. Uzun yıllar bu buluşun Fransız matematikçi ve düşünür Blaise Pascal'a ait olduğu düşünülse de Schickard ondan 18 yıl önce davranmış ve icadına hesap yapan saat adını vermişti. Schickard'ın makinesi Pascal'ınkinden yalnız daha eski değil, 4 işlemin hepsini yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilmesi bakımından daha ileriydi. Bugün bildiğimiz hesap makinesini ise mikroçipin mucidi Amerikalı Jack Kilby 1967'de mikroçipleri kullanarak üretti. Bundan 3 yıl sonra da Amerikan ve Japon menşeili iki firmanın ortak çalışmasının ürünü olarak cepte taşınabilecek ilk elektronik hesap makinesi Packetronic adıyla piyasaya sürüldü. MIT öğretim üyesi David Wilson'a göre hesap makineleri hesapta devrim yarattı.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Müzik arası.

0: Centro do Mundo.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu günler, 5 bülteniyle karşınızdayız. İran'la ABD arasında müzakereler bugün yapılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz konusunda anlaştığını duyurdu. Trump, İran'ın nükleerden arındırılması için de bir anlaşmaya yapılacağını açıkladı. Ayrıca İran her an anlaşmaya hazır ifadesini kullandı. Körfez ülkelerinin müzakereleri istediğini duyuran ABD Başkanı, anlaşmayı daha çok tercih ediyorlar çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz. Yani mesela ülkelerine insanlar akın edip bir felaket mi yaşanacak dedi. Büyük saldırıyı neden iptal ettiği konusunda da soruları yanıtladı. Her şey hazırdı ancak müttefikler bunu iptal etmemizi istedi. Bunu istemelerinin sebebi ise bir anlaşma olabileceğini düşünmeleri ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Bakan Arakçı İran basınına konuştu. Ardından benzer açıklamalar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de geldi. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün Amerika Birleşik Devletleri ile savaştan önceki gibi olmayacağını söyledi. Umman'la yapılan Hürmüz Boğazı müzakerelerine değinen Bekai, görüşmeler iki taraflıdır dedi, Amerika'yı ilgilendirmediğini belirtip Washington'ı da uyardı. Amerikalılar eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar ifadesine yer verdi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada meclise geleceğini bildirdi.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hakkında konuştu. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu.
3: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
1: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
3: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak haklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
0: Yeni haftada meclis başkanlığına sunulması beklenen süreç yasasına ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de açıklamalar var. Özel sürece desteğini dile getirdi.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'e konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
5: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda İktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
4: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
5: Bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
6: Hayırlı uğurlu olsun Mamağımıza, Ankara'mıza, ilçemize.
0: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi. Heyetin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapacağı aktarıldı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor artık. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması da bekleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı, Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli ise adli kontrole serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için de hastanede bulunduğu bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Hatay'da konuştu. Yayman, yeni anayasanın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.
7: AK Parti 2053'ün hayalini kuruyor. AK Parti 2. 25 yılın hayalinin peşine düşüyor. 2. 25 yıldaki en büyük talebimiz yeni bir anayasadır. Sivil, demokratik ve Türkiye'ye yakışan bir anayasa yapmaktır. Bu anayasa artık bu milletin bedenine dar gelmektedir. Büyük Türkiye'ye yakışan yeni bir anayasa istiyoruz. Ekmek gibi, su gibi yeni bir anayasa talebimizi Hatay'dan Ankara'ya göndermek istiyoruz.
0: Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
1: Yüksek Askeri Şura salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. MIT'in yüz tanıma sistemi firarinin izini kameralardan sürdü.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi. 10 yıldır firariydi. FETÖ'cü Burkay Karatepe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildi. Güvenlik kaynaklarına göre darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenen suikast girişiminde yer alan eski helikopter pilotu Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasında yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi kritik rol oynadı. Afyonkarahisar'daki güvenlik kameralarına 14 Mart'ta yansıyan bir görüntü MIT'in analiz sistemine takıldı. İnceleme sonucu görüntüdeki kişinin Burkay Karatepe ile %77 oranında benzerlik taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli yakın takibi alındı. Yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki güvenlik kameralarına 14 kez yansıyan firarinin görüntüleri tek tek analiz edildi. Yüz tanıma sistemi farklı görüntülerde benzerlik oranını %65 ile %83 arasında hesapladı. Güvenlik birimleri saç ve sakalını değiştirerek şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe'nin saklandığı hücre evini de teknik takip sonucu belirledi. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla firari FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, MİT'in yüz tanıma sisteminin yalnızca terörle mücadelede değil, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişilerin yakalanmasında da etkin şekilde kullanıldığını belirtiyor.
0: Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatıldı. Özkök programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrası Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Suça sürüklenen çocuklara verilecek cezalar artıyor. Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada görüşülecek yasal düzenlemenin ayrıntılarına bakalım.
1: Mecliste yeni haftada suça sürüklenen çocuklara ilişkin yasal düzenleme gündemde olacak. Teklifle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak ve bir üst grubun ceza rejimi uygulanabilecek. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak. 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak. 15-18 yaş arası çocuklarda ise suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 8 helikopterle havadan, 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personelle de karadan müdahale edildi. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi. 6 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek diye konuştu.
8: Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde meydana gelen orman yangınları ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi.
1: 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
8: Adalet Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm delilleri değerlendirerek araştırdığını belirtti. Olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları, iletişim verileri, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarının titizlikle incelendiğini kaydetti. Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağını ifade etti. Şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek diyen Gürlek, ormanları kasten yakanların da ihmal ve tedbirsizlikle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.
0: Yurt genelinde şiddetli rüzgarlar ve yüksek hava sıcaklığı sürüyor. Bu durum orman yangınları için de büyük risk oluşturuyor. Peki yeni haftayla birlikte hava durumu nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
9: Salı, çarşamba ve perşembe günleri yine Poyraz yönünden özellikle İstanbul, Balıkesir, Manisa ve İzmir'in kuzeyinde 25-30 km hızla esecek. Şimdi Poyraz buralarda kuru esen bir rüzgar olduğu için orman yangının tehlikesi devam ediyor diyebilirim. Yani çıkabilecek bir yangın hızla ilerleyebilir yine. Tabii geçtiğimiz hafta en üst seviyedeydi çünkü fırtına vardı. Ama bu hafta da çok sert eseceğini söyleyebiliriz. Sıcaklıklar da çok yüksek zaten. Biraz Güney Ege'den de bahsedeceğim. İzmir'den sonra Bodrum tarafında artık rüzgar Karayel'e dönüyor. Ege'nin has rüzgarıdır Karayel. Denizden estiği için daha nemli eser. Antalya'dan 2 gün önce nem oranı, bağıl nem oranı %19'du. Neredeyse Türkiye'nin en düşüğüydü. Ama bugün %80'lere çıktı. Tabii bu da orman yangını riskinin azaldığı anlamına geliyor. Geçen hafta en üst seviyedeydi ve bu hafta çok nemli olacak hava. Tabii bu nem bizler için kötü bir durum ama ağaçları yangından koruyan bir durum. Şimdi hava sıcaklıkları özellikle Anadolu'da ve doğuda çok artacak. Yani bu yazın en yüksek sıcaklıkları yaşanacak diyebilirim. Kayseri'de, Sivas bölümünde oralarda 35'leri geçecek, 36-37'lere kadar rahatlıkla çıkacak. Karadeniz'in iç kesimleri, özellikle Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize'nin bazı ilçelerinde, bu lodos alan ilçelerinde 37'lere kadar çıkacak. Güneydoğu ve Doğu zaten çok sıcaktı. 1-2 derecelik daha artış olacak. Diyarbakır 43 derece gölgede. Akdeniz çok nemli. Adana'da normal sıcaklık 34 derece termometre değeri ama hissedilen 45 dereceye yakın olur. Antalya'da da öyle 41-42'lerde olur. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'da Poyraz esmeye devam ediyor. Sert de esecek ama bugünlerde nem bizi biraz daha bunaltacak. Şöyle bir durum var. 30 derecenin altında sıcaklıklarda nem çok rahatsız etmezken sıcaklık 30 dereceyi geçince hızla rahatsız etmeye başlar. O yüzden İstanbul'dan özellikle öğle saatlerinde, gündüz saatlerinde bugünlerde biraz daha fazla bunalacağız.
0: Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda da Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. İki şüpheli içinse adli kontrol şartı uygulandı. Erzurum ve Tunceli'de yürütülen soruşturmalarda toplam tutuklu sayısı 28 oldu. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede cinayet değerlendirilmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
10: Herkes tamam mı?
8: Annesinin çok sevdiği Malkata şarkısını açtığı odaya gelmesini sağladı. Bir süre sonra hadi görüşürüz diyerek bacaklarından kavrayıp pencereden attı. Bu değerlendirme Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianameden. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
11: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
8: Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Müziği duyan Güllü kızının odasına girdi. Bir süre onlarla oynadı. İddiaya göre bu şarkıcıyı odaya çekmek için bir tuzaktı. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde alaycı ve neşeli bir tonla hadi görüşürüz denmişti. Savcılık bu sözün Tuğyan tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini bacaklarından kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden attığı öne sürüldü. Ayrıca ilk darbe sesinden sonra 7 saniye boyunca Tuğyan ve Sultan'dan herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığına da dikkat çekildi. Olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığı değerlendirildi. Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra yurt dışına çıkma planları yaptığı, Tuğyan'ın telefon değiştirdiği, hatta bazı mesajların silinmesini istediği de iddialar arasında.
12: Kaçmaya çalıştığını söyleniyor, doğru mu? Cinayeti birlikte mi işlediniz?
8: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi. Sultan Nurulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle yalan tanıklık suçundan dava açıldı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kocaeli'de konuştu. Gündeminde şehit yakınları ve gazilerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin kanun teklifi vardı. Bakan Göktaş, grubumuz çalışmalarını tamamladı, bu hafta içinde meclise sunacak dedi.
13: Şehit hakları ve gazilerimize yönelik pek uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü ve hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Partimizle ortak bir kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı şehit anne babalarımızdan tutun da er gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber meclis başkanlığına sunacak. Erbaşlar 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmaya inşallah bu kanun teklifi kapsamında bu hafta önümüzdeki günlerde meclisin gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: İstanbul'da yağışlı günlerin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri ve parkları doldurdu. Ancak uzmanlara göre en sıcak günler yolda.
14: Kimi denize girmeyi tercih etti, kimi gölgede piknik yaptı. Yaz aylarını İstanbul'da geçirenler sahilleri doldurdu. Görüntüler Caddebostan sahilden.
15: Kendimizi plaja atarak, böyle gölgelere atarak geçiriyoruz daha çok.
16: Hava çok sıcak, çok güzel. Sıcak olduğu için kendimizi dışarı attık.
17: Geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Çocukların eğlenmesi bizim için daha iyi zaten.
14: Güzel havada en çok eğlenense çocuklar oldu.
18: Arkadaşlarımızla beraber burada takılıyoruz. Voleybol oynuyoruz kumda, denizde yüzüyoruz.
19: Bugün çok eğlenceli bir gün oldu. Deniz biraz soğuktu. Yine de olsun ben çok yüzdüm.
20: Denize geldik. Eğlenceli. Spor yapıyoruz. Yani güzel bir gün.
14: İstanbul'da sıcaklıklar artacak. Yurt genelinde de yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
0: Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da ise enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı.
3: Burası Tuna, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun nehri. Birbirini izleyen sıcak hava dalgası ve yağış azlığı Tuna'yı vurdu. Üzerinde taşımacılık da yapılan nehrin su seviyesi rekor düzeyde düştü. Almanya'dan doğup 10 ülkeyi kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülen nehrin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Tuna'nın çekilmesi turizmi ve taşımacılığı olumsuz etkiledi. Su ve enerji krizini de beraberinde getirdi. Macaristan, ülkenin tek nükleer santrali Paks'ın iki reaktöründen birini kapatmıştı. Başbakan Peter Macar, diğer reaktörün de kapatılacağını açıkladı. Macaristan'ın elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayan Paks nükleer santralinde 44 yıldır ilk kez elektrik üretimi duracak. Santralin hafta ortası tamamen devre dışı kalacağı belirtildi. Nükleer santralin soğutma için yüksek miktarda suya ihtiyacı var. Başkent Budapeşte'nin güneyindeki Paks nükleer elektrik santrali de Tuna Nehri'nin suyunu kullanıyor. Macaristan enerji açığını elektrik ithal ederek tamamlayacak. İthal elektrik fiyatlarının artması nedeniyle Macaristan bütçesine 315 ile 630 milyon dolar ek yük getirmesi bekleniyor. Elektrik tasarrufu için hükümet kamuda haftanın ilk 3 günü evden çalışma kararı aldı. Özel sektöre de çağrı yaptı.
0: Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
21: Komşu Yunanistan alev alev yanıyor. Alevler ağaçları yutuyor. Görüntüler başkent Atina'nın çevresinden. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina yangınlardan sadece biri. Başkentin 60 kilometre kuzeybatısındaki Korint Körfezi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangının yönünü tayin edemiyor. Rüzgarın da etkisiyle oluşan alev duvarları nedeniyle ekipler çekilmek zorunda kaldı. Bölgedeki 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yangına havadan müdahale ediliyor. Fransa'nın Var bölgesinde kontrol altına alınan yangın cuma günü alevlenmişti. 1800 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangın yeniden kontrol altına alındı. İspanya'nın orta kesiminde çıkan orman yangınları da söndürüldü. Hükümet ilan ettiği acil durumu hafta içinde kaldırdı. Ancak acil durumun kaldırılmasından 2 gün sonra yeni orman yangınları çıktı. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülen yangınlar birbirini izleyen sıcak hava dalgalarının ardından geldi. Küresel ısınma nedeniyle sıklaşan sıcak hava dalgaları da Avrupa'da can alıyor. Avusturya, Haziran'da 395 kişinin sıcağa bağlı sebeplerle öldüğünü açıkladı. Fransa'da 17 Haziran ile 2 Temmuz arasında 5764 can kaybı kayda geçti. Almanya, bu yıl 9800 kişinin sıcak nedeniyle öldüğünü duyurdu. İngiltere'de ölü sayısını 2877 olarak açıkladı.
0: Yunanistan'da yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter çarpıştı. Çarpışma sonucu helikopterlerden biri alev alıp düştü. Olayla ilgili iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Görüntüler alevlerin yoğunlukta olduğu başkent Atina'nın batısındaki Atika bölgesinde kaydedildi. İki helikopter alevlerle mücadele için alçak irtifada uçuş yapıyordu. O sırada üstteki helikopterin gövdesi alçakta bulunan helikopterin pervanesine çarptı. Alçaktaki helikopter alev alıp yere çakıldı. Diğer helikopter ise yüklü olan suyu boşaltarak o noktadan uzaklaştı. Olayla ilgili iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Helikopterlerden birinin mürettebatının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Endonezya'da bir yolcu gemisi alev aldı. 5 kişi öldü ancak 41 kişiye henüz ulaşılamadı. Yolcular canlarını kurtarmak için denize atladı.
2: Gemi saatler boyunca denizin ortasında yandı. Yolcular canlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Burası Endonezya'nın Madura Adası'nın açıkları. En az 250 yolcu ve beraberindeki mürettebattan oluşan Mutiara Sentosa 2 adlı yolcu gemisi Endonezya'nın Surabaya kentinden yola çıktı. Hedef Makassar'dı. Ancak yolculuk sırasında Madura Adası açıklarında gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Gemi kaptanı derhal yangın çıktığına yönelik yetkililere rapor gönderdi. Ardından Surabaya'dan geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak kentle geminin bulunduğu nokta arasında 6 saatlik bir mesafe vardı. Yolcu gemisinin etrafını kurtarma tekneleri çevreledi. Alevlerin bu teknelere de sıçrama endişesi operasyonu yavaşlattı. Yolcular teker teker denize atlamak zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kayboldu. Hayatını kaybedenler de vardı. 220'den fazla yolcuysa kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı. Endonezya 17 binden fazla adadan oluşuyor. Hava şartları ve düşük güvenlik standartları benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir İtalyan restoranına bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Rus medyasına göre üzerinde el yapımı bomba bulunan bir kadın Kudrinskaya meydanındaki restorana girmek istedi. Kapıdaki güvenlik görevlisi kadının içeri girmesine izin vermedi ve bu sırada patlama oldu. Bombacı kadın, güvenlik görevlisi ve bir müşteri yaşamını yitirdi. Restoranın internet sitesinde mekanın özel bir davet nedeniyle kapalı olduğu yazıyor. Bombanın hedefinin ise restoranın terasındaki müşteriler olduğu ifade ediliyor. Kadının üzerinde bomba taşıdığını bilmediği, bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı tahmin ediliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan mutabakata rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki var. Dışişleri açıklamasında İsrail Devlet Başkanı Netanyahu hedef alındı, amacı bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır denildi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Başbakan Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirtti. Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak olduğu kaydedildi. Bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmediği vurgulandı. Netanyahu'nun Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek istediği kaydedilen açıklamada, yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği de vurgulandı. İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer çekti.
8: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer perşembeden itibaren yaklaşık 50 bin kişinin septeye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra septeye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı bir soru önergesi verdi. Önergede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağı ve İsrail'in Suriye politikası soruldu. Önergeye yanıt veren Yaşar Güler, adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir, dedi. Bakan Güler ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında alınmaktadır ifadelerini de kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi incelemesinde yeni bir uygulamayı devreye alacak. Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerinin kolaylaştırılması, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve dijital denetim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz, dedi. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadesine de yer verdi. Taşınmanın maliyeti arttı. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye gibi kalemler taşınmanın maliyetini 250 bin liranın üzerine çıkartabiliyor. Merkez Bankası verilerine göre de İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası ise 45 bin lira.
4: 300 bin lira, evet, ortalama bir hesapla bir taşınma ücreti zaten öyle. Taşınamıyorum nakliyeden dolayı.
5: Büyük şehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da zorlaştı. Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor. Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibiyle kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep bu dönemde taşınma hareketliliğini arttırıyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira. Yasaya göre en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ise ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.
22: Kiralar da aşırı yüksek. Zaten çoğu, hani şimdi belli bir sınır var ama çoğu ev sahipleri o sınırı pek dinlemiyor yani maalesef.
5: İstanbul'da nakliye ücretleri evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2 artı 1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.
23: Eşyaların miktarına göre, yapılacak çalışmaya göre bazı firmaların biraz daha titiz ve özenli çalıştıkları için maliyetleri biraz daha yüksek oluyor. Son 2 yılda hemen hemen %200 civarında fiyatlar arttı.
5: Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor. Boya, tadilat masrafları ise yaklaşık 30 bin lira.
22: Aşırı fazla yani. Bugün askeri ücret alan bir insanı taşındığını, 30-40 bin lira kira ödediğini düşünün. Nasıl olacak?
0: Havelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Sistemle operasyonel hazırlık süreçleri hızlanacak.
1: Havelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yerli sistem, hava harekatı süreçlerini dijital ortamda yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen sistemle operasyonel hazırlık süreçleri dakikalara inecek. Hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti kazanılacak. Sistem, farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor. Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir bir yapı sunuyor. Teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviye açısından önem taşıyor. Havelsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği harekat yönetim yazılımlarının uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma bilişimi ve komuta kontrol sistemleri alanındaki mühendislik yetkinliğini ortaya koyuyor.
0: İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul Havalimanı 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Havalimanının uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, elde edilen rakamla İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Memişoğlu paylaşımında, koruyucu sağlık anlayışımız doğrultusunda annelerimizi ve bebeklerimizi destekleyen çalışmalarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 334 emzirme polikliniğinde ve aile sağlığı merkezlerinde sunulan emzirme danışmanlığı hizmetiyle de 2025 yılında 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verdiklerini belirtti. Memişoğlu, evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atması için annelerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. İstanbul'da doğayla iç içe bir yaşam alanında market raflarından kaldırılan gıdalar hayvanların karnını doyuruyor. Uygulama Polonezköy'de bulunan hayvanat bahçesinde yapılıyor.

0: Serbestçe dolaşan hayvanlar doğayla iç içe bir yaşam. İstanbul Polonezköy'deki hayvanat bahçesi sıfır atık uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Son kullanma tarihi yaklaşan bazı ürünler burada hayvanlar için yeme dönüştürülüyor.
1: Son kullanma tarihi yaklaşan birçok ürünü hatta bazı yerlerden teslim alıp onları da ilgili türlere doğrudan iletiyoruz. Gıda israfı olmamış oluyor ve hayvanlara yem olmuş oluyor. Zaten çok fazla meyveye ihtiyacımız var. Meyve tüketimimiz çok fazla. Yeşillik, taze yeşillik çok ihtiyacımız oluyor. Patatesler domuzcuklarımızın hazineleri.
0: Tesis içerisinde oluşan atıklar da türlerine göre ayrılıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor.
1: Bir kere konaklama kısmımızda ve tesisimizde, işletmemizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Ambalaj atığı, cam atığı, organik atıklar olarak kiresiz uygulamaya çalışıyoruz. Sanırım %90'dan yüksek bir oranda uyguluyoruzdur. 9-10 kategoride ayrıştırıyoruz.
2: Ve spor. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda bir anlaşma yok dedi.
3: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
4: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Öyle bir anlaşma yok dedim.
3: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
2: Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot, MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi.
5: Şampiyonluk kazanmış bir insana puan hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası.
3: Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda mutsuz. 11 yarışta 12 puan toplayabilen Türk pilot, podyumun zirvesini özlediğini söyledi.
5: Çok zor dönemden geçiyoruz çünkü biliyorsunuz Superbike'da çok güzel şeyler elde ettik. 3 kez şampiyonluk elde ettik. Tabii MotoGP şu an çok daha farklı. Şu an çok zorlanıyoruz. Özellikle oraya alışması çok daha zor. Özellikle tabii ki de şu anki yarışımız Yamaha markası oradaki diğer markalara göre biraz daha yavaş motosiklet.
3: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
5: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da biz bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi, hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000cc'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
3: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştıklarını duyurdu. Hatta nükleer silah konusunda da bir anlaşma olacağını söyledi. Gelişmeyi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da

dikkate almak zorunda olduğu bazı dinamikler var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, İran'ın elindeki en büyük koz olan ve küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek enerji fiyatları. Trump açısından bu husus büyük bir fren mekanizması. Öte yandan İran açısından altyapısına yönelik Amerikan saldırıları. Çünkü böyle bir durum söz konusu olduğunda, ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda niyetini açıkça beyan etti, İran tahammül edilemez bir şekilde işte elektrik şebekesi, su şebekesi gibi doğrudan sivillerin faydalandığı altyapıdan mahrum olacak. Ve dolayısıyla her iki taraf masada uzlaşıyı tekrar konuşmaya başlıyorlar. Ancak konuşmaya başladıktan sonra tekrar gerilim taleplerin seslendirilmesiyle beraber patlayıveriyor. Bu süreç içerisinde tekrar düşük profilli saldırılar gerçekleşiyor. İşte bu döngü eğer aşılabilirse evet bir anlaşma üzerinde konuşulabilir, ama aşılamazsa o takdirde sanki barış ve savaş arasında bir çıkış yolunun olmadığı yeni bir süreci tekrar tekrar tecrübe etmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Şimdi Hürmüz meselesinde biliyorsunuz Ummanlılarla İranlılar görüştüler geçtiğimiz hafta içerisinde. Umman'da bazı zamanlar İran'la aynı çizgide olabiliyor. Geçişlerden ücret alınması konusu burada en büyük parametre. İran'ın parlamento başkanının yapmış olduğu açıklamada da eğer geçiş ücreti alınmazsa savaşın başlangıcındaki konuma geri dönüleceğini ve bunun kabul edilemeyeceği hususu geçiyordu. Yani geçiş ücreti alınması meselesi Amerikalılarla İranlılar arasındaki büyük bir ihtimalle ana pazarlık konusu. Ancak Trump'ın geçmişte yine Hürmüz'den geçiş ücreti alınması konusunda Amerikalıların da bazı dayatmaların olabileceği ifade edilmişti. Bu konu büyük bir belirsizlik içeriyor. Böyle bir durum söz konusu olursa herhalde en büyük memnuniyetsizlik Körfez ülkelerinde olacak. Çünkü hiçbirisi Körfez'den geçerken bir ücret vermek istemiyor. Bu nedenle böyle bir çözüm tarzı sadece İran'ı mı, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'ı mı, yoksa İran Amerika Birleşik Devletleri ve Umman'ı mı memnun edecek, yoksa Körfez ülkelerinin kaygıları dikkate alınacak mı? Bu konuda keskin bir değerlendirmede bulunmak bence pek mümkün değil. Ancak şu gerçeği görmek lazım. İşte geçen hafta Iraklıların Türkiye ile imzalamış olduğu anlaşma bence önemli. Suudi Arabistan'ın doğudan batıya kendi toprakları üzerinde petrol ve gaz aktarımına yönelik projeleri ve ayrıca Süveyş kanalında dolanarak Suriye ve Anadolu üzerinden gazı, enerjiyi batıya nakletme projeleri söz konusu. Kısa vadede Hürmüz'den herhangi bir ücret alınma konusunda taraflar anlaşsa da uzun vadede artık Körfez'in çok çok kısıtlı bir düzeyde kullanılacağı anlaşılıyor. Böyle bir durumda tabii ki düğüm noktalarının önemi konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Trump'ı bizzat araması ve tüm Körfez ülkeleri adına Trump'a bu ülkelerin dileklerinin iletilmesi net bir şekilde önemli. Burada bir taraftan havuç uzatılıyor. Amerikalılara bir yatırım sözü veriliyor. Bu şekilde Trump'ın Körfez ülkelerinin çıkarlarının dikkate alınması sağlanıyor. Diğer taraftan kırmızı çizgileri iletiliyor ki bu noktada İran tehdidinin yok edilmesi, diğer taraftan Hürmüz'den geçişin bir rejime tabi tutulurken ücret tahakkuk ettirilmemesi gibi bazı talepler var. Şimdi tabii ki Körfez'in ruh halini şu an anlayabilmek adına genel durumu da bilmek lazım. Kuveyt, Katar, Bahreyn en hassas ülkeler. Suudi Arabistan'da da aynı durum söz konusu. Petrol üretip satamadığı takdirde bu ülkelerde rejim değişiklikleri orta vadede mümkün. Özellikle bu ülkelerde iktidarda olan ailelerin, hanedanların görevi el bırakmaları, başka ailelere vermeleri veya ülkede huzursuzlukların başlaması tamamen ekonomileriyle ilgili bir durum. Bu ekonomileri ayakta tutmak için de mutlaka enerji ihracının engelsiz bir şekilde başlaması gerekiyor. Özellikle Kuveyt şu an için hassas.

0: Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir taraftan vaatlerde bulunan, bir taraftan da taleplerini dikte eden bir körfez zihniyeti var. Ama bu genel durumun yanında çok çok önemli bir gelişme daha var Körfez'de. Artık Amerikan güvenlik garantilerini yeterli görmüyorlar. Bir taraftan alternatif arayışındalar, bir taraftan kendi aralarında aşamadıkları o uzlaşmazlıkları bir kenara bırakmak istiyorlar ve entegre olmak istiyorlar. Yani müşterek hava savunma sistemleri, müşterek askeri kabiliyetler ve üçüncü taraflarla İran'ı dengeleyecek müşterek bir denge sistemi. Şimdi bu çok uzun vadeli bir sistemdir. Şu an yatırım yapmaya başlasanız savunmanıza en az 10 yıllık bir süreçte ancak denge kurabilirsiniz. Bu nedenle bir kırılım oldu. Uzun vadede mutlaka sonuçlar alınacak. Ancak kısa ve orta vadede bu ülkeler büyük bir ihtimalle en az zararla bu süreci atlatmak istiyorlar. Bu nedenle Amerikalılara yönelik bu yatırım adı altında bir nevi havuç uzatma stratejisi de şu an için işe yarıyor gibi görünüyor. Çünkü Trump bu telefon görüşmesinden sonra birazcık daha yumuşamış anlaşılan. Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez ülkelerinin bu talepleri arasında bir asgari müşterektir. Amerika'daki seçimler, Kasım seçimleri. Bir tek o değil. İsrail'de de biliyorsunuz Ekim ayının sonunda seçimler var. Ve bu seçim süresince İsrail düşük profilden İran söylemlerini seslendirmeye başladı. Askeri harekata hazırlık bağlamında evet bazı gelişmeler, kıpırdanmalar var. Ancak doğrudan tehditler pek seslendirilmiyor İsrail'de. Şimdi böyle bir ortamda doğal olarak siyaseten kayıpları en aza indirme ana motivasyonu ön plana çıkıyor. Bu nedenle belki de Trump Gazze planıyla ilgili son gelişmeleri biliyorsunuz hızlandırmaya çalıştı. Barış Komisyonu'nun kurulması, oradaki o barış planı, 20 maddelik planın uygulamaya geçirmesiyle ilgili açıklamaları da yaptı. Bu nedenle İran meselesi Kasım seçimlerine kadar en azından bir soğutucuya konması Amerikalılar açısından önemli. Çünkü Kongre'de İran Savaşı karşıtı müthiş bir blok var. Ve bu blok büyük bir ihtimalle Trump'ı birazcık daha yavaşlatacak anlaşılan o. Ve seçim sonrası kompozisyonun ne olacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle onu bekleyeceğiz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Bu hafta yazın en sıcak günleri aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğu'da hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo.
3: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
4: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Müzik Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
3: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
5: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saat 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada meclise geleceğini bildirdi.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hakkında konuştu. Bahçeli, çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu.
3: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
1: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
3: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak haklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
0: Yeni haftada meclis başkanlığına sunulması beklenen süreç yasasına ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de açıklama var. Özel, sürece desteğini dile getirdi.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'e konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
5: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda İktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
4: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
5: Bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
6: Hayırlı uğurlu olsun mamamıza, Ankara'mıza, ilçemize.
0: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi. Heyetin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapacağı aktarıldı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada meclise sunulması bekleniyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler bugün yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz konusunda anlaştığını duyurdu. Trump, İran'ın nükleerden arındırılması için de bir anlaşmaya yapılacağını açıkladı. Trump ayrıca İran her an anlaşmaya hazır ifadesine yer verdi. Körfez ülkelerinin müzakereleri istediğini duyuran Amerikan Başkanı, anlaşmayı daha çok tercih ediyorlar çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz. Yani mesela ülkelerine insanlar akın edip bir felaket mi yaşanacak diye seslendi. Büyük saldırıyı neden iptal ettiği konusunda da sorulara yanıt verdi. Her şey hazırdı ancak müttefikler bunu iptal etmemizi istedi. Bunu istemelerinin sebebi ise bir anlaşma olabileceğini düşünmeleri şeklinde konuştu. Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir İtalyan restoranına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Rus medyasına göre üzerinde el yapımı bomba bulunan bir kadın Kudrinskaya meydanındaki restorana girmek istedi. Kapıdaki güvenlik görevlisi kadının içeri girmesine izin vermedi. Bu sırada patlama oldu. Bombacı kadın, güvenlik görevlisi ve bir müşteri yaşamını yitirdi. Restoranın internet sitesinde mekanın özel bir davet nedeniyle kapalı olduğu yazıyor. Bombanın hedefinin restoranın terasındaki müşteriler olduğu ifade edilirken, kadının üzerinde bomba taşıdığını bilmediği, bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı tahmin ediliyor. İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer çekti.
7: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer Perşembe'den itibaren yaklaşık 50 bin kişinin Septe'ye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra Septe'ye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
0: ...15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe cumartesi günü yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
7: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ'cünün yakalandığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar var. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı, firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin kanında alkol tespit edildi. Evinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
1: Adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.
7: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa operasyon öncesi Karatepe'nin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi. Bu yılın Nisan ayında Afyon Karahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahsın tespiti yapıldı. Bereyle yüzünü gizleyen bu kişinin sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şüphelinin sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. Afyon Karahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Şüphelinin üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı. Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde elektrik ve suyun bulunmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir" ifadesi de yer aldı.
0: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırdık Gece belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Asırdık Gece belgesel dizisinin çekimleri sürüyor. 3 gece boyunca da belgeselin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bölümlerinin çekimi yapılacak. Çekim dün gece başladı. Çekim için köprünün Anadolu-Avrupa geçişi trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak olan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Çekimler nedeniyle bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece 01 ile 05 saatleri arasında kapalı olacak. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda geldi. 31 Temmuz'da Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında Sera Kadıgil'in yapmış olduğu konuşma içeriğine yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından resmen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 8 helikopterle havadan, 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personelle de karadan müdahale edildi. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesi son yılların en büyük orman yangınlarından biriyle karşı karşıya. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek isteyen ekipler canlarını hiçe saydı. O kahramanlardan biri de dozer operatörü Musa Kaplan'dı. Çevredekilerin çık oradan uyarılarına rağmen görev yerini terk etmedi. Muğla Valiliği bir video paylaşarak hem Musa Kaplan'a hem mücadele eden tüm görevlilere teşekkür etti.

0: Sadat! Şunu çözer bana, çözer. Çektim dozer canım şurada. Ya terk etmiyor burayı. Gel be! Dozer sesini duyuyor musun? Duyuyor mu? Terk etmiyor adam. Su geldi. Dozer terk etmedi.
1: Şimdi gel artık, orası gidiyor.
2: Gir içeri, gir.
0: Bak sol büyüdü. Kalk, kalk, kalk!
3: Antalya'da orman yangını riskine karşı piknik yapmak ve ateş yapmak yasak. Ancak bunu aldırış etmeyenler mangal yakıp çöplerini de etrafa attı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişeler adeta orman yangınına davetiye çıkardı.
4: Yasağı aldırış etmediler, uyarı levhasının yakınında mangal yaktılar. Cam ve plastik şişeleri ormanın içine attılar. Yaz aylarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar her yıl büyük kayıplarla sonuçlanıyor. 1 milyon hektarlık orman arazisiyle Antalya Türkiye'nin akciğeri konumunda bulunuyor. Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 10 gün sürmüş. İkisi orman işçisi 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte son yılların en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yangınların önlenmesi amacıyla 1 Mayıs'tan itibaren ormanlık alanlara girişler yasak. Hatta ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmak, yanıcı madde kullanmak da suç. Görüntüler Konyaaltı ilçesinden. Yasa aldırış etmeyenler piknik yapıp ağaç diplerinin altında mangal yaktı. Uyarı levhasının birkaç metre ilerisindeki bu görüntüler orman yangınına davetiye çıkardı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişelerle kömür torbaları da kirliliğe neden oldu. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen camların oldukça yaygın olduğu görüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllarda meydana gelen yangınların yaklaşık %42'sinin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.
3: Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay Heybeliada Asaf Bey plajının üst tarafında bulunan ve askeriye altı olarak bilinen ormanlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre alanda elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle de yangın ağaçların yoğun olduğu bölgede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkinse inceleme başlatıldı. Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 28'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde operasyon vardı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. İki zanlı içinse adli kontrol şartı uygulandı. Erzurum ve Tunceli'de yürütülen soruşturmalarda toplam tutuklu sayısı da 28 oldu. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede cinayet değerlendirilmesi var. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.
5: Herkes tamam mı?
6: Annesinin çok sevdiği Malkata şarkısını açtığı odaya gelmesini sağladı. Bir süre sonra hadi görüşürüz diyerek bacaklarından kavrayıp pencereden attı. Bu değerlendirme Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianameden. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
7: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
6: Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesi arkadaşı Sultanur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Müziği duyan Güllü kızının odasına girdi. Bir süre onlarla oynadı. İddiaya göre bu şarkıcıyı odaya çekmek için bir tuzaktı. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde alaycı ve neşeli bir tonla hadi görüşürüz denmişti. Savcılık bu sözün Tuğyan tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini bacaklarından kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden attığı öne sürüldü. Ayrıca ilk darbe sesinden sonra 7 saniye boyunca Tuğyan ve Sultan'dan herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığına da dikkat çekildi. Olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığı değerlendirildi. Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra yurt dışına çıkma planları yaptığı, Tuğyan'ın telefon değiştirdiği, hatta bazı mesajların silinmesini istediği de iddialar arasında.
2: Kaçmaya çalıştığını söyleniyor, doğru mu? Cinayeti birlikte mi işlediniz?
6: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi. Sultan Nurulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle yalan tanıklık suçundan dava açıldı.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havuzda yüzerken yan villadan silahla vurulan 5 yaşındaki Karan yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuk tutuklandı, babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 16 gündür akciğerinde kurşunla yaşayan çocuk tekrar ameliyat masasına yatacak. Operasyonsa riskli.
7: Üşüdün mü? Üşüdün mü anne?
4: 17 yaşındaki zanlı silah ateşledi, 5 yaşındaki Karan ölümden döndü. Ailesi ise kabusu yaşadı.
8: Çuf diye böyle bir ses geliyordu. Yani bu havalı tüfek sesi gibiydi.
9: Havluyla temizlediğimde Karan'ın sırtında kocaman yani bu kadar bir delik vardı.
4: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlısoy ailesi bir arkadaşlarının evine ziyarete gitmişti. 5 yaşındaki ikizleri Han'la Karan müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu.
10: Karan, el salla.
4: Karan'ın çığlığıyla irkilen aile yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi.
9: Karan bayılmasın, yani bayılırsa hani bir daha geri gelmeyecek korkusu vardı bende. Sürekli Karan'a böyle Karan anneciğim uyan diyordu.
11: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
4: İlk müdahalenin ardından tetkikler yapıldı, röntgende kurşun böyle gözüktü. Akciğeri parçalanmış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu.
12: Karan 16 günlük zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Ancak onu şimdi riskli bir ameliyat daha bekliyor.
4: Yapılan araştırmada silahın yan komşunun 17 yaşındaki oğlu tarafından ateşlendiği belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: İnsan düşünmez ki ya yan komşunun çocuğu böyle keyfek eder sokağa doğru ateş açsın ve sokaktaki kurşun orayı açsın ve gelsin benim oğluma saplansın.
8: Bunun sorumluları özellikle anne baba ağır ceza almalılar. Bu şahıs ağır ceza almalı. Çünkü bu bize yaşatılan şey çok ağır.
3: Siirt'te çaya düşen çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Faruk Santur dengesini kaybedip Botan Çayı'na düştü. Baba Ömer Santur da oğlunu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Ekipler çayda arama başlattı. Önce Faruk Santur'un, bir gün sonra da babası Ömer Santur'un cansız bedeni bulundu. İstanbul Kağıthane'de bir binanın duvarı çöktü. Hemen bitişiğindeki otoparkta park halinde olan 12 adet sıfır araç hasar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda yaklaşık 30 milyon liralık zarar meydana geldi.
13: Bir şeyler dökülüyor ilk önce.
14: Hepsi sıfır araba bir de.
15: Hepsi sıfır. Sabahleyin geldi araba pelt olmuş. Nasıl olacak bu?
16: İş merkezinin duvarı çöktü. Sıfır araçlar hurdaya döndü. Milyonluk fatura ortaya çıktı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den.
17: Can önemli olan ama tabii ki mala da tedbir almak lazım.
7: Bir otomobil bayine ait 12 adet 0 kilometre araç mahalle arasındaki bu otoparka park edilmişti. Hemen yan taraftaki binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Tuğla ve betonlar araçların üzerine döküldü.
13: Eski yapıları kentsel dönüşümde işte halledilmesi lazım. Yani.
15: Çürük yerler çok var. Kürolar var, şu arka taraf, şu bina aynı, o da çürük.
16: Bazı araçların tavanı kağıt gibi ezildi. Duvardan uzak olan otomobiller bile hasar aldı. Tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekildi. Olayın ardından bayi müdürü polise giderek şikayetçi oldu. Zararının 30 milyon olduğunu söyledi. Duvarın çökme nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na geçen ay 1610 başvuru geldi. O dilekçelerde ilginç talepler yer alıyor.
17: Seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilsin. İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent yapılsın. Bu talepler Meclis Dilekçe Komisyonu'na verilen dilekçelerde yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı. Başvurular arasında dikkat çekenler var. Komisyona verilen dilekçelerde bedelli askerlikte drone eğitimi verilmesi, özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkenti yapılması yönünde talepler bulundu. Bir kişi kamusal alanda cep telefonu hoparlöründen konuşmanın yasaklanmasını istedi. Ege isminin kullanılmasının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi de talep edildi. Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuruldu. En çok başvuruyu yapan illerse sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Komisyon sorunların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanmasında aktif rol üstleniyor. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının toplumsal beklentileri meclise taşımanın en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.
3: İstanbul'dan Sivas'a giden bir uçakta ilginç bir an yaşandı. Bir avukat uçak havadayken internet üzerinden mahkemeye katıldı. Türkiye'de uçuş sırasında yapılan bu duruşma bir ilk oldu.
18: Bu dava 13 bin fitteki en havalı dava.
6: 13 bin fitte uçuyordu, internet üzerinden davaya katıldı. Avukatın yolculuk esnasında katıldığı duruşma Türkiye'de bir ilk.
19: Avukat Berk Bahadır'ın Anadolu Adliyesi'nde duruşması olduğu gün sabah saatlerinde telefonu çaldı. Arayan Sivas İcra Müdürlüğü personeliydi. Müvekkilinin bir alacağı için Sivas'ta maden sahasına gidip haciz yapılacaktı. Ve yılda sadece bir kere yapılan o haciz için avukat Berk Bahadır oraya gitmek zorundaydı.
6: Uçak biletini aldı, davaya katılamayacağı için mazeret dilekçesi gönderdi. Ancak mahkeme avukat Bahadır'ın mazeretini kabul etmedi. Karar celsesi olduğu için e-duruşma yapılmasını istedi.
18: Ciddi bir şaşkınlık oldu bende. Dedim ki ben bunu nasıl gerçekleştireceğim? Çünkü o sıralarda Türk Hava Yolları'nda seyahatimi ben yaparken tam tamına 13 bin fit yükseklikte ve tam olarak uçuşun ortasında havadaydık.
6: Duruşma başlamıştı. Avukat duruşmaya katılmak için uçağın internet ağına bağlandı.
18: Diğer yolcuların, özellikle yabancı yolcuların çok büyük bir merakı oldu bu konuda. Birçoğu yanımıza geldi, baktılar ne oluyor, ne bitiyor, anlamaya çalışıyorlar. Orada bir duruşma görülüyor, merakla izlediler.
6: Berk Bahadır hem duruşmaya uçakta katıldı hem de davayı kazandı.
18: Hakime Hanım'a ve tabii ki kabin ekibine de çok teşekkür ediyorum. Dünyada tek olan bir örneği dahi olmayan bir olaya Türkiye imza atmış bulunmakta.
3: İstanbul'da yağışlı günlerin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri ve parkları doldurdu. Ancak uzmanlara göre en sıcak günler yolda.
20: Kimi denize girmeyi tercih etti, kimi gölgede piknik yaptı. Yaz aylarını İstanbul'da geçirenler sahilleri doldurdu. Görüntüler Caddebostan sahilden.
21: Kendimizi plaja atarak, böyle gölgelere atarak geçiriyoruz daha çok.
22: Hava çok sıcak, çok güzel. Sıcak olduğu için kendimizi dışarı attık.
23: Geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Çocukların eğlenmesi bizim için daha iyi zaten.
20: Güzel havada en çok eğlenense çocuklar oldu.
0: Arkadaşlarımızla beraber burada takılıyoruz. Voleybol oynuyoruz kumda. Denizde yüzüyoruz.
1: Bugün çok eğlenceli bir gün oldu. Deniz biraz soğuktu. Yine de olsun ben çok yüzdüm.
2: Denize geldik. Eğlenceli. Spor yapıyoruz. Yani güzel bir gün.
20: İstanbul'da sıcaklıklar artacak. Yurt genelinde de yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
3: Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı.
16: Burası Tuna, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun nehri. Birbirini izleyen sıcak hava dalgası ve yağış azlığı Tuna'yı vurdu. Üzerinde taşımacılıkla yapılan nehrin su seviyesi rekor düzeyde düştü. Almanya'dan doğup 10 ülkeyi kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülen nehrin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Tuna'nın çekilmesi turizmi ve taşımacılığı olumsuz etkiledi. Su ve enerji krizini de beraberinde getirdi. Macaristan, ülkenin tek nükleer santrali Pax'ın iki reaktöründen birini kapatmıştı. Başbakan Peter Macar, diğer reaktörün de kapatılacağını açıkladı. Macaristan'ın elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayan Pax nükleer santralinde 44 yıldır ilk kez elektrik üretimi duracak. Santralin hafta ortası tamamen devre dışı kalacağı belirtildi. Nükleer santralin soğutma için yüksek miktarda suya ihtiyacı var. Başkent Budapeşte'nin güneyindeki Pax nükleer elektrik santrali de Tuna Nehri'nin suyunu kullanıyor. Macaristan enerji açığını elektrik ithal ederek tamamlayacak. İthal elektrik fiyatlarının artması nedeniyle Macaristan bütçesine 315 ile 630 milyon dolar ek yük getirmesi bekleniyor. Elektrik tasarrufu için hükümet kamuda haftanın ilk 3 günü evden çalışma kararı aldı. Özel sektöre de çağrı yaptı.
3: Fransa ve İspanya'dan sonra komşu Yunanistan da büyük orman yangınlarıyla mücadele içinde. Atina'nın kuzeybatısında çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
5: Komşu Yunanistan alev alev yanıyor. Alevler ağaçları yutuyor. Görüntüler başkent Atina'nın çevresinden. Yunanistan genelinde çok sayıda yangın var. Atina yangınlardan sadece biri. Başkentin 60 kilometre kuzeybatısındaki Korint Körfezi'nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangının yönünü tayin edemiyor. Rüzgarın da etkisiyle oluşan alev duvarları nedeniyle ekipler çekilmek zorunda kaldı. Bölgedeki 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yangına havadan müdahale ediliyor. Fransa'nın Var bölgesinde kontrol altına alınan yangın cuma günü alevlenmişti. 1800 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangın yeniden kontrol altına alındı. İspanya'nın orta kesiminde çıkan orman yangınları da söndürüldü. Hükümet ilan ettiği acil durumu hafta içinde kaldırdı. Ancak acil durumun kaldırılmasından 2 gün sonra yeni orman yangınları çıktı. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülen yangınlar birbirini izleyen sıcak hava dalgalarının ardından geldi. Küresel ısınma nedeniyle sıklaşan sıcak hava dalgaları da Avrupa'da can alıyor. Avusturya, Haziran'da 395 kişinin sıcağa bağlı sebeplerle öldüğünü açıkladı. Fransa'da 17 Haziran'la 2 Temmuz arasında 5764 can kaybı kayda geçti. Almanya, bu yıl 9800 kişinin sıcak nedeniyle öldüğünü duyurdu. İngiltere'de ölü sayısını 2877 olarak açıkladı.
3: Endonezya'da bir yolcu gemisi alev aldı. 5 kişi öldü ancak 41 kişiye de henüz ulaşılamadı. Yolcular canlarını kurtarmak için denize atladı.
24: Gemi saatler boyunca denizin ortasında yandı. Yolcular canlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Burası Endonezya'nın Madura Adası'nın açıkları. En az 250 yolcu ve beraberindeki mürettebattan oluşan Mutiara Sentosa 2 adlı yolcu gemisi Endonezya'nın Surabaya kentinden yola çıktı. Hedef Makassar'dı. Ancak yolculuk sırasında Madura Adası açıklarında gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Gemi kaptanı derhal yangın çıktığına yönelik yetkililere rapor gönderdi. Ardından Surabaya'dan geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak kentle geminin bulunduğu nokta arasında 6 saatlik bir mesafe vardı. Yolcu gemisinin etrafını kurtarma tekneleri çevreledi. Alevlerin bu teknelere de sıçrama endişesi operasyonu yavaşlattı. Yolcular teker teker denize atlamak zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kayboldu. Hayatını kaybedenler de vardı. 220'den fazla yolcuysa kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı. Endonezya 17.000'den fazla adadan oluşuyor. Hava şartları ve düşük güvenlik standartları benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı bir soru önergesi verdi. Önergede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında artan işbirliğine karşı nasıl adım atacağı ve İsrail'in Suriye politikası soruldu. Önergeye yanıt veren Yaşar Güler de adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir dedi. Bakan Güler ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımını da yakından takip edilmekte, güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbir zamanında alınmaktadır ifadelerini kullandı. İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği Tercih Fest başladı. Festival kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye'nin toplumsal sorunlara çözüm üretecek, geleceğe ümit olacak fikir insanlarına daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.
20: Örnek derslerden atölyelere, konferanslardan zirve oturumlarına kadar birçok etkinlik yapılıyor. Üniversite adaylarının tercih döneminde doğru karar verebilmeleri için danışmanlıklar sunuluyor. İbni Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9.sü düzenlenen Tercih Fest başladı. Festival nedeniyle İbni Haldun Üniversitesi Başakşehir kampüsünde düzenlenen gala yemeğine İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, farklı illerden gelen öğrenciler ve davetliler katıldı.
4: İnanın Tercih Fest İbn Haldun Üniversitesi en yüksek puanlı öğrencileri alsın diye yapılmıyor. Biz en doğru öğrencileri bulmak istiyoruz. Ama buraya gelen siz çok parlak öğrencilerin sosyal bilimler kariyerlerini tercih etmesini sağlamaya çalışırken sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz.
20: Katılımcılar İbni Haldun Üniversitesi yurtlarında konaklayarak kampüs yaşamını yakından deneyimleyebilecek.
3: Diyarbakır'ın farklı noktalarına terk edilen hurda araçlar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Araçların geri dönüşüme kazandırılması isteniyor. Böylece çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar ekonomiye kazandırılmış olacak. Nizamettin Kaplan ve Seyfettin Ay'ın hazırladığı haberi getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Birçoğu yanmış, kimi ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş. Diyarbakır'ın birçok noktasında bu araçları görmek mümkün.
1: Şimdi bunlara baktığımız zaman çok ciddi anlamda kötü bir görüntü, çevre kirliliği, bir de gördüğünüz araçlar metal, yanıcı madde, tüplü olan araçlar. Yarın Allah korusun burada bir patlama olduğu zaman, çevreye gördüğünüz zaman ekinlere zarar verecek. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması zaruri.
0: Sayıları 4000'in üzerindeki bu araçlar artık kent için ciddi bir sorun. Farklı noktalarda uzun süredir terk edilen hurda araçlar tehlike oluşturuyor.
2: Sanayi sitelerinde, otoparklarda ve kamuya açık alanlarda yıllardır kaderine terk edilen hurda araçlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu alanlarını işgal ediyor. Diyarbakır'da bu sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma önerisi gündemde. Hedef, atıl durumdaki araçların tespit edilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması.
0: Araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için bir komisyon kurulması isteniyor. Ayrıca hurda araçların toplanacağı geçici depolama merkezi oluşturulması talep ediliyor. Böylece araçların şasi ve plaka bilgilerinin kayıt altına alınarak hırsızlık ya da farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.
1: Biz ekibimizle, çünkü biliyorsun oto sanayide ekibimiz hazır, bütün araçları götürüp uzman ekiplerimiz tarafından araçları askıya kaldırıp bütün içindeki plastik ham maddesinden yakıcı yanıcı maddelerini ayrıştırmak üzere kalacak olan metal sacı presleyip geri dönüşüm tesislerine göndermektir. Yani birinci hedefimiz bu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34.545.132. Sorun sadece Diyarbakır'la sınırlı değil, birçok ilde hurda araç mezarlıkları var. Diyarbakır'da başlatılması önerilen geri dönüşüm modelinin Türkiye genelindeki hurda araç sorununa kalıcı çözüm sunması amaçlanıyor.
3: İtalya sıfır atık uygulamalarıyla ön planda. Milano kentinde gıda israfını önlemek adına uygulamaya geçirilen bir de proje var. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'nın haberi.
4: Koronavirüs salgınında Avrupa'nın Wuhan'ı olarak nitelendirilen ve virüs ile mücadele sırasında çok sayıda can kaybının yaşandığı Milano ve bölgesinde salgının en yoğun olduğu zamanda semt bazında uygulamaya koyulan bir yardım fikri bugün gıda israfını önlemek için uygulanan son derece başarılı bir projeye dönüştü. Milano'da kısa süre öncesine kadar çöpe giden tonlarca sebze ve meyve artık binlerce ihtiyaç sahibi ailenin mutfağına giriyor. Gıdada sıfır atık amacını taşıyan bu proje, yılda birkaç ton gıdanın israfını önlemekten, geçtiğimiz yıl başta halden toplanan sebze ve meyveler olmak üzere artık yılda 1000 tona ulaşırken, resmi kurumlar, özel sektör ve vatandaşların işbirliğiyle hazırlanan bir ağ sayesinde kusursuz işliyor. Sıfır İsraf isimli ve diğer ülkeler tarafından örnek alınıp uygulanan bu projenin merkezi Milano Sebze Meyve Hali.
5: Milano Belediyesi kurumsal koordinasyonla birlikte Kariplo Vakfı ile kaynak sağlıyor. Sogemi Sebze Meyve Hali alan ve lojistik desteği sağlıyor. Üçüncü sektör, yani hizmet sektörü ise bir fiil atık gıdaların toplanması ve sonrasında kooperatiflere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyor. Gönüllüler sıfır israf projesinde kilit önem taşıyor.
6: 2025'te burada 690 ton taze sebze ve meyve topladık. Bir önceki seneye göre 2 katı. 5 ayrı dernekle çalışıyoruz. Ayrıca özel şirket çalışanları da burada gönüllü olarak görev alıyor. Yaklaşık 2000 gönüllü ve 100'ü aşkın gıda şirketiyle çalışıyoruz. Elde kalan sebze ve meyveleri bağışlıyorlar. Buradan çıkan sebze ve meyveler her semtte görevli derneklere ulaştırılıyor. Derneklerse gönüllüler vasıtasıyla gıdaları anlaşmalı süpermarketlere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyor. Yaşlılar, küçük çocukları olan aileler ve engelli ihtiyaç sahipleri ücret ödemeden bu hizmetten yararlanıyor. Aslında bu hizmet psikolojik olarak da özellikle yalnız yaşayanlara bir destek niteliğinde. Böyle kapıyı çalınca iki çift laf edecek birileriyle de karşılaşıyorlar. Paketi bırakıp gitmek gibi bir durum yok. Gönüllüler bazen oturup sohbet ediyorlar. Gönüllülerin çoğu emeklilerden oluşuyor ve haftanın belli günleri henüz güneş doğmadan sebze meyve halinin yolunu tutuyorlar.
7: Benim buradaki işim toptancıların satamadığı ve kart ettiklerini ayırıp istiflemek. İşçi emeklisiyim. 5 yıldır haftada bir gün sabah erkenden buraya geliyorum.
8: Ben buraya geldiğimden bu yana ne kadar çok gıda israfı yapıldığını anladım. Kendim de artık evimde daha bilinçli davranıyorum. O kadar çok israf var ki maalesef çok fazla gıda çöpe gidiyor. Asıl işim bir şirketin insan kaynakları departmanındaydı ama burada çalışmak çok daha güzel.
4: Gönüllüler arasında özel sektörde çalışan ve anlaşmalı şirketlerin sosyal hizmetler bünyesinde görevlendirdikleri gençler de var. Ve evlere sevkiyatın yanı sıra belli semtlerde konuşlanan sosyal süpermarketlerde de görev yapıyorlar.
9: Ben ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapmasına yardım ediyorum. Buraya çocuklu gelenler de var. Asıl işim özel bir şirkette idari departmanda. Ama pazartesileri buradayım. Şirket gönüllü olarak beni yolluyor. Çok memnunum.
8: Buraya ayda bir geliyorum. Gıda kalitesi yüksek. Aile bütçeme katkıda bulunuyor. Küçük bebeğim ve annem ve erkek kardeşim için hem gerekli hem lezzetli birçok ürün bulabiliyorum.
10: Burada belli günlerde öncelikle insanların haysiyetini göz önünde bulundurarak onlara yardımcı oluyoruz. Burasının bir süpermarketten farkı yok. Her türlü ürün var. İhtiyaç sahibi aileleri dernekler belirleyip bize yönlendiriyor. Her aile bir puanlama sistemine dahil. 30 puandan başlıyor ve her çocukla birlikte 5 puan ekleniyor. Aileler puan kartı limitine göre aylık alışverişlerini ücretsiz olarak burada yapabiliyor. Ama hayliyle yetiyor.
4: Sıfır israf projesi kapsamında sebze ve meyve hali dışında ayrıca okul yemekhaneleri ve iş yerlerinden de toplanan gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
3: Bugün pazartesi, yeni haftaya girdik. Terörsüz Türkiye süreci içinde oldukça önemli bir zaman. Sürecin bundan sonraki aşamalarını akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk değerlendirdi. Haberimizle de veda edelim. Saat başında Osman Girgin ekranlarınızda olacak.
11: Yasanın meclise sevkinin biraz geciktiği açıkça ortada. Sayın Erdoğan, meclis kapanmadan biz bu yasayı çıkarmak istiyoruz diye bir açıklamada bulunmuştu. Onun üzerinden epey bir vakit geçti. Normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir tatil takvimi yoktur aslında. Meclis istediği zaman toplanır, istediği zaman. Ama normalde geleneksel olarak Temmuz ayında, hatta ortasında falan meclisin tatile girdiğini ve işte Ekim'e kadar da aslında mecliste en azından genel kurul çalışmalarının, komisyon çalışması belki yapılabilir ama yapılmadığını görmekteyiz. Bu yasa bekleniyor. Bu yasanın işte meclise önce gelmesi, sonra komisyona gelmesi, tabii ki Adalet Komisyonu'na gelecek. Orada bir iki gün bekledikten sonra, işte görüşmeler yapıldıktan sonra genel kurula sevk edecek. Yasa yapma tekniği bakımından bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de yasama kalitesiyle ilgili bazen sorunlar oluyor. Bunlardan bir tanesi torba yasa, biliyorsunuz. Alakasız konular aynı kanun içerisinde görüşülüyor. Bir de mesela yasaların meclise sevkinde aceleci davranılabiliyor. Yani mesela bir kanun geliyor. Örneğin ki diyelim ki pazartesi günü teröristli Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa geldi diyelim ki meclise. Bunun çok hızlı bir şekilde komisyona gelmesi, çok hızlı bir şekilde de genel kurula geçmesi lazım. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelen her konu önemlidir. Ama mesela bu çok çok daha önemli bir konu. Dolayısıyla aslında kamuoyunun tartışması için biraz vakte de ihtiyacı var. Bu vaktin tam olarak kullanılmadığını görmekteyiz. Biliyorsunuz bir komisyon kurulmuştu. O komisyona partilerden bir üye vermedi. İYİ Parti'nin itirazı devam etmekte. Diğer partiler, CHP de ikiye bölündü bu arada. Diğer partilerin ise bu kanun teklifine destek vereceklerini öngörebiliyoruz tabii ki. Süreç uzadı ama yasanın çıkma süresi kısa. Yani normalde şöyle, biliyorsunuz geçen sene yaz aylarında komisyon kuruldu. Ve o komisyonun normalde yasama dönemi içinde değil de yaz aylarında kurulup çalışmasının nedeni neydi? Komisyon bir an önce raporunu hazırlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Ekim ayında bir yasa çıkıp işte PKK'nın silah bırak, bu arada o arada da PKK'nın silah bırakması bekleniyordu. Ama PKK'nın silah bırakma süreci gecikince yasal adım da gecikti ve yaklaşık bir yıl işte önemli gelişmeler de oldu tabii ki. Özellikle Suriye PKK'sının işte Şam yönetimli arasındaki gerilimin Şam lehine çözülmesi ve Suriye PKK'sının aradan çekilmesiyle birlikte, yani bu çözüm sürecinin nihayete varmasını kolaylaştıracak adımlar atıldı bir yıl içinde. Ama sürecin biraz geciktiğini, yasa takviminin de kısaldığını ve mesela çok hızlı bir şekilde meclisten geçmesini bekliyoruz. Bunun olumsuz yanı kamuoyunun yeterince bu meseleyi konuşmaması. Ama şöyle bir şey de var. Mesela bu hatırlatılınca şu da söylenir. Şimdi biliyorsunuz bu süreç bir önceki çözüm sürecinden farklı. Orada böyle daha sivil toplumla, daha zamana yararak yürütüldü ve çok da başarılı sonuçlanmadı. Buradaysa daha temkinli, adımlar önceden tasarlanarak, daha belki dar bir kadroyla kanunların, işte politikaların içeriği belirlendikten sonra kamuoyuna açıklanmakta. Bu da belki de somut kazanım elde etmemizi, sürecin işte kazasız belasız bir yere gelmesini kolaylaştırıyor. Bu bağlamda övücü ama en nihayete Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyunun da bu konudaki bilgisinin bir ölçüde sınırlı olduğu da açıkça ortada. Çerçeve yasa ifadesi kullanılıyor. Şimdi bu tam doğru değil. Çünkü mesela bu süreçle ilgili pek çok veri

yapmaya dair bir yasa değil, PKK'nın bir kısmını ilgilendiren bir konu var. Bunun işte barışa katkısı, işte bu sorunu ne kadar çözecek, silahlar gerçekten bırakılacak mı, af var mı? Şimdi biz komisyon aşamasında şunu gördük, ana partiler bakımından. Bir maksimalist çizgi var, bir de minimalist çizgi var. Maksimalist çizgi DEM ve MHP tarafından temsil ediliyor. Bu arada ikisinin amacı farklı. DEM'e göre Türkiye'de Kürt sorunu var, terör diye bir şey de olduğunu düşünmüyorlar onlar, ama şiddet o Kürt sorunun sonucu. Dolayısıyla Türkiye'deki işte Kürt sorunu giderilirse bütün sorunlar ortadan kalkacak. MHP'ye göre ise Kürt sorunu diye bir şey yok. Terör sorunu var ve bunu bir an önce hızlı bir şekilde çözmeliyiz. Mesela Sayın Bahçeli'nin en son önemli açıklaması nedir? Gerekirse Öcalan'a statü verilmeli ki PKK hızlıca silah bıraksın. Yani böyle. Minimalist bakış açısı ise daha çok AKP ve CHP tarafından temsil edilmekte. Onlarsa bu sürecin olumlu bakmakla beraber daha zamana yayılarak ve ihtiyatlı bir şekilde yürütülmesi kanaatinde. Bu arada bu iki tane kitle partisinin siyasi riski de hesapladığı da açıkça ortada. Yani Öcalan'la ilgili meseleler, af gibi çok tehlikeli konuların, yani kamuoyunun çok da tasvip etmediği meseleleri konuşmak istemiyorlar. Kamuoyuyla ilgili de bir hatırlatma. Bu mesele kamuoyuna defalarca soruldu. PKK'nın silah bırakması konusunda toplumun büyük bir kısmının mütabakatı var tabii ki. Kim istemez ki PKK silah bıraksın? Yani süreç destekleniyor ya da iç cephenin güçlendirilmesi. Ama ayrıntılar sorulduğunda, mesela Öcalan dışarı çıksın mı? Ona statü verilsin mi? Af olsun mu? Halkın büyük bir kısmı buna karşı. Bence bunu dikkate alarak bir takım adımlar atılmakta. Bir de şu da var, onu da söyleyeyim. Yani çok da dağıtmadan. Şimdi biz burada neye önce tespit etmiştik? PKK silah bırakacak, sonra yasa çıkacaktı. Ama şu anda PKK'nın silah bırakma sürecine eşlik edecek, onu kolaylaştıracak bir yasayı konuşmaktayız. Bu bağlamda da PKK'nın silah bırakmasının gecikmesinin bu yasa sürecini de geciktirdiği de açıkça ortada. Komisyon kurulana kadar aslında bu süreç önemli ölçüde yürütme tarafından idare edildi. Yani işte belli bakanlıklar, güvenlikle ilgili bakanlıkları kastediyorum. Belli işte Türkiye'nin istihbarat teşkilatları filan. Ama komisyondan sonra mesela geçen seneki tartışmaları hatırlayalım. Neydi? Artık bu sürecin yürütmenin yanında yasamayla birlikte de yürütülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada inisiyatif alması. Bu arada bu aynı zamanda iktidar partisi bağlamında da bu sorumluluğun işte tüm partilere dağıtılması. Mesela bugün Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Bir kez daha yaptı bu açıklamayı. Bu partiler üstü bir konudur. Bu yasaya herkesin destek vermesini bekliyoruz dedi. Yani mutabakat da geçmesi. Bu arada yasanın meclise gelmesinin biraz gecikmesinin bir nedeni de bu olabilir. Numan Bey de söyledi. Mümkün mertebe mutabakat da gelmesi. Belki de komisyona üye olan tüm partilerin, grup başkan vekillerinin imzasıyla meclise gelmesi beklenmekte. Peki nasıl takip edecek? Yani ihtimal ki iki tane kurum. Yürütme ve yasamada iki tane birimin oluşturulması konusunda bir işte yaygın kanaat var. Yürütmede oluşturulması neredeyse kesin gibi. Çünkü PKK terör örgütünün silah bırakmasının öncelikle kolluk kuvvetleri tarafından tespiti gerekiyor. Ve ilk bilgiler bazı bakanlıklar aracılığıyla yürütme kuvvetine gelecek. Mesela Cumhurbaşkanlığı makamına. Dolayısıyla orada bir Cumhurbaşkanı yardımcısının uhdesinde bir komisyon kurulmasını, bir bu meseleye özgü. Bu arada şunu hatırlatalım, belki en başta söylemeliydik. Çıkması beklenen yasa geçici bir yasa. Yani sadece PKK'ya yönelik belli bir sürede sadece bu soruna yönelik bir yasa. Bu yasaya uygun bir şekilde yürütmede ve yasamada da bunu takip eden bir komisyonun kurulmasını bekliyoruz. Yürütme kısmının kesin olması yüksek ihtimal. Çünkü zaten yürütme bunu takip edecek. Ama yasamada bu kanunun politik sorumluluğu, bunun topluma anlatılması bağlamında bir inisiyatif üstlenebilir. 27 Şubat'ta Öcalan açıklama yaptı. İşte silahlı mücadele bitti diye. 12 Mayıs'ta onun kurduğu örgüt ben silahlı mücadeleyi bitirdim dedi. Ama silah bırakmadı. Yani silah bırakma, kampların boşaltılması istenilen seviyede olmadı. Hükümetin bu kadar temkinli davranmasının temel nedeni de o. Yani PKK'nın geniş çaplı silah bırakmaması bir soruna yol açtı. Ayrıca şu da var tabii, Orta Doğu'daki bazı meselelerin de bu işi geciktirdiğini biliyoruz. Yani yaklaşık 8 ay bu çağrı Suriye PKK'sını, PYD'yi kapsıyor mu gibi bir meseleyi tartıştık. Ve Suriye PKK'sı silah bırakmadı, entegrasyonu da yanaşmadı. Silah bırakmasını değil de Suriye ordusu entegrasyonu istiyordu Türkiye aslında. Ve sonunda çatışma yoluyla, yani

0: Amerika Birleşik Devletleri Şam'dan yana tavır alınca çatışma yoluyla entegrasyona razı oldu. Ardından onu kapattık, İran Savaşı başladı. Hala da bitmiş değil. İran Savaşı'nın da işte çeşitli şekillerde takip ediyoruz. Yani Kürt grupların bazılarına silah vererek işte kuzeyden bir Kürt cephesi açıp İran'a karşı kara harekatı planı ara ara Trump tarafından dile getiriliyor. Bunun da PKK'ya Suriye'de kaybettiği üstünlüğü İran'da kazanma için bir jeopolitik avantaj verme ihtimali vardı. Olmadı ama böyle bir ihtimal vardı. Bu da süreci geciktirdi. Yani ez cümle şöyle bir durum var. PKK uluslararası bir silah, uluslararası bir terör örgütü. Orta Doğu'daki bazı gelişmeler bu örgütün adım atmasını geciktiriyor, kısaltıyor ya da uzatıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani onu da olumlu şeyde söyleyelim. Bu aralar Orta Doğu'da Hamas, Hizbullah, Haçlı Şabi ve PKK'nın aynı anda silah bırakma süreçleri konuşuluyor. Yani Orta Doğu'da devlet altı bir takım silahlı örgütlerin, işte terör örgütlerinin filan, ama hepsi işte herkese göre terör örgütü değil. Bunların aynı anda silah bırakmasının tartışıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin lehine, Ankara'nın lehine bir hava da var. Yani PKK'nın silah bırakmayı zorlayacak şekilde. Ama yine de PKK'nın ileri işte yöneticileri, terör mensupları, yöneticileri bu yasa konusunda ısrarcılardı. Yani onlar da şunu söylüyorlardı. Biz geleceğiz ama nasıl geleceğiz? Ortada bir yasa yoksa işte bir güvencenin olmadığı anlamına gelmekte.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %24 seviyesinde. Ana arterlerde bu dakikalarda ciddi bir yoğunluk yok İstanbul'da. Ancak en ciddi yoğunluğun Saadetlere Avcılar mevkisi arasında olduğu görülüyor. Onun dışında Anadolu yakasında ise 1. köprü için trafik başlamış durumda. Çamlıca'dan itibaren başlayan yoğunluğun köprüye kadar devam ettiğini görüyoruz. 2. köprüde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Tem Çavuşbaşı mevkiinden başlayan yoğunluk yine Kavacık'a kadar sürüyor ve o noktada da yoğunluk devam ediyor. Ayrıca Ataşehir bölgesinde de Dudullu bölgesinde özellikle çift yönlü bir yoğunluk söz konusu bu dakikalarda. Ana arterlerdeki sıkışıklık giderek artıyor İstanbul'da. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Günaydın, hoş geldiniz. NTV'ye haftanın ilk gününde son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Güne başlarken geride bıraktığımız haftanın özellikle Üsküdar Belediyesi'nden sonra peş peşe gelmesiyle de birlikte daha da dikkat çeken bir soruşturma ve operasyondu. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan bu soruşturmada ve operasyonda belediye başkanı sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun da artık aralarında olduğu 44 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti biliyorsunuz. Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Hemen ayrıntısına bakalım bu haberin. Sabah saatlerinde gelen bir yeni bilgi, zaten dün adliyede artık aslına bakarsanız beklenti de bu yöndeydi. Malumun ilanı oldu diyebiliriz. Dolayısıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularla ilgili menfaat temin edildiği iddiaları üzerine bu tip suçlamalar yönetiliyor. Bir soruşturma başlatılmıştı. Etimesgut Belediye Başkanı sanatçı Erdal Beşikçioğlu hem polis ifadesinde hem savcılık ifadesinde suçlamaların tamamını reddetti bu konuyla ilgili. Aynı zamanda kendisinin bu Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlük varsa bu konunun içerisinde kendisinin denetimiyle göreve geldiğinde görevlendirdiği ekibin denetimiyle ortaya çıktığını, kendisinin bu konuda herhangi bir suçu ve bir suç unsuru olmadığını ifade ederek üzerine atılan bütün bu suçlamaları kendisinin reddettiğini ifade ederim. Sabah saatlerinde dün işlemler tamamlanmıştı. Sayıştay raporunda konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan, az önce de ifade ettiğim, iç denetim sonucunda ortaya çıktı ifadesi kullanılıyor. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını da ifade etti. Çünkü böyle bir ifade de vardı kendisiyle ilgili. Böyle bir iddia daha doğrusu. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 44 şüpheli vardı. Birisi şu anda hastanede tedavisi, şüphelinin orada devam ediyor. Dolayısıyla 40 kişi tutuklandı. 4 kişi de şu ana kadar serbest olduğunu söyleyelim. Bakalım bu konuyla ilgili bir yeni açıklama ya da bir yeni bilgi gelecek mi? Geldiği takdirde aktaracağız. Şunu söyleyebiliriz. Bir kez daha olayın manşetini Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da artık Sinem Deredaş'tan sonra, ki peş peşe yapılan operasyonlardı bunlar, Üsküdar Belediye Başkanı Deredaş'tan sonra o da tutuklandı. Bu hafta neyi konuşacağız sorusuna bakalım. Elbette bu operasyonlarla, soruşturmalarla ve tutuklamalarla birlikte artık siyasette bir yeni parti de var. Dolayısıyla bu yeni partinin hem bu konudaki açıklamaları önemli ve hala orada belediye başkanlarına, yani eski partileri, CHP'nin belediye başkanlarına destek olmayı sürdürüyorlar. Ama akla takılan bir husus vardı ki tam bu CHP'nin bölünme sürecine denk geldiği için yeni çözüm süreci, yani terörsüz Türkiye sürecinde yeni partinin tutumu ne olacak? Özgür Özel ve arkadaşlarının tutumu ne olacak diye bu siyaset üstü bir mesele açıklamasını yaptı ve bu terörsüz Türkiye sürecine desteğini sürdürdü. Tıpkı CHP'de devam ettikleri gibi. O zaman zaten Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu, biliyorsunuz bu çözüm süreci komisyonunun meclisteki adı. Dolayısıyla orada da yer alıyorlardı. Şimdi bu hafta önemli çünkü geride bıraktığımız hafta meclis başkanının ziyaretlerinden sonra adına çerçeve yasa denilen o yasa meclise bu hafta gelecek.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme de sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada meclise geleceğini bildirdi.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin, ümit ediyorum ki, ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: Şimdi benzer açıklama veya yasal süreç, işte bir yandan az önce sözünü ettiğimiz konu. DEM Parti'nin bu konuda itirazları vardı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu soruşturmalar ve operasyonlar bu yeni çözüm sürecinde sekteye uğratıyor şeklindeki bazı ifadeler ve itirazlarla. Siyaset üstüdür dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de. Bu çerçevede siyaset üstü davranılmalı ve bütün partiler elini taşın altına koymalı ifadesini kullandı.
3: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
1: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
3: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak haklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
0: Şimdi DEM Parti'nin açıklamasına da bir bakalım. Bu tam işte sürecin olacağı süre, yani bu hafta içerisinde mecliste konuşulacak dedik. Parti genel başkanlarının açıklamalarına baktık. DEM Parti de İmralı'da Öcalan'la bir görüşme yaptı. Bir yazılı açıklamayla da duyuruldu bu. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı heyeti yani, Öcalan'la görüştü. 3 saatlik bir görüşmeden söz ediyoruz. Adadan döndü heyet. Görüşmeye ilişkin bugün bir açıklama da yapılacak. Yani bu açıklama yapılacak açıklaması, öyle söyleyelim. Terörsüz Türkiye süreci, hükümetin adlandırdığı, bu ifadeyle adlandırdığı bu yeni süreçte hazırlanan yasal düzenleme için kritik haftaya girilirken Öcalan'ın da elbette görüşü alındı bu konuyla alakalı. Bakalım bugünkü açıklama nasıl bir durum olacak? O 3 saatlik görüşmeyle ilgili ne göreceğiz? Ama şunu söyleyelim, az önceki haberde de ifade etmiştik. Bu eve dönüş ya da geri dönüş ya da işte yasal düzenleme denilen konunun silah bırakma şartına bağlı kaldığı ve silahlı kuvvetlerle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha raporlarından sonra yapılacağı ifade ve iddia ediliyor. Bakalım göreceğiz bu hafta o çerçeve yasanın içerisinde ne olacak. Şimdi bir diğer konu var bu hafta mecliste görüşülmesi beklenen. İşte Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de bu konuya ilişkin bir açıklama var. Az önce ifade etmiştik, sürece desteğini Yeni Parti'de de yeni kadroyla da artık desteklerini sürdüreceklerini ifade ediyor.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'de konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cenevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
5: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
4: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
5: Bizimle birlikte hayal kuran mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
6: Hayırlı uğurlu olsun mamamıza, Ankara'mıza, ilçemize.
0: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında da Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Açıklamayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor. 31 Temmuz 2026'da Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de yapılan miting sırasında Kadıgil'in yapmış olduğu konuşma içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakalım ne olacak? Dün bugün gazetelerin manşetlerine de yansıyan bir operasyon var. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bunu çok konuştuk. Cumhurbaşkanına suikast timinde yer alan bazı FETÖ'cü isimlerle ilgili. Oradaki Burkay Karatepe cumartesi günü yakalanmıştı. Dün bazı ayrıntıları bunun ortaya çıkmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın operasyonuna ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bakın nasıl yakalandı.
7: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ'cünün yakalandığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar var. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı, firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin kanında alkol tespit edildi. Evinde ise uyuşturucu maddeyle geçirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
1: Adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.
7: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa operasyon öncesi Karatepe'nin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi. Bu yılın Nisan ayında Afyon Karahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahsın tespiti yapıldı. Bereyle yüzünü gizleyen bu kişinin sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şüphelinin sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. Afyon Karahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Şüphelinin üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı.
8: Adını söyle.
7: Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde elektrik ve suyun bulunmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir" ifadesi de yer aldı.
0: Şimdi biraz bölgemizdeki bu savaşa bakalım. Nereye evrilecek? Sanki biraz daha barış geliyor gibi. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la Hürmüz konusunda anlaştığını duyurduğunu bir kez daha söyleyelim. Trump bu, ne yapacağı belli olmaz şerhini düştükten sonra elbette. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olacağını söylüyor Amerika Başkanı. Müzakereler bugün başlıyor. Diğer taraftan Umman'da, İran-Umman arasında da bir Hürmüz'le ilgili bir müzakere var. Hemen gidelim Washington'a. Begüm Dönmez Ersöz aktarsın.
9: ABD Başkanı Donald Trump New Jersey'den başkent Washington'a dönerken uçakta konuştu. Suudi Arabistan, Katar ve İran benden planlanan saldırıları iptal etmemi istedi. Her şey hazırdı. Hemen hemen şu saatlerde büyük bir saldırı gerçekleşmiş olacaktı. Bunu istemelerinin sebebi ise bir anlaşma olabileceğini düşünmeleri ifadesini kullandı Trump. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Daha sonra da nükleer konuda bir anlaşma olacak dedi. Trump'a planlanan İran'a yönelik planlanan saldırılar acaba enerji tesislerinde kapsıyor muydu diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump bunu söyleyemem ama çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırı olacaktı. Bu da onlar için bir felaket olurdu ifadesini kullandı. Bizim böyle bir şey yapmamızı istemediler. Doğrusunu söylemek gerekirse Suudi Arabistan da istemedi. Ben de bir anlaşmanın yakın olduğunu düşündüm dedi ABD Başkanı Donald Trump. Trump'a göre İran'la müzakerelerin, görüşmelerin bugün yani Türkiye saatiyle bugün öğleden sonra başlaması planlanıyor. Şu çok hayat kurtulacak dedi ABD Başkanı Donald Trump. Peki İran'ın bir anlaşmaya varması için bir zaman sınırı var mı? Trump göreceğiz, bakacağız dedi. İstediğimiz zaman yine vurmaya hazırız. Ben insanları öldürmek istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın son günlerde çatışmanın tırmandırılmasına ilişkin endişelerini Amerika ile paylaştığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump da cumartesi günü Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Veliaht Prens'in de bu görüşmede hem çatışmanın tırmandırılmasının küresel ekonomiye olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda ABD basında yer alan ayrıntılara göre de Amerika'nın İran stratejisi konusunda daha net bir çerçeve beklentisini de aktardığı ifade ediliyor. Suudi Veliaht Prens'in görüşmeler nerede olacak? Cenevre'de mi olacak? Geçtiğimiz hafta içerisinde müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali konuşulurken yine İslamabad'ın da adı geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump bir yer adı telaffuz etmedi İran görüşmeleri için.
0: Şimdi bu Hürmüz'de duruma bakalım. Abbas Araghchi'nin de bazı açıklamaları var. Umman'la Hürmüz konusunda müzakerelerde son aşamadayız diyor Araghchi. İran basınına konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de bir açıklama var bu konuyla ilgili. Boğaz'ın statüsünün Amerika ile savaştan önceki gibi olmayacağını söylüyor. Umman'la yapılan Hürmüz Boğazı müzakerelerine de değindi Bekai ve görüşmeler iki taraflıdır dedi. ABD'yi ilgilendirmiyor açıklamasını yaptı ve Washington'ı uyardı. Amerikalılar eğer maceracılık peşinde koşarlarsa kesin bir cevap alırlar dedi. Bizi direkt ilgilendiren husus bu konuyla ilgili elbette ekonomiye yansıması bu meselenin. Hemen bakalım ons altın ve Brent petrol ne durumda? Brent petrol 82 dolara artık 75'lerden yükselmişti. Şimdi işte bu açıklamayla birlikte gördüğünüz gibi %6'lık bir düşüş var. Şu anda 82 dolar civarında geziniyor. Hemen bakalım altına. Altın ne durumda? Çünkü Brent petrolde tam tersi bir durum var gördüğünüz gibi. 4069 dolara ons altının fiyatı da yükselmiş durumda. Artık bunun içerideki yansıması da elbette olacaktır diye düşünüyoruz. Elbette bu müzakereler devam eder ve olumlu bir sonuç işlerse, aksi takdirde Trump'ın yapacağı bir açıklamayla hikaye tam tersine dönüyor bildiğiniz gibi. Enflasyona bakalım biraz. Enflasyon verileri bugün açıklanacak ama öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın verileri açıklandı bildiğiniz gibi. Temmuz'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı İstanbul Ticaret Odası tarafından. En fazla artan ürün %103,57 zamla sivri biber. Sivri biberi Charleston ve dolmalık biber takip ediyor. Yani zam şampiyonu biber İstanbul'da. Fiyatı en çok azalan ürünse %39,57 ile kiraz oldu. Salatalık ve taze fasulye de en çok fiyatı düşen ürünlerin başında. Temmuz'da bir önceki aya kıyasla endekste yer alan 336 ana üründen 199'u zamlandı, yani yarıdan fazlasının zamlandığını söyleyebiliriz. 68 ürün sadece fiyatı düşenlerden teşkil ediyor. İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre %2,6'lık bir artış olduğunu söylüyor. Yıllık artış 35,20. Şimdi geçtiğimiz hafta artık 40 bin liradan 45 bin liradan aşağı kira yok İstanbul'da diye konuşmuştuk. Hele metropol ilçelerde yaşıyorsanız işte Beşiktaş gibi, Şişli gibi, Kadıköy gibi rakamlar daha da farklı bir halde. Ama bir yandan da taşınmaya bakalım. Bugün kiracıyla ev sahibi arasında bir anlaşmazlık olduğu, ayrılmak durumunda kaldınız, farklı bir noktaya gittiğinizde bakın taşınmanın maliyeti ne kadar?
8: 300 bin lira, evet, ortalama bir hesapla bir taşınma ücreti zaten öyle. Taşınamıyorum nakliyeden dolayı.
4: Büyük şehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da zorlaştı. Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor. Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibiyle kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep bu dönemde taşınma hareketliliğini arttırıyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira. Yasaya göre en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ise ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.
10: Kiralar da aşırı yüksek. Zaten çoğu hani şimdi belli bir sınır var ama çoğu ev sahipleri o sınırı pek dinlemiyor yani maalesef.
4: İstanbul'da nakliye ücretleri evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2+1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.
11: Eşyaların miktarına göre, yapılacak çalışmaya göre bazı firmaların biraz daha titiz ve özenli çalıştıkları için maliyetleri biraz daha yüksek oluyor. Son 2 yılda hemen hemen %200 civarında fiyatlar arttı.
4: Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor. Boya, tadilat masrafları ise yaklaşık 30 bin lira.
10: Ya aşırı fazla yani bugün askeri ücret alan bir insanı taşındığını 30-40 bin lira kira ödediğini düşünün. Nasıl olacak?
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da vergi incelemesinde yeni bir uygulamayı artık devreye alacak. Mükellefe vergi incelemesi öncesinde düzeltme imkanı getiriliyor. Bu yeni uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerinin kolaylaştırılması, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve dijital denetim yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde de devrim niteliğinde bir adım atıyoruz diye konuştu. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak ve bu işi kolaylaştırmak diye konuştu. Önceki davalarda olduğu gibi burada da masumiyet karinesinin altını çizerek aktaralım. Geride bıraktığımız yıldan beri en çok konuştuğumuz hususlardan biri. Önce bir şüpheli ölüm yüksekten düşme olarak kayıtlara geçti. Şarkıcı Güllü'nün ölümünden bahsediyoruz. Sonra işin içinde pek çok olay. Şimdi kızı artık iddianame hazırlandı ve kabul edildi. Yargılanacak. Çok vahim iddialar var.
12: Herkes tamam mı?
7: Annesinin çok sevdiği Malkata şarkısını açtığı odaya gelmesini sağladı. Bir süre sonra hadi görüşürüz diyerek bacaklarından kavrayıp pencereden attı. Bu değerlendirme Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianameden. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
13: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
7: Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Müziği duyan Güllü kızının odasına girdi. Bir süre onlarla oynadı. İddiaya göre bu şarkıcıyı odaya çekmek için bir tuzaktı. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde alaycı ve neşeli bir tonla hadi görüşürüz denmişti. Savcılık bu sözün Tuğyan tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini bacaklarından kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden attığı öne sürüldü. Ayrıca ilk darbe sesinden sonra 7 saniye boyunca Tuğyan ve Sultan'dan herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığına da dikkat çekildi. Olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığı değerlendirildi. Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra yurt dışına çıkma planları yaptığı, Tuğyan'ın telefon değiştirdiği, hatta bazı mesajların silinmesini istediği de iddialar arasında.
14: Kaçmaya çalıştığını söyleniyor, doğru mu? Cinayeti birlikte mi işlediniz?
7: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi. Sultan Nurulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle yalan tanıklık suçundan dava açıldı.
0: Biraz orman yangınlarına da bakalım şimdi. Çanakkale'de Bayramiş'te bir orman yangını vardı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle neyse ki kontrol altına alındı. Hacı Bekirler Muratlar Köyü en fazla o sıkıntının yaşandığı yerlerden biri. Henüz belirlenemedi bu yangının çıkış sebebi. İhbar üzerine bölge müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçildi. Pek çok personelle birlikte müdahale edildi ve kontrol altına alındı yangın. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri orada çalışmanın yani soğutma çalışmasının halen devam ettiğini de aktarıyor. Bu yangınlara ilişkin Adalet Bakanı'nın da açıklaması var. 6 şüpheli tutuklandı.
7: Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde meydana gelen orman yangınları ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi.
1: 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
7: Adalet Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm delilleri değerlendirerek araştırdığını belirtti. Olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları, iletişim verileri, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarının titizlikle incelendiğini kaydetti. Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağını ifade etti. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek diyen Gürlek, ormanları kasten yakanların da ihmal ve tedbirsizlikle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.
0: Şimdi bundan sonra ne olacak sorusunu asıl saat 9'da yani son dilimimizde Dilek Çalışkan'la birlikte konuşacağız ama dün bir açıklama daha yaptı Dilek bu konuyla ilgili. Bu hafta nasıl bir durum var? Orman yangınları ile ilgili en belirleyici konu rüzgar. Rüzgar ne durumda bir bakalım.
12: Salı, çarşamba ve perşembe günleri yine Poyraz yönünden özellikle İstanbul, Balıkesir, Manisa ve İzmir'in kuzeyinde 25-30 km hızla esecek. Şimdi Poyraz buralarda kuru esen bir rüzgar olduğu için orman yangının tehlikesi devam ediyor diyebilirim. Yani çıkabilecek bir yangın hızla ilerleyebilir yine. Tabii geçtiğimiz hafta en üst seviyedeydi çünkü fırtına vardı. Ama bu hafta da çok sert eseceğini söyleyebiliriz. Sıcaklıklar da çok yüksek zaten. Biraz Güney Ege'den de bahsedeceğim. İzmir'den sonra Bodrum tarafında artık rüzgar Karayel'e dönüyor. Ege'nin has rüzgarıdır Karayel. Denizden estiği için daha nemli eser. Antalya'dan 2 gün önce nem oranı, bağıl nem oranı %19'du. Neredeyse Türkiye'nin en düşüğüydü. Ama bugün %80'lere çıktı. Tabii bu da orman yangını riskinin azaldığı anlamına geliyor. Geçen hafta en üst seviyedeydi ve bu hafta çok nemli olacak hava. Tabii bu nem bizler için kötü bir durum ama ağaçları yangından koruyan bir durum. Şimdi hava sıcaklıkları özellikle Anadolu'da ve doğuda çok artacak. Yani bu yazın en yüksek sıcaklıkları yaşanacak diyebilirim. Kayseri'de, Sivas bölümünde oralarda 35'leri geçecek. 36-37'lere kadar rahatlıkla çıkacak. Karadeniz'in iç kesimleri, özellikle Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize'nin bazı ilçelerinde, bu lodos alan ilçelerinde 37'lere kadar çıkacak. Güneydoğu ve Doğu zaten çok sıcaktı. 1-2 derecelik daha artış olacak. Diyarbakır 43 derece gölgede. Akdeniz çok nemli. Adana'da normal sıcaklık 34 derece termometre değeri ama hissedilen 45 dereceye yakın olur. Antalya'da da öyle 41-42'lerde olur. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'dan Poyraz esmeye devam ediyor. Sert de esecek ama bugünlerde nem bizi biraz daha bunaltacak. Şöyle bir durum var. 30 derecenin altında sıcaklıklarda nem çok rahatsız etmezken sıcaklık 30 dereceyi geçince hızla rahatsız etmeye başlar. O yüzden İstanbul'dan özellikle öğle saatlerinde, gündüz saatlerinde bugünlerde biraz daha fazla bunalacağız.
0: Antalya'ya gidelim bir de şimdi bu konuyla ilgili. Orman yangını riskine karşı piknik yapmak ve ateş yakmak yasak Antalya'da. Buna aldırış etmeyenler mangal kapı çöplerini etrafa attılar. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişe adeta orman yangınına davetiye çıkarıyor.
4: Yasağı aldırış etmediler, uyarı levhasının yakınında mangal yaktılar. Cam ve plastik şişeleri ormanın içine attılar. Yaz aylarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar her yıl büyük kayıplarla sonuçlanıyor. 1 milyon hektarlık orman arazisiyle Antalya Türkiye'nin akciğeri konumunda bulunuyor. Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 10 gün sürmüş. İkisi orman işçisi 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte son yılların en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yangınların önlenmesi amacıyla 1 Mayıs'tan itibaren ormanlık alanlara girişler yasak. Hatta ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmak, yanıcı madde kullanmak da suç. Görüntüler Konyaaltı ilçesinden. Yasağı aldırış etmeyenler piknik yapıp ağaç diplerinin altında mangal yaktı. Uyarı levhasının birkaç metre ilerisindeki bu görüntüler orman yangınına davetiye çıkardı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şeylerle kömür torbaları da kirliliğe neden oldu. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen camların oldukça yaygın olduğu görüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllarda meydana gelen yangınların yaklaşık %42'sinin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.
0: Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da Fransa ve İspanya'dan çok bahsettik geride bıraktığımız hafta. Fransa'da yangınlar yeniden başladı. Komşu Yunanistan'da da var. Hatta oradaki yangın söndürme çalışmalarında iki helikopterin birbiriyle çarpışması sonucu bir kaza da meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti.
15: Görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da Atika bölgesinde kaydedildi. İki helikopter alevlerle mücadele için alçak irtifada uçuş yapıyordu. O sırada üstteki helikopterin gövdesi diğer helikopterin pervanesine çarptı. Alttaki helikopter alev alıp yere çakıldı. Diğer helikopter ise yüklü olan suyunu boşaltarak o noktadan uzaklaştı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin mürettebattan Yunanistan ve Danimarka vatandaşı iki kişi olduğu ifade edildi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı yaklaşık 500 itfaiyecinin popüler sahil beldesi Porto Germano çevresinde alevlerle savaştığını bildirdi. Bir diğer noktada 100 itfaiyeci yangınla mücadele ediyor. İlk tahminlere göre 6500 hektardan fazla alan yandı. Fransa'da ise Gironde kentinde çıkan yangın söndürüldü ancak yeni bir yangın çıktı. Yine güneydeki Carcassonne kentinde çıkan yangında 100 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü. Aude bölgesinde valiliğin açıklamasına göre orman yangınıyla 280 itfaiyeci ve 12 uçak mücadele ediyor.
0: Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Farklı noktalarda huzurlu araçlar ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Şimdi bunlar geri dönüşüme kazandırılacak. Nasılına bakalım Nizamettin Kaplan'la Seyfettin Ay'ın haberi.

0: Birçoğu yanmış, kimi ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş. Diyarbakır'ın birçok noktasında bu araçları görmek mümkün.
1: Şimdi bunlara baktığımız zaman çok ciddi anlamda kötü bir görüntü, çevre kirliliği, bir de gördüğünüz araçlar metal, yanıcı madde, tüplü olan araçlar. Yarın Allah korusun burada bir patlama olduğu zaman, çevreye gördüğünüz zaman ekinlere zarar verecek. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması zaruri.
0: Sayıları 4000'in üzerindeki bu araçlar artık kent için ciddi bir sorun. Farklı noktalarda uzun süredir terk edilen hurda araçlar tehlike oluşturuyor.
2: Sanayi sitelerinde, otoparklarda ve kamuya açık alanlarda yıllardır kaderine terk edilen hurda araçlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu alanlarını işgal ediyor. Diyarbakır'da bu sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma önerisi gündemde. Hedef, atıl durumdaki araçların tespit edilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması.
0: Araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için bir komisyon kurulması isteniyor. Ayrıca hurda araçların toplanacağı geçici depolama merkezi oluşturulması talep ediliyor. Böylece araçların şasi ve plaka bilgilerinin kayıt altına alınarak hırsızlık ya da farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.
1: Biz ekibimizle, çünkü biliyorsun oto sanayide ekibimiz hazır, bütün araçları götürüp uzman ekiplerimiz tarafından araçları askıya kaldırıp bütün içindeki plastik ham maddesinden yakıcı, yanıcı maddelerini ayrıştırmak üzere kalacak olan metal sacı presleyip geri dönüşüm tesislerine göndermektir. Yani birinci hedefimiz bu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34.545.132. Sorun sadece

0: Denize geldik. Eğlenceli spor yapıyoruz. Yani güzel bir gün.
1: İstanbul'da sıcaklıklar artacak. Yurt genelinde de yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 seviyesinde. Haliç Orta Köprü için iki duyuru var. Ok Meydanı ve Otakçılar yönü için iki trafik kazasının meydana geldiği, bir şeridin kapandığı, bir şeritteki trafik kazasının da kaldırıldığı ifade ediliyor. Ancak o bölgedeki yoğunluk sürüyor. Ana arterlerdeki yoğunluk giderek artarken İstanbul'da özellikle Anadolu yakası için Tem Kartal ve Çamlıca Gişeler bölgesinde çift yönlü sıkışıklık söz konusu. Avrasya Tüneli açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ise Anadolu yakasından geçişler için ciddi yoğunluk uyarısı var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
2: takipte. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray evinde ilk hazırlık maçında Rennes'le yenişemedi. 6 gollü karşılaşmada Sarı Kırmızılılar Fransa ekibiyle 3-3 berabere kaldı.
3: Avusturya kampından dönen Galatasaray'ın Rams Park'taki ilk hazırlık maçı 6 gole sahne oldu. Sarı Kırmızılılar Fransa Lig 1 ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray 18. dakikada Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla öne geçti. 27. dakikada Lepol, Uğurcan'ın hatasında Rennes'e beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılılar ikinci yarının başında Gabriel Sara ile öne geçti. 58. dakikada Lepol Fransa ekibine tekrar beraberliği sağladı. 3 dakika sonra Lepol penaltıdan kendisinin ve takımının 3. golünü attı. Maçın duraklama anlarında penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la maçın skorunu belirledi. Aslan evinde Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
4: Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon.

0: Şampiyon olduk. 5. senede şampiyon olacağız.
1: Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Sarı Kırmızılılar, sıradaki hazırlık maçında cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile Rams Park'ta karşılaşacak. Galatasaray sezonun ilk resmi maçına 14 Ağustos'ta Trendyol Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı çıkacak.
2: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
3: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
4: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi evet. Öyle bir anlaşma yok dedim.
3: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
2: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi elemesindeki Sturm Graz maçı öncesinde Vedat Muriç sevinci yaşanıyor. Tedavisi sona eren Kosovalı golcü takımla çalışmalara başladı. Sezon öncesi kampının ilk günlerinde sakatlanan Muriç, çarşamba günü oynanacak Sturm Graz maçında kadroda olacak. Hafta sonu yapılan antrenmanda takıma dönen 32 yaşındaki forvet çalışmanın tamamında yer aldı. Fenerbahçe, Kosovalı futbolcuyu UEFA listesine de eklemişti. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları neden kuruyor? Yapılacak bir şey yok mu? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
9: Boğaz'a paralel uzanan aşağı yukarı Ortaköy'den başlayıp Dolmabahçe'ye kadar uzanan hatta biliyorsunuz çınarlı yol vardır ve oradaki tarihi yapılarla da özdeşleşmiştir ve oradaki çınar ağaçlarının hepsi aslında anıt ağaç statüsündedir ve koruma altındadır. Şimdi olayın geçmişi aslında çok eski. Bu çınarlarda 2000'li yıllardan itibaren çeşitli kurumalar görülmeye başlandı. İlk defa 2011 yılında yurt dışından gelen Latince ismi Ceratocystis plateni olan Türkçe adı da çınar kanser lekesi adı verilen bir mantar olduğu ortaya kondu. 2000'li yılların başından itibaren bu mantarın İstanbul'a girdiğini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani işte zarar vermesi, yayılması da bir süreç alacaktır. O tarihi çınar ağaçları ki onlar Londra çınarıdır, yaklaşık da 170 yaşlarındadır. 2012 yılında 39 tane çınar ağacı kesilmesiyle başladı. Kurumalar devam etti. 2022 yılında da yine böyle bir 130 civarında bir ağaç kesildi. O zaman da gündem olmuştu. Şimdi geçen hafta da yine bir sosyal medya üzerinden atılan tweet üzerine tekrar gündem oldu. Şunu söyleyeyim, o çınarlar zaten kurumuştu. Ama o çınar ağaçlarının kesilmesi için, anıt ağaç olduğu için belli bir prosedürün işlemesi gerekiyor. Ağaçlar kuruduğu için herhangi bir rüzgarda şurada burada devrilme olmasın diye belediye bir tepesinde sert bir budama yapmıştı. Çünkü hani trafiğin de insan trafiğinin de yoğun olduğu bir yer orası. Herhangi bir yaralanma olmasın diye.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
11: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
12: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
14: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
15: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Mobile Systems.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Güney Koreli yazar Han Kang'ın Işık ve İp isimli kitabı.

0: dilinin soğuk elleri ve Yunanca dersleri. Kang'ın bugün sözünü ettiğimiz kitabı Işık ve İp, Nobel konuşmasıyla başlıyor, denemeler, şiirler, günlükler ve fotoğraflarla devam ediyor. Dolayısıyla Işık ve İp için Kang'ın en kişisel kitabı demek yanlış olmaz. Kitapta sessizliği, yaz tutmayı, dili, insan ruhunun kırılganlığını ve yazmanın karanlıkta yaktığı ışıkla dünyayı nasıl dönüştürebileceğini anlatıyor Han Kang. Işık ve İp, yazarın iç sesine, edebi hafızasına ve yaratıcı dünyasına yakından bakma imkanı sunuyor. Davranış bilimleri alanının önde gelen uzmanlarından klinik psikolog Zelena Montminy'nin Odağınızı Geri Kazanmak isimli çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Mercan Yurdakuler'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Dikkat Dağıtıcılar Çağında Odağınıza Sahip Çıkma Kılavuzu. Montminy, odağınızı geri kazanmakta, alt başlıkta da anlaşılacağı gibi, dijital çağın dikkat dağıtıcıları arasında kaybolan odağımızı nasıl yeniden kazanabileceğimizi tartışıyor. Malum, içinde bulunduğumuz çağda devamlı çeşitlenip genişleyen dijital ayartıcıların baskısı altında yaşıyoruz. Mobil telefonlar elimizden düşmüyor. Evdeki zamanımızı ya televizyon ya bilgisayar başında ya tablet başında geçiriyoruz. Sürekli bir eksiklik ve parçalılık duygusuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Zelena Montminy tam da bunları sorguluyor. Bölünmeden bir konuyu eni konu düşünmek neden lükse dönüştü? Odağımızı çalan ayartıcılar nelerdir, nasıl tespit edilir? Günlük hayatımızda her an bir ödül vaadiyle yanıp sönen telefon bildirimleri konsantrasyonumuzu nasıl kemiriyor? Dikkat emiciler nörokimyasal açıdan bizi nasıl tuzağa düşürüyor ve bizi nasıl kendilerine bağımlı kılıyor? Parçalı ve dağınık düşüncelerden zihinsel berraklığa nasıl geçiş yapılır? Beslenme, spor, uyku ve doğada vakit geçirmenin dikkat ve odaklanma kapasitemiz üzerinde ne gibi etkileri var? Gerçek kişilerle derin ve anlamlı bağlar kurmak, bilişsel işlevlerimize ne yolla katkı sağlar? İşte bütün bu soruların cevaplarının peşine düşen Montminy, kitabında zihinsel gücümüze göz diken bir dünyada onu geri kazanmanın yollarını ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.

0: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle.

0: ile, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Gel.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla artık güne başlarkenin ikinci dilimindeyiz. Bu günün son dakika gelişmesi geride bıraktığımız haftadan kalan bir soruşturmaya ilişkin Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bu yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye başkanı sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi bazı konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmıştı. Dolayısıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri de dün sabah saatlerinde tamamlandı artık. Emniyette verdiği ifadelere, savcılıkta verdiği ifadelere şunu söylüyor Beşikçioğlu, bütün iddiaları reddederek: Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söylüyor. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını da ifade ediyor. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi şüpheliler. Soruşturmayı yürüten savcıya da ifade verildi. Beşikçioğlu dahil olmak üzere 44 şüpheleri tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli adli kontrolle serbest. Bir şüpheli tedavisi için hastanede hala. Diğer taraftan işte artık 40 şüpheli kalan, 40 şüpheli belediye başkanı Beşikçioğlu dahil tutuklandı. Bu konuyla birlikte haftanın önemli gündemlerinden birisi yeni çözüm süreci. Bu süreçle ilgili geride bıraktığımız hafta siyasi parti ziyaretlerinden bu çerçeve yasanın ne olacağına dair bazı kulislere bilgiler vermiştik. O çerçeve yasa bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek artık.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme de sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın yeni haftada meclise geleceğini bildirdi.
6: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
5: Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
4: Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuya ilişkin bir açıklama var. Meselenin siyaset üstü boyutu olduğundan bahsediyor ve herkesin, yani bütün partilerden söz ederek, birazdan yeni partiye de geleceğiz, elini taşın altına gelmesi gerektiğini, koyması gerektiğini söyledi.
7: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
7: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak aklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
5: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
7: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
4: Şimdi burada yeni partinin tutumu da merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde mecliste, yani İmralı'ya heyette giden heyete isim vermeseler de, üye vermeseler de meclisteki o komisyonda oldular. Ama şimdi yeni parti ne yapacak diyordu. Yeni parti de tıpkı Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Özgür Özel de bu meseleye biz konjonktürel bakmıyoruz diyor. Ve bu hafta meclise sunulacak bu süreçle ilgili desteğini açıklıyor.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'de konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
8: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda İktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
3: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
8: Bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
9: Hayırlı uğurlu olsun Mamağımıza, Ankara'mıza, ilçemize.
4: DEM Parti'ye bakalım bir de. DEM Parti'de de İmralı heyeti Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti. Bir açıklama yapıldı, bir açıklama yapılacak açıklaması bu. İmralı heyetinde bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol. 3 saatlik bir görüşme yaptık Öcalan'la diyor. Bugün bu görüşmeye ilişkin ayrıntını, yani 3 saat boyunca ne konuşuldu, çerçeve yasada ne olacak, Öcalan'ın bu konudaki fikri ne, bunu bu açıklamayla öğreneceğiz. Yarın da önemli bir toplantı var. Yüksek Askeri Şura toplanacak. Tabii ki bir üst rütbeye çıkacak albaylar, generaller olduğu kadar. Kuvvet komutanları kademesinde, yani orada da bir değişiklik olacak mı sorusu var. Deniz kuvvetlerinde bir değişiklik olabilir.
5: Yüksek Askeri Şura Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
4: Ertuğrul Özkök'le ilgili de Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılıyor. İspanya'da Franco dönemine atıfta bulunmuştu Cumhurbaşkanı'nın dönemine ilişkin. Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı da bu açıklama sonrası da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şimdi az önce gazetelerin manşetlerinde de bakmış aktarmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o suikast timinde yer alan ve 10 yıldır firari olan FETÖ mensubu Burkay Karatepe yakalandı cumartesi. Ama dün itibariyle MIT'in yüz tanıma sistemiyle yakalandığına dair bazı ayrıntılar da paylaşıldı. Bakalım nasıl mı?
5: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi. 10 yıldır firariydi. FETÖ'cü Burkay Karatepe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildi. Güvenlik kaynaklarına göre darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenen suikast girişiminde yer alan eski helikopter pilotu Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasında yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi kritik rol oynadı. Afyonkarahisar'daki güvenlik kameralarına 14 Mart'ta yansıyan bir görüntü MIT'in analiz sistemine takıldı. İnceleme sonucu görüntüdeki kişinin Burkay Karatepe ile %77 oranında benzerlik taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli yakın takibi alındı. Yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki güvenlik kameralarına 14 kez yansıyan firarinin görüntüleri tek tek analiz edildi. Yüz tanıma sistemi farklı görüntülerde benzerlik oranını %65 ile %83 arasında hesapladı. Güvenlik birimleri saç ve sakalını değiştirerek şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe'nin saklandığı hücre evini de teknik takip sonucu belirledi. MIT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla firari FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, MIT'in yüz tanıma sisteminin yalnızca terörle mücadelede değil, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişilerin yakalanmasında da etkin şekilde kullanıldığını belirtiyor.
4: Şimdi Aile Bakanı'nın açıklamalarına da bakalım. Bu hem gazi yakınlarıyla hem şehit yakınlarıyla ilgili onların haklarına, özlük haklarına ilişkin bir düzenleme beklentisi vardı. Artık hazırlıkların tamamlandığını ve bu hafta meclis komisyonuna artık getirileceğini ifade etti.
10: Şehit hakları ve gazilerimize yönelik pek uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü ve hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Partimizle ortak bir kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı. Şehit anne babalarımızdan tutun da er gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber meclis başkanlığına sunacak. Erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmaya inşallah bu kanun teklifi kapsamında bu hafta önümüzdeki günlerde meclisin gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
4: Mecliste bir önemli durum daha var. Çok uzunca süredir konuştuğumuz şu suça sürüklenen çocuklar meselesi. Bununla ilgili bir taslak yasadan söz etmiştik sizlere. 18 bazı suçları kapsayarak, bazı suçlar genişletilerek daha doğrusu infaz düzenlemesinde yer verilecek ve suça sürüklenen çocuklara cezalar verilecek diye artık o yasa tasarısı meclisin gündeminde olacak bu hafta itibariyle.
5: Mecliste yeni haftada suça sürüklenen çocuklara ilişkin yasal düzenleme gündemde olacak. Teklifle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak ve bir üst grubun ceza rejimi uygulanabilecek. Çocuk hükümlü cezasına doğrudan cezaevinde başlayacak. 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 9 yılı aşmayacak. 15-18 yaş arası çocuklarda ise suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis verilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek ve her bir fiil için verilecek hapis cezası ise 15 yılı aşamayacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
4: Şimdi mecliste dilekçe komisyonuna bir bakalım. Geçtiğimiz ay tam 1610 başvuru var. İlginç dilekçeler ve talepler var.
5: Seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilsin. İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent yapılsın. Bu talepler Meclis Dilekçe Komisyonu'na verilen dilekçelerde yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında 1610 başvuru yapıldı. Başvurular arasında dikkat çekenler var. Komisyona verilen dilekçelerde bedelli askerlikte drone eğitimi verilmesi, özel dedektiflik şirketlerinin faaliyetlerinin yasaklanması, İstanbul'un kışlık, Ankara'nın yazlık başkent yapılması yönünde talepler bulundu. Bir kişi kamusal alanda cep telefonu hoparlöründen konuşmanın yasaklanmasını istedi. Ege isminin kullanılmasının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi de talep edildi. Komisyona en çok çalışma ve sosyal güvenlik alanıyla adalete ilişkin konularda başvuruldu. En çok başvuruyu yapan illerse sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Komisyon sorunların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanmasında aktif rol üstleniyor. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, dilekçe hakkının toplumsal beklentileri meclise taşımanın en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.
4: Şimdi geride bıraktığımız yıldan beri en çok konuştuğumuz soruşturmalardan biri artık bir iddianameyle, iddianamenin kabul edilmesiyle kovuşturmaya dönüştü. Yalova'da evinin penceresinden tırnak içinde düşerek hayatını kaybeden ve şu ana kadar şüpheli ölüm diye bakılan Güllü'nün ölümünden söz ediyorum. İddianamede cinayet değerlendirmesi var ve Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.
11: Herkes tamam mı?
12: Annesinin çok sevdiği Malkata şarkısını açtığı odaya gelmesini sağladı. Bir süre sonra hadi görüşürüz diyerek bacaklarından kavrayıp pencereden attı. Bu değerlendirme Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianameden. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
13: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
12: Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Müziği duyan Güllü kızının odasına girdi. Bir süre onlarla oynadı. İddiaya göre bu şarkıcıyı odaya çekmek için bir tuzaktı. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde alaycı ve neşeli bir tonla hadi görüşürüz denmişti. Savcılık bu sözün Tuğyan tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini bacaklarından kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden attığı öne sürüldü. Ayrıca ilk darbe sesinden sonra 7 saniye boyunca Tuğyan ve Sultan'dan herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığına da dikkat çekildi. Olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığı değerlendirildi. Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra yurt dışına çıkma planları yaptığı, Tuğyan'ın telefon değiştirdiği, hatta bazı mesajların silinmesini istediği de iddialar arasında.
14: Kaçmaya çalıştığını söyleniyor, doğru mu? Cinayeti birlikte mi işlediniz?
12: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi. Sultan Nurulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle yalan tanıklık suçundan dava açıldı.
4: Bireysel silahlanmanın ne hale geldiğini anlatan ve nasıl olur dedirten bir haber var. İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havuzda yüzerken yan villadaki 17 yaşındaki bir çocuğun silahı ateşlemesi sonucu yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki Karan'dan söz ediyoruz.
11: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
3: 17 yaşındaki zanlı silah ateşledi. 5 yaşındaki Karan ölümden döndü. Ailesi ise kabusu yaşadı.
14: Çuf diye böyle bir ses geliyordu. Yani bu havalı tüfek sesi gibiydi.
15: Havluyla temizlediğimde Karan'ın sırtında kocaman yani bu kadar bir delik vardı.
3: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlı Soy ailesi bir arkadaşlarının evine ziyarete gitmişti. 5 yaşındaki ikizleri Han'la Karan müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu.
16: Karan, el salla.
3: Karan'ın çığlığıyla irkilen aile yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi.
15: Karan bayılmasın yani bayılırsa hani bir daha geri gelmeyecek korkusu vardı bende. Sürekli Karan'a böyle Karan anneciğim uyan diyordu.
17: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
3: İlk müdahalenin ardından tetkikler yapıldı. Röntgende kurşun böyle gözüktü. Akciğeri parçalanmış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu.
18: Karan 16 günlük zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Ancak onu şimdi riskli bir ameliyat daha bekliyor.
3: Yapılan araştırmada silahın yan komşunun 17 yaşındaki oğlu tarafından ateşlendiği belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: İnsan düşünmez ki ya yan komşunun çocuğu böyle keyfek eder sokağa doğru ateş açsın ve sokaktaki kurşun orayı açsın ve gelsin benim oğluma saplansın.
14: Bunun sorumluları özellikle anne baba ağır ceza almalılar. Bu şahıs ağır ceza almalı. Çünkü bu bize yaşatılan şey çok ağır.
4: Siirt'e gideceğiz şimdi. Çaya düşen çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası akıntıya kapılarak ne yazık ki hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Faruk Santur dengesini kaybedip Botan Çayı'na düştü. Baba Ömer Santur da oğlunu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Ekipler çayda arama çalışması başlattı. Önce Faruk Santur'un, bir gün sonra da babası Ömer Santur'un cansız bedeni bulundu. Kağıthane'deyiz İstanbul'da. Bir binanın duvarı çöktü. Hemen bitişiğindeki otoparkta park halinde olan 12 adet sıfır araç hasar gördü. Olayda can kaybı yok neyse ki.
19: Bir şeyler dökülüyor ilk önce.
20: Hepsi sıfır araba bir de.
21: Hepsi sıfır. Sabahleyin geldi araba pelt olmuş. Nasıl olacak bu?
18: İş merkezinin duvarı çöktü. Sıfır araçlar hurdaya döndü. Milyonluk fatura ortaya çıktı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den.
22: Can önemli olan ama tabii ki mala da tedbir almak lazım.
23: Bir otomobil bayine ait 12 adet 0 kilometre araç mahalle arasındaki bu otoparka park edilmişti. Hemen yan taraftaki binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Tuğla ve betonlar araçların üzerine döküldü.
22: Eski yapıları kentsel dönüşümde işte halledilmesi lazım. Yani.
21: Çürük yerler çok var. Şuralar var, şu arka taraf, şu bina aynı. O da çürük.
18: Bazı araçların tavanı kağıt gibi ezildi. Duvardan uzak olan otomobiller bile hasar aldı. Tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekildi. Olayın ardından bayi müdürü polise giderek şikayetçi oldu. Zararının 30 milyon olduğunu söyledi. Duvarın çökme nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
4: Havelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi artık Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de girdi. Sistem operasyonel hazırlık süreçlerini hızlandırıyor.
5: Havelsan tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yerli sistem, hava harekatı süreçlerini dijital ortamda yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen sistemle operasyonel hazırlık süreçleri dakikalara inecek. Hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti kazanılacak. Sistem farklı komut akademileri arasında güvenli bilgi paylaşımını destekliyor. Hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir bir yapı sunuyor. Teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviye açısından önem taşıyor. Havelsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği harekat yönetim yazılımlarının uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma bilişimi ve komuta kontrol sistemleri alanındaki mühendislik yetkinliğini ortaya koyuyor.
4: Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Bu açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in bir soru önergesi üzerine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu önergede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin arasındaki o işbirliğine karşı nasıl bir adım atacağı ve nasıl bir önlem aldığına dair bir soru bu. Aynı zamanda Suriye politikası da İsrail'in soruluyor. Önergeye yanıt veren Yaşar Güler, adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir diyor. Bakan Güler ayrıca İsrail'in güneyinde, Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımdan yakından takip edilmekte olduğunu ve güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her tür tedbiri zamanında almaktayız açıklamasını yapıyor. Kuzeyimizdeki savaşa bir bakacağız. Diğer taraftan işte Rusya'nın başkentinde Moskova'da da artık lüks bir İtalyan restoranında bombalı saldırı yapıldı. Tabii ki ilk akla gelen bir terör mü bu? Bu sorusu ortaya çıkıyor. 3 kişi öldü, 21 de yaralı var. Rus medyasına göre üzerinde el yapımı bomba bulunan bir kadın Kutrix Kaya Meydanı'ndaki o restorana girmek istiyor. Kapıdaki güvenlik görevlisi kadının içeri girmesine izin vermeyince de patlama oluyor o sırada. Bombacı kadın güvenlik görevlisi bir müşteri. Orada onunla birlikte hayatını kaybetti. Restoranın internet sitesinde mekanın özel bir davet nedeniyle kapalı olduğu yazıyor. Bombanın hedefinin restoranın terasındaki müşterilerden birisi olduğu ifade ediliyor dolayısıyla. Kadının üzerinde bomba taşıdığını bilmediği, bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı tahmin ediliyor. Endonezya'ya gideceğiz. Bir yolcu gemisi alev alıyor orada da. 5 kişi öldü ancak 41 kişiye hala ulaşılabilmiş değil. Yolcuların canını kurtarmak için denize atladığı anlar da kameralara yansır.
0: Gemi saatler boyunca denizin ortasında yandı. Yolcular canlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Burası Endonezya'nın Madura Adası'nın açıkları. En az 250 yolcu ve beraberindeki mürettebattan oluşan Mutiara Sentosa 2 adlı yolcu gemisi Endonezya'nın Surabaya kentinden yola çıktı. Hedef Makassar'dı. Ancak yolculuk sırasında Madura Adası açıklarında gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Gemi kaptanı derhal yangın çıktığına yönelik yetkililere rapor gönderdi. Ardından Surabaya'dan geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak kentle geminin bulunduğu nokta arasında 6 saatlik bir mesafe vardı. Yolcu gemisinin etrafını kurtarma tekneleri çevreledi. Alevlerin bu teknelere de sıçrama endişesi operasyonu yavaşlattı. Yolcular teker teker denize atlamak zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kayboldu. Hayatını kaybedenler de vardı. 220'den fazla yolcuysa kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı. Endonezya 17 binden fazla adadan oluşuyor. Hava şartları ve düşük güvenlik standartları benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.
4: Fas'a gideceğiz şimdi. İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını artık durdu. Ama nasıl durdu? Farklı görüntüler var. İspanya ile Fas'la artık deniz sınırında bir şişme bariyer çekildi. Diğer tarafından ilerleyen dakikalarda bugün gazetelerin manşetlerine de yansımış bazı görüntüler var. Fas polisinin oradaki şiddeti, oradaki göçmenlere yönelik bir izleyelim.
1: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı.
12: Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer Perşembe'den itibaren yaklaşık 50 bin kişinin Septe'ye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra Septe'ye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
4: Hadi biraz spora bakalım şimdi. Trabzonspor'la başlayacağız spora. Çünkü Beşiktaş'ta işin askıya alınmasından sonra Muhammed Salah ismi artık Trabzonspor'la anılıyor. Acaba bu çarşamba gelecek mi gibi bazı söylentiler var. Başkanın da bir açıklaması var.
1: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
2: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi öyle bir anlaşma yok dedim.
1: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
4: Yağız Kağan Erdoğmuş da satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasıyla bir numaraya yükseldi ve zirveye yerleşti. Biel Satranç Festivali'nin yer aldığı galibiyetlerle 2716 elo puanı ulaştı artık Erdoğmuş ve dünya şampiyonu Gukesh Damaraju'yu geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta genel sıralamada ise dünya 27.'si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer alıyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk ona iki isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı artık. Motor sporlarına bakacağız. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi.
6: Şampiyonluk kazanmış bir insana puan hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası.
1: Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda mutsuz. 11 yarışta 12 puan toplayabilen Türk pilot podyumun zirvesini özlediğini söyledi.
6: Çok zor dönemden geçiyoruz çünkü biliyorsunuz Superbike'da çok güzel şeyler elde ettik. 3 kez şampiyonluk elde ettik. Tabii MotoGP şu an çok daha farklı. Şu an çok zorlanıyoruz. Özellikle oraya alışması çok daha zor. Özellikle tabii ki de şu anki yarışımız Yamaha markası. Oradaki diğer markalara göre biraz daha yavaş motosiklet.
1: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
6: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi, hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000cc'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
1: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
7: Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
24: Bilmenize hiç gerek yok.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Mobile Systems. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, iyi haftalar diliyorum, söz sizde.
5: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Haftaya önemli bir gelişmeyle başlayalım. Malum olduğu üzere hafta sonunu adeta dünya diken üstünde geçirmeye hazırlanıyordu. Çünkü Başkan Trump daha evvel benzerlerini defaatle tekrarladığı şekilde bu sefer İran'a çok geniş kapsamlı bir saldırı olacağına dair uyarı ve tehditlerini sıralamıştı. Doğrudan enerji merkezlerini ve altyapısını hedef alacak ve kendi deyimiyle tırnak içinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kuvvetli saldırı ibaresiyle böyle bir tehdidi savurmuştu. Bu da tabii piyasaları adeta diken üstüne taşımıştı. Ama Trump saatler önce aslında bu tehdidini geri çekti ve bir anlaşma ihtimalinin doğduğunu, hatta bunun ortaya çıktığını, dolayısıyla şimdilik bu saldırıyı geriye çekeceğini ifade etti. Tabii bunu da gene kendi hesabından, sosyal medya hesabından yaptı. Bu çerçevede hemen petrol fiyatları 80'li dolarlara doğru geriledi. Böyle savaş gibi aslında çok ciddi bir meselenin adeta kanıksanmış, piyasalar tarafından böyle satın alınmış bir şekliyle devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii daha ileride mutlaka işlememiz gerekiyor. Asimetrik bilginin belki de adeta klasik bir örneği olmaya aday bir gelişme var. Bu özellikle başkanın Social Truth adlı bir sosyal medya platformunda bu tür önemli mesaj ve bilgileri paylaştığı görülüyor. Daha evvel de dış ticaret vergileri üzerinde oradan açıklama yapmış. Sonra 90 gün bunları erteleyeceğini askıya aldığını gene oradan belirtmişti. Tabii piyasalarda müthiş oynamalar oluyor. Bu da çok büyük bazı sıkıntılara, acaba içeriden bilgi mi alınıyor, ne oluyor gibi değerlendirmelere yol açıyor. Şimdi en son haber, parasını ödeyenlere milisaniye öncesinde bu mesajları görme imkanı tanınacakmış. Rivayete bakılırsa başta Wall Street ve yatırımcı firmalar olmak üzere bayağı da bu işin taliplisi varmış. Tabii bu tür gelişmeler hakikaten hani simetrik bilgi, asimetrik bilgi gibi belki de ekonomik piyasaların en önemli, en dokunulmaz, en hassas kurallarının ne kadar rahatlıkla ihlal edildiğini de gösteriyor. Neyse, biz gelişmeleri yakından izlemeye bakacağız. Bu çerçevede haftanın ilk gününde bir güncelleme ile tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde birçok istatistik paylaşıldı. Bunlardan iki tanesi önem taşıyordu. Çünkü hem turizm istatistikleri hem de dış ticaret istatistikleriyle beraber her ikisi de Haziran dönemini ihtiva ediyordu. Dolayısıyla senenin ilk iki çeyreği veya altı aylık tablosu hem turizmde hem dış ticarette belli oldu. Üstelik bu iki kalem bir araya geldiğinde cari dengenin de en önemli enstrüman ve kulvarlarını oluşturuyor. Kısaca değinmek ve genel eğilime bakmak gerekirse turizm gelirleri ikinci çeyrekle beraber beklentiler paralelinde bir düşüş kaydetti. Özellikle Körfez Savaşı'nın getirdiği bu atmosfer çerçevesinde, turizm dostu olmayan atmosfer çerçevesinde turizm gelirinde ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2.6, yabancı ziyaretçi sayısında ise 4.2 oranında azalış var. Burada enteresan bir nokta, 6 aylık sonuca bakıldığında geçen seneyle aynı bir düzeyi yakalamış gözüküyoruz. Bu da özellikle içinde bulunduğumuz 3. çeyrek ve son çeyrekte bir parça daha performansın yukarıya taşınması, sene sonu hedeflerine ulaşılması bakımından gereğini işaret ediyor. Enteresan bir nokta, tabii turizm gelirlerini tek olarak görmemek lazım. Giderde de baktığımızda aynı dönemde %7.4 turizm gider kaleminde artış var. Yurt dışına giden vatandaşların sayısı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %16.5 düzeyinde ciddi oranda bir yükseliş gösteriyor. Bu çeyrekte ayda 1 milyar doları vatandaşlar dışarıda turizm harcamaları için sarf etmişler. Tabii bu çerçevede aslında en önemli noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz dış ticaret açığı. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %7.4 oranında artarak maalesef 53 milyar doları aşıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranları kritik bir düzeye %72'nin altına gerilemiş bulunuyor. Haziran ayında bu %68.4, yani daha da kötüleşmeye doğru bir gidişat var. Bu çerçevede ithalatla ihracat arasında hem 6 aylık dönemde hem de son Haziran döneminde ithalatın ihracata göre çok daha hızlı arttığı görülüyor. İhracatın dönemsel artışı %3.5, ithalatın %4.6. Kilo başına ihracat değerinde de herhangi bir gelişme yok. Özellikle her şey dahil veya ağırlıktan hareketle değer kazanma gibi artık 40 yıllık bazı turizm ve ihracat strateji ve politikalarının tıkandığı, yeni baştan, sil baştan adeta gözden geçirilmesi gerektiğine dair yeni bulgular bu istatistik rakamlar. Bu konuda da vakit geçirmemek gerekiyor. Çünkü cari dengenin tutmadığı bir ekonomide ne enflasyon, ne büyüme, ne refah, ne kalkınma sürdürülebilir ve öngörülebilir bir sağlıklı platforma oturtulamıyor. Bu bilinen bir gerçek. Türkiye'nin bu bilinen gerçekleri yeniden deneyerek de bedel ödeyerek test etmesine gerek bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
4: Finans Bülteni. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 13.458 puandan başlayacak. Dolar 47.55, Euro 54.91'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.210, çeyrek altın 10.530 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise $83.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bugünlerde sıcaktan korunmanın doğal yollarını bilmek önemli. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa açık renk ve bol giysi, şapka ve gözlük önemli. İçeride kalma şansınız varsa güneşin tepede olduğu saatlerde pencereyi, hatta perdeyi kapalı tutmak etkili bir çözüm. Dışarıdaki havanın kısmen serinlediği sabah ve akşamsa açık pencereye ıslak çarşaf açmak etkili bir serinletici olur. Pencereleri karşılıklı açıp havanın akacağı koridor oluşturmak da rahatlatır. Bilgisayar, fırın, televizyon gibi elektronik cihazları gerekmiyorsa kapalı tutun. Soğuk suyla baş, boyun, el ve ayak bileğiyle dirsek ve diz arkasını sık sık ıslatın. Özellikle nabzınızı hissettiğiniz bu noktaları serinletmek kısa süreli de olsa sizi rahatlatacaktır. Sıcak hava yükseldiği için yatağınızı yere sermeyi deneyebilirsiniz. Terlemenin serinlettiğini hatırlayın. Ama vücudunuz susuz kalırsa terleme durur, vücut ısısı yükselir. Bu yüzden bol bol su için. Lıkır lıkır değil, yudum yudum. Bugünlerde önemli bir noktada az ve hafif yemek. Yemek yemenin vücut ısısını artırdığını hatırlayın. Karpuz, salatalık gibi sulu besinler tüketmeye çalışın.
6: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Yaz günlerinde ferah ferah soframızda olan oldukça yeni bir lezzet var. O da nedir? Avokado. Şimdi avokadoya biz ne zaman alıştık? Avokado ne zaman hayatımıza girdi? O kadar yeni ki aslında. Hatta şimdilerde diyorlar kahvaltıda avokado olmazsa olmaz. Sandviçlerin içine giriyor. Salatalarda boy gösteriyor. Ama aslında ben hatırlıyorum. Ben küçükken avokado hiç bilinmezdi. Aslında Avrupa'da da

0: Avokado Alanya'nın adına artık coğrafi tescil almış durumda. O kadar hayatımıza girmiş. Geçmişine bakarsak tabii ki Amerika'ya gideceğiz, Meksika'ya gideceğiz. Orta Amerika ülkeleri olsun, hatta Güney Amerika'da 10 bin yıllara uzanan bir geçmişi var avokadonun. Eski Azteklere kadar gidiyor. Hatta zaten avokado kelimesi de Aztek dilinden geliyor. Avrupa'daki ilk kaydına ise 1519 yılında rastlıyoruz. Yani 1492'de Christoph Kolomb "ben Hindistan'ı bulacağım" diye yola çıkıp da Amerika'ya varınca, işte ondan sonra tabii ki Amerika ile Avrupa arasında müthiş bir malzeme trafiği olmaya başlıyor. Yepyeni ürünler Avrupa kıtasına geliyor. 1519'da ilk bahsi geçmiş ama gemiciler bunu bir şekilde yiyecek olarak da kullanmaya başlamışlar. Mesela 1700'lerde Avrupa ile Amerika kıtası arasında gidip gelen gemilerde tabii ki yol için bir takım böyle peksimet benzeri bisküviler var. Sert mi sert. Onun üstüne böyle sanki krema gibi sürerlermiş avokadoyu. İkiye yarıp, zaten tereyağımsı, adeta böyle kremamsı bir eti olduğu için bisküvilerin üzerine sürüp yerlermiş. Onun için hatta 1700'lerde gemici tereyağı denmiş avokadoya. Fakat tarımına baktığımız zaman bize gelmesi çok çok sonraları. Aslında Amerika'da, tabii ki özellikle Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonunda, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında artık bayağı tarımı yapılmaya başlanmış. Ama bize gelmesi 1970'ler. Evet, 1970'lerden önce hiçbir şekilde avokado ticari amaçla yetiştirilmiyor. Meraklısı bahçesinde yetiştiriyor. Halbuki şu anda hayatımızda, evet, avokadonun çeşitli lezzetlerine bakacağız. Avokadoyu kendi mutfağımıza uyarlama şekillerine bakacağız. Avokadolu lezzetler ve avokado türleri hakkında da farklılıklar üzerine bir gezintiye çıkacağız. Bu arada benim ilgimi çeken yakıştırmalardan biri, avokadoların bazılarının üstü pütür pütürdür ya, bir dönem onlara da timsah armudu denmiş. Amerikan armudu diyen de olmuş ama timsah armudu ifadesi benim çok hoşuma gitti. Evet, avokadolu günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul ve Bursa'da sıcaklık 33 derece. Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Ankara 34 derece. Ege'de karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. İzmir 35 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: İstanbul yol. İstanbul'da trafik yoğunluğu bu dakikalarda artarak devam ediyor. Yoğunluk %49 seviyelerinde. Hemen duyurulara göz atalım. Ok Meydanı Darülaceze istikameti, Beylikdüzü Büyükçekmece yönü ve Haliç Yan Köprü Otakçılar yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Birinci ve ikinci köprüde de Anadolu yakasından geçişler sıkışık. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak

0: daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Soruşturma ve operasyon haberine bakalım. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan o soruşturmada aralarında belediye başkanı sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti artık. Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalede usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi iddialarla, bunlardan menfaat temin edildiği iddialarıyla soruşturmayı başlatmıştı. Emniyetteki ifadesinde bütün bu üzerine atılı suçlamaların tamamını reddetti Beşikçioğlu. Dedi ki Sayıştay raporlarında konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıktığını söyledi. İlgisinin olmadığını ifade ediyor. Hatta ortaya çıkaranın kendi iç denetim mekanizması olduğunu söylüyor. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimleri nedeniyle belediyenin zarara uğradığı yönünde bazı iddialar da vardı. Bunu da reddetti. Zarara uğratmadığını söyleyerek sağlık kontrolünün ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilmişti şüpheliler. Savcılık ifadesinden sonra 44 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldığı biri tedavisi için hastanede, aralarında Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 şüpheli ise tutuklandı. Savaşa biraz bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaştığını duyurdu. Nükleer silahsızlanma konusundaysa anlaşmayı bekliyoruz diyor.
3: Açıkçası saldırıya uğramak istemiyorlar. Saldırının boyutunu biliyorlardı çünkü nasıl şekilleneceğini gördüler. Müzakereler öğleden sonra başlayacak.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da müzakerelerin başlayacağını duyurdu. Büyük saldırıdan neden vazgeçildiğine ilişkinse, İran ve komşu ülkelerin talebini işaret etti.
3: Bu çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi. Bu yüzden nükleer silahsızlanma konusunda bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz.
4: ABD Başkanı, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, nükleer silahsızlanma konusunda da anlaşmanın görüşüleceğini söyledi. İran'da Trump'ın açıklamasından hemen önce Umman'da görüşmeleri sürdürdü. Umman'ın İran'a Hürmüz Boğazı için bir teklif götürdüğü ve Tahran'ın bu kez olumlu yaklaştığı ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'daki görüşmelerin Hürmüz Boğazı konusunda sonuca doğru ilerlediğini belirtti. Trump'ın saldırıdan vazgeçme kararı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın telefon görüşmesinin ardından geldi. Suudi Arabistan daha önce de devreye girerek savaşın tırmanmasını önlemişti.
2: Gazze'deki ateşkese bakalım. İsrail Gazze'de bu saldırılarına devam etme izni istiyor. İsrail basınında yer alan bir habere göre Gazze'de ateşkese ilişkin yol haritasında Tel Aviv yönetimi 15 maddeden 3'üne itiraz etti. Haaretz gazetesinin haberi bu. Bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığını söylüyor bu haberi gazete. 15 maddelik yol haritasından 3'üne itiraz edildi deniliyor. Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına karşı çıktı. Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridinde konuşlandığını bölgelerde saldırı düzenleme özgürlüğünü istiyor. Haaretz'le konuşan kaynaklara göre Tel Aviv'in itiraz ettiği 3. madde ise Hamas'ın silahlarının depolanması. Ayrıca Uluslararası Denetleme Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer alması da istenmiyor. Diğer taraftan Denetleme Komitesi iki tarafında verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirmeyeceğini araştıracak. Burada Türkiye'nin olmasını istemiyorlar. Başladığımızdan beri aktarıyoruz. Bu hafta pek çok konuyla ilgili kritik bir hafta. İşte yarın mesela Yüksek Askeri Şura var ama herkesin daha da merakla beklediği konu yeni çözüm süreci. Artık kritik haftadayız. Geride bıraktığımız hafta siyasi parti ziyaretlerinden, görüşmelerden, kulis bilgilerinden söz ettik. Çerçeve yasağı diye adlandırılıyor. Kaç madde olacak, ayrıntısında ne var? Hemen bir Ankara'ya dönelim. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Acaba nasıl bir takvim işleyecek, bu soruyla yanıt verecek. Ahmet günaydın. Neler aktaracaksın şimdi bu meclise geldikten sonra, bu hafta içerisinde nasıl bir takvim işleyecek, sonrasında ne olacak?
5: Osman günaydın. Kritik bir hafta terörsüz Türkiye sürecinde. Süreç yasasını normalde geçtiğimiz hafta meclis başkanlığına bekliyorduk ancak çalışmalar tamamlanmamıştı. Kapsamlı görüşmeler gerçekleştiriliyor. AK Parti'nin bu süreçte en önemli isteği ortak imza ile, yani diğer partilerin isteğiyle, ortak imzasıyla meclis başkanlığına taslağı sevk etme yönünde. Bu başarıya ulaşabilecek mi? Bu hafta, yeni haftada takip edeceğimiz başlıklardan biri bu olacak. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte önemli bir açıklaması oldu. Hazırlıklarımız artık tamam ifadesini kullandı. Bu açıklamadan şunu anlıyoruz. Yasa taslağında artık hazırlıklar tamamlandı. Henüz gün belli değil ama bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulacak önce. Ardından 48 saat içinde Adalet Komisyonu'na sevk edilmesini, orada yapılacak görüşmelerden sonra genel kurula gelmesini bekliyoruz ve artık tüm bu süreçlerden sonra yasalaşacak. Hedef Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce süreç yasasının artık yürürlüğe girmesi yönünde. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin çalışmalar devam ederken bazı kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Parti liderleriyle görüştü. Ancak yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Numan Kurtulmuş arasında bir görüşme yapılmadı. Bu hafta içinde bu yönde bir görüşme olur mu? Takip edeceğimiz başlıklardan biri bu olacak. Yine koordinatör grup başkan vekilleri arasında, grup başkanları arasında bir görüşme olacak mı olmayacak mı? Yine bu hafta takip edeceğimiz bir diğer önemli başlık olacak Osman.
2: Peki bu yasanın düzenlemenin kapsamına, maddelerine ilişkin bir bilgi var mı?
5: Kamuoyuna, Ankara kulislerine yansıyan bazı iddialar var. Onlardan bir tanesi bu yasanın geçici ve müstakil olacağı yönünde. Bununla beraber yine bu yasanın uygulanması bir şarta bağlı olacak. O şartta aslında terörsüz Türkiye süreci başladığından bu yana beklenen bir şart. Terör örgütü PKK tamamen silahları bırakacak ve kendini feshettiğine yönelik açıklamaya tamamen uyacak. Yani daha da tek bir terörist kalmayacak. En önemli şart bu olacak yasanın uygulanması için. Yine süreç yasası terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a veya örgütün sözde yöneticilerine yönelik herhangi bir özel düzenleme içermeyecek. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Suça karışmamış olmak maddesi önemli. Suça karışmamış olanların dağdan inişlerini hızlandırmak için bu yasanın kolaylaştırıcı olması bekleniyor. Ancak yine dağdan inecek örgüt üyeleri denetimli serbestliğe tabi olacaklar. 3 ya da 5 yıllık bir denetimli serbestlikten bahsediliyor. Tüm bu sürecin netliğe kavuşturulması için, yani dağdan inecek teröristlerin suça karışmamış olduklarını tespit edebilmek için 81 ilde yine mahkemeler çalışacaklar. Soruşturmalar, kovuşturmalar gerçekleştirilecek. Bu bir genel af boyutunda olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bunun altını özellikle çizmişti. Tüm suçluları kapsamayacak. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bununla beraber meclisten çıktıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun da bir karar alması yönünde beklenti var. Terör örgütü silahlarını bırakmıştır şeklinde, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir karar yayınlaması beklentisi söz konusu. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Meclis kapanmadan artık bu taslağın yasalaşmasını bekliyoruz Osman.
2: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Örsoğlu aktardı bilgileri. Burada kalmayacağız elbette. Şimdi burada özellikle yeni parti ne yapacak sorusu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra bu mutlak mutlak kararı ve oradaki işte yargı, siyaset, adalet hepsinin birbirine karıştığı bu tartışmalarla birlikte yeni çözüm sürecine kesintisiz desteğini açıkladı yeni parti genel başkanı Özgür Özel.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'de konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
7: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
6: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
7: Bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
8: Hayırlı uğurlu olsun Mamak'ımıza, Ankara'mıza, ilçemize.
2: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası artık ortaya çıktı. MIT'in yüz tanıma sistemiyle bu izini bulduğu Karatepe'yi 4 ay süreyle yakından takip ettiği ve operasyon için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
9: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı suikast timindeydi. 10 yıldır firariydi. FETÖ'cü Burkay Karatepe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildi. Güvenlik kaynaklarına göre darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenen suikast girişiminde yer alan eski helikopter pilotu Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasında yapay zeka destekli yüz tanıma sistemi kritik rol oynadı. Afyonkarahisar'daki güvenlik kameralarına 14 Mart'ta yansıyan bir görüntü MIT'in analiz sistemine takıldı. İnceleme sonucu görüntüdeki kişinin Burkay Karatepe ile %77 oranında benzerlik taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli yakın takibi alındı. Yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki güvenlik kameralarına 14 kez yansıyan firarinin görüntüleri tek tek analiz edildi. Yüz tanıma sistemi farklı görüntülerde benzerlik oranını %65 ile %83 arasında hesapladı. Güvenlik birimleri saç ve sakalını değiştirerek şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe'nin saklandığı hücre evini de teknik takip sonucu belirledi. MIT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla firari FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, MIT'in yüz tanıma sisteminin yalnızca terörle mücadelede değil, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişilerin yakalanmasında da etkin şekilde kullanıldığını belirtiyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Çay makinesi deyince vatan.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Çipli top, içinde bulunan sensör sayesinde topa tam olarak hangi anda dokunulduğunu tespit edebiliyor. Kameralardan gelen verilerle offside çizgisi hatasız bir şekilde çizilebiliyor. Teknoloji sayesinde topun kale çizgisini tamamen geçip geçmediği milimetrik olarak ölçülüyor, top çizgiyi geçtiği anda da hakemin kolundaki saate gol uyarısı gönderiliyor. Elle oynama, topa son dokunan oyuncu veya offside anındaki pasın atılma anı gibi kritik noktalarda kesinlik sağlanıyor. Galatasaray evinde ilk hazırlık maçında Rennes'le yenişemedi. 6 gollü karşılaşmada sarı-kırmızılılar Fransa ekibiyle 3-3 berabere kaldı.
2: Avusturya kampından dönen Galatasaray'ın Rams Park'taki ilk hazırlık maçı 6 gole sahne oldu. Sarı Kırmızılılar Fransa Lig 1 ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray 18. dakikada Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla öne geçti. 27. dakikada Lepol, Uğurcan'ın hatasında Rennes'e beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılılar ikinci yarının başında Gabriel Sara ile öne geçti. 58. dakikada Lepol Fransa ekibine tekrar beraberliği sağladı. 3 dakika sonra Lepol penaltıdan kendisinin ve takımının 3. golünü attı. Maçın duraklama anlarında penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la maçın skorunu belirledi. Aslan evinde Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
3: Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız.
2: Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Sarı Kırmızılılar, sıradaki hazırlık maçında cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile Rams Park'ta karşılaşacak. Galatasaray sezonun ilk resmi maçına 14 Ağustos'ta Trendyol Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı çıkacak.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
4: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
5: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi öyle bir anlaşma yok dedim.
4: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
1: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi elemesindeki Sturm Graz maçı öncesinde Vedat Muriç sevinci yaşanıyor. Tedavisi sona eren Kosovalı golcü takımla çalışmalara başladı. Sezon öncesi kampının ilk günlerinde sakatlanan Muriç, çarşamba günü oynanacak Sturm Graz maçında kadroda olacak. Hafta sonu yapılan antrenmanda takıma dönen 32 yaşındaki forvet çalışmanın tamamında yer aldı. Fenerbahçe, Kosovalı futbolcuyu UEFA listesine de eklemişti. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
7: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, arzın merkezine seyahat.
6: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
7: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
6: Adnan Bostancıoğlu'yla Köşedeki Kitapçı her gün NTV Radyo'da.
7: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
6: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Kazancım Net, Sigortam Net.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
15: Radyo tiyatrosu.
16: Sağlık.
15: Yemek tarihi.
16: Doğa.
15: Kitap.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Yeni haftada bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, halsizlik, kalp krizi, tansiyon gibi sorunlar görülebilir. Terlememeye, gölgede kalmaya, yorucu işler yapmamaya özen gösterilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
3: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
2: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
2: Masallardan romanlara.
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Taksitli satış dünyada ilk olarak hangi ürün için başladı?
4: Dünyada taksitle satılan ilk ürün dikiş makinesi. Singer firması ürettiği dikiş makinesinin satışını artırmak için 1856 yılında taksit kampanyası başlattı. Ve bu kampanyayla Singer kısa sürede evde kullanılan dikiş makinesi alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üreticisi oldu. Dikiş makinesinin kökeni aslında 1700'lü yılların sonuna dayanır. İlk patenti 1790'da alındı. Onu başkaları izledi. Ama ticari anlamda başarılı olabilecek ilk üretimi bir Fransız askerlerin üniformalarını dikmek için yaptı. Sonuç başarılı olsa da kızgın işçiler ayaklanıp makineleri yakınca mucit Fransız da yoksulluk içinde öldü. Bundan haberi olmayan bir Amerikalı Elias House'a el dikişiyle terzilik yapan eşini izleyerek bir dikiş makinesi tasarladı. Çift dikiş diken makinenin patentini de aldı. Bu arada aynı makineyi geliştirip yeni bir patent alan Singer'le mahkemelik olup davayı kazandı. National Geographic'in Büyük Buluşlar kitabına göre Howe öldüğünde dikiş makinesinden en zengin 4. Amerikalıydı.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
0: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
7: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken, yeni aya başlarken geri sayım programımıza karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte olacak. Filiz Hoca ile bugün açıklanacak, yaklaşık yarım saat sonra açıklanacak Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri, yıl sonuna ilişkin tahminleri konuşacağız. Enflasyonun seyrini konuşacağız değerli izleyenler. Sonrasında Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikte olacak. Orada da piyasaları konuşacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli gelişmeler var. Piyasalara etki edebilecek, beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Hemen başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk madde geliyor ekranlarınıza. Az önce de söylediğimiz gibi Temmuz ayı enflasyon rakamı bugün açıklanıyor. Piyasa tahminleri aylık bazda %1,3 ila %2,10 aralığında değişiyor. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin yıllık enflasyon tahmini ise %31,8 oldu. Resmi rakamlar yaklaşık yarım saat sonra saat 10'da belli olacak. İstanbul Ticaret Odası bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde dün açıklanmıştı. Biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da Temmuz'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün %103,5 fiyat artışıyla sivri biber oldu. Sivri biberi Charleston ve dolmalık biber takip etti. Fiyatı en çok azalan ürün ise %39,5 düşüşle kiraz olduğu değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz dönüşüm desteğini artıracak adımları devreye aldı. Banka döviz dönüşüm desteğinde katma değere dayalı yeni sisteme geçerken döviz almama taahhüdünü kaldırdı ve %3 destek uygulamasının süresini 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Reel sektörde uygulamanın pozitif karşılandığını söyleyelim. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler bugün yeniden başlayacak. Amerikan Başkanı Donald Trump açıkladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaşabileceklerini duyurdu. Nükleer silahsızlanma konusunda da anlaşmayı bekliyoruz dedi. Trump, İran her an anlaşmaya hazır ifadesini kullandı. İnşallah bu sefer dediği gibi olur. Orta Doğu'da barış umutları en azından diplomasi masasına yeniden oturulacak olması, barış umutlarının artmasıyla petrol fiyatları da hızlı bir şekilde, sert bir şekilde geriledi. Brent petrolle günlük düşüş %5'e ulaştı. Öte yandan altın fiyatları da yeni haftaya yükselişte başladı değerli izleyenler. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya geride bıraktığımız hafta 31 Temmuz Cuma günü koordineli bir şekilde Amerika ile Japon yenine müdahale etti. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent 31 Temmuz'da gerçekleştirilen bu koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerinin önüne geçildiğini, gerekirse eğer ilave olarak ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü 163'ü yukarı doğru zorluyordu dolar yen paritesi. Bu sabah geldiğimiz ekranları açtığımız zaman gördüğümüzde 157'lere 156'lara kadar geri çekilmiş durumda ki aslında Japonya'nın da istediği seviyeler buralar diyebiliriz. Peki değerli izleyenler hemen hızlıca piyasalara bakalım konuğumuza geçmeden önce neler oldu? Geride bıraktığımız hafta Cuma günü BIST 100 endeksi %1,24 yükselişle 13.458 puandan kapandı. İşlem hacmi 169,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 53 kuruştan güne başlıyor. Euro 54 lira 86 kuruştan yeni güne ve de haftaya başladı. Küresel para piyasalarında Amerikan dolarında 100 endeks seviyesinin altına gelmişti. Bu sabah da yine 99,6'larda bir geri çekilme var. Euro dolar karşısında 1.1550'lere kadar çıkmıştı. Bu sabah 1.1530'larda sterlin dolar karşısında 1.35'e doğru yaklaşıyor. 1.3470, 1.3480 aralığında. Ve bu şeylerle birlikte, gelişmelerle birlikte altın fiyatlarına baktığımızda elbette hem doların değer yitirmesi hem de Orta Doğu'da jeopolitik risklerin tekrar sönümlenip tekrar diplomasi masasına oturulacak olması altın fiyatlarını bir miktar yukarıya itmiş durumda. Altının ons fiyatı 4.066 dolar ki dün gece bu sabaha karşı Asya seansındayken altının onsunda daha da yukarıya bir seyir görmüştük. Ama orada hafif gerilese de yine yukarıda %0,55 kadar. Petrol fiyatları sert düştü dedik. İşte gördüğünüz gibi %7. İran'da Amerika Birleşik Devletleri masaya oturacak ve anlaşma yakın beklentisi petrol fiyatlarını düşürdü. Uzunca bir zamandır zaten petrol aşağıya gitmek istiyor diye söylüyorduk. Petrol fiyatları gerilemeye çalışıyor diye söylüyorduk. Neden? Çünkü hem küresel enflasyon hem de küresel büyümenin yavaşlaması risklerinden, endişelerinden dolayı Donald Trump işte bu süreç bir türlü müsaade etmedi buna. Ama bu sabah 82 dolar ki hatırlayın ilk ateşkes ilan edildiği, ilk mutabakat zaptı ilan edildiği zaman 70 dolara kadar inmiştik. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı yeni güne başlarken 6.216 lira bankalar arası piyasada, çeyrek altında 10.146 lira seviyesinden işlem görüyor. Hemen ilk konumuza döneceğiz. Pusula Yatırım baş ekonomisti doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhabalar, günaydın Murat Bey, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim hocam. Enflasyon rakamları açıklanacak. Şöyle bir baktığımızda kabaca %1,8 ile %2,1 arasında değişen tahminler olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zaten geride bıraktığımız ay yaptığı açıklamalarla Temmuz ayında bir miktar yüksek gelme ihtimaline karşı piyasayı hazırlamıştı diyebiliriz. Yani çok da sürpriz olmayacak. Siz nasıl bekliyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz ya da sürpriz olursa size göre nasıl bir sonuç sürpriz olur bugünkü enflasyon rakamlarında?
8: Tabii Murat Bey, dediğiniz gibi öncelikle Merkez Bankası piyasayı hazırladı ve piyasada şu an aylık enflasyonu ana eğilimde bir miktar yükseliş bekliyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın ağırlıklı baktığı manşet tüfeden ziyade mevsim etkilerinden arındırılmış veri. Şimdi bu geçen ay 1.75'e gerilemişti. 1.8'den 1.75'e gerilemişti. Şimdi bunun bugün 2 üstüne çıkma ihtimali var ama tabii biz piyasa fiyatlamaları açısından ilk etapta manşet tarafa bakalım. Ya ben bugün manşet tarafta 1.98 civarı bir aylık enflasyon bekliyorum. Yani tam %2'nin altında bir enflasyon olma ihtimali güçlü. Piyasa beklentilerine de baktığımda ağırlıklı medyan beklentinin 1.82 arası değiştiğini görüyorum ama ağırlıklı nerede daha yoğunlaşma var derseniz 1.92 arası. Şimdi iki çok kritik bir nokta. Neden? Çünkü geçen sene bu ay 2.06 aylık enflasyon. Bunun üzerinde gelecek bir enflasyon yıllık enflasyonu yukarı çekecektir ve dezenflasyon süreci sekteye uğradığı algısını yaratacaktır. Onun için bugün ilk etapta piyasa açısından bakacağımız şey bir, %2'nin hemen altında en iyi ihtimalle veya işte geçen seneki %2.06'nın hemen altında bir enflasyon geliyor olması lazım. ve dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması lazım. Tabii ki bunlar yeterli olmayacak. Çekirdek B'ye bakacağız, çekirdek C'ye bakacağız ve daha önemlisi aylık enflasyonun ana eğilimine bakacağız. Çünkü Merkez Bankası ağırlıklı karar verirken buna bakarak karar veriyor. Şimdi bugün bunun üzerinde bir enflasyon gelirse mi sürpriz olur, bunun altında mı gelirse sürpriz olur derseniz, şimdi geçen hafta bir miktar açıkçası son gelen anketlere baktığımda, İstanbul enflasyonuna baktığımda bugün bir miktar %2'nin üzerinden ziyade %2'nin altında gelme potansiyeli, yani o 1.9'un biraz altında gelme potansiyeli en azından bir miktar daha artmış gibi görülüyor. Eğer böyle olursa, gerçekten 1.8 civar veya altında bir enflasyon gelirse bu piyasaya en azından kısa vadeli de olsa bir katalizör etkisi yaratabilir. Bugün başta bankalar, holdingler olmak üzere özellikle bankalar çok satıldı. Borsa İstanbul'da da bir tepki vardı Cuma. Bugün öyle veya böyle ne olacağını bilmiyoruz ama barışa dair umutlar var. Bununla birlikte bir miktar daha Borsa İstanbul'da bir alım ivmesi yaratabilir ve bence daha önemlisi şu Murat Bey, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair ciddi bir belirsizlik oldu. Yani en iyi ihtimalle dedik ki bu barışın olmadığı ortamda başlasa Ekim'de başlar. Tabii orada teknik faiz indirimleri başlamadan önce şuna bakacağız. Normalleşmeye ne zaman geçebiliriz? İşte bugünkü enflasyon bu açıdan çok önemli olacak. Beklentinin altında bir enflasyon bu açıdan. Ağustos'ta da acaba 13 Ağustos'ta enflasyon raporu sunumunda bir sinyal verilerek Ağustos sonu Eylül başı gibi normalleşmeye geçip Eylül'de de bir faiz indirimi olabilir mi sorularını gündeme getirir. Aksi ise %2'nin üzerinde, belirgin üzerinde bir enflasyonda tam tersi Merkez Bankası'ndan yakın vadede faiz indirimi beklemeyin. Uzun süre faizler yüksek kalacak fiyatlamasını gündeme getirebilir.
7: Hocam, alt başlıklara ilişkin tahminlere baktığımızda geride bıraktığımız Temmuz ayında yapılan, hani yönetilen, yönlendirilen fiyatlara gelen artışlarla beraber orada hem sağlık var, hem akaryakıt petrol fiyatlarındaki yükselişten dolayı hem akaryakıt fiyatlarındaki ayarlamalar var. Şöyle bir baktığımızda hani hangi kalemlerin yüksek geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz ama okuduğum yorumlarda hani ulaştırmayı, konutu ve de şeyi bir kenara bırakacak olursak eğer, sağlık tarafını bir kenara bırakacak olursak eğer, bir taraftan bakıyorum gıda fiyatlarında, en son İstanbul Ticaret Odası'nın da rakamlarına baktığımızda orada en yüksek aylık fiyat artışı %9,77 ile sağlıkta geldi. Sonra ulaştırma, haberleşme, eğlence, kültür ve konut geliyor. Ama görebildiğim kadarıyla buraya gıdanın ve de giyimin de eklenme ihtimali var gibi görünüyor. Sizin hani bu konuda bir değerlendirmeniz, bir beklentiniz var mı?
8: Tabii şimdi ülke olarak giyimle başlayayım. Yani giyim benim kendi hesaplamalarımda negatif taraftaydı. Orada hala ben mevsimsel düzeltmeyi bekliyorum. Ama birkaç ay sonra dediğiniz gibi özellikle yeni sezon etkisiyle birlikte giyimin girme ihtimali var. Bence de çok aslında güzel bir soru sordunuz. Burada gıda başlığı çok önemli. Dediğiniz gibi sağlık yüksek gelecek. Yani %10'un üzerinde gelirse aylık hiç şaşırmam. Ulaştırma, petrol fiyatları yukarı gitti Temmuz ayında. Orası da yüksek gelecek. Şimdi burada kritik nokta gıda enflasyonu. Şimdi biz geçelim, geçtiğimiz son iki aya bakalım. Gıda enflasyonunda işlenmemiş gıda, özellikle taze meyve sebzede mevsim etkileri, havanın ısınması, yağışların artmasıyla belirgin bir düşüş gördük. Geçen ay %10 bazında düştü. Fakat işlenmiş gıda tarafı o kadar belirgin düşmemişti. Şimdi ben enflasyon tahminlerine bakıyorum. %0'a yakın gıda bekleyen de var. %1'e yakın var, bekleyen de var. 1,5 bekleyen de var. 1,6 bekleyen de var. İşte dediğiniz gibi bence gıda tarafı asıl bugün belirgin olarak %2'nin üzerinde mi gelecek, %2'nin altında mı gelecek, bu belirleyecek. Benim kendi hesaplamalarımda ben 0,6-0,7 bandında bir aylık gıda enflasyonu hesaplıyorum. Onun için gıdada şunu görmeye başlayacağız. Sadece artık işlenmiş gıda değil, artık mevsim etkileri biraz geride kalmaya başlıyor. Aslında kalmaması lazım Murat Bey. Yani böylesi bir yaz ayı döneminde bizim işlenmemiş gıda tarafında hala bir daha baskılı süreç görüyor olmamız lazım. Ama o mevsim etkilerinin biraz daha geride kaldığı bir süreç olacak. O açıdan bugün bakalım TÜİK tarafında bu kaç gelecek, takip edeceğiz. Ben %1'in üzerine hesaplamadım kendi hesaplamalarını ama %1'in üzerinde, belirgin üzerinde elbette yukarı çekebilir.
7: Aslına bakacak olursanız sizin de altını çizdiğiniz gibi gerçekten bugün yine bir şekilde olumsuza kayacaksa orada oyunu bozacak olan şey gıda fiyatları olabilir. Çünkü hani kirazda düşüş var, kiraz fiyatları düştü diye aktardık. Orada da rekolte çok fazla, geçen yıl az olduğu için, bu sene yağışlar fazla, rekolte çok yüksek olduğu için muhtemelen arz arttığı için düştü. Ama diğer tarafta gıdada başta yeşil biber, biber olmak üzere ciddi artışlar var. Yağışın çok olmasına rağmen. Peki hocam, şimdi enflasyonu konuştuk. Olası alt başlıkları konuştuk. Siz az önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın geri kalanına ilişkin faiz indirim patikasına da değindiniz. İkisini beraber tekrar şöyle bir harmanlayacak olursak eğer, bir işin gösterge faiz tarafı var, bir de işin kredi faizleri tarafı var. Kredi faizleri dediğiniz zaman reel sektör burayı bekliyor, vatandaş burayı bekliyor. Kredi faizlerinde bir gevşeme olacak mı? Öbür taraftan Merkez Bankası devamlı iç talepteki daralmaya vurgu yapıyor. Dolayısıyla işler sanki böyle bir terazi şeyinde gibi, dengesinde gibi, bir o taraf aşağı mı basacak, yoksa bu taraf mı aşağıya basacak, yoksa hiçbirisi olmayıp o dengede mi gidecek? Kredi faizleri açısından soruyorum. Hem reel sektör hem de vatandaş açısından. Yılın geri kalanına ilişkin makro ihtiyati çerçevede bir gevşeme tahmin eder misiniz?
8: Evet Murat Bey, aslında bence bu da çok güzel bir soru. Şimdi Merkez Bankası özellikle makro ihtiyadi çerçeveyi niye getiriyor? Diyor ki ya ben sıkılaşmayı sadece fiyat üzerinden değil, faiz üzerinden değil, faiz yüksek olsa da burada güçlü bir talep vardı. Bunu miktar üzerinden, yani makro ihtiyadi adımlardan da, çünkü yüksek faizle de olsa o krediyi almak isteyen insanlar vardı. Bu kez miktarsal, yani makro ihtiyadi tedbir getirdi. Şimdi dediğiniz gibi tamam, enflasyona dair riskler var. Evet, savaşa dair riskler var. Fakat iç talep öncü göstergelerine baktığımız zaman çok belirgin bir yavaşlamayı görüyoruz ki zaten Merkez Bankası bunu PPK metninde söyledi. O zaman hiç değilse bir miktar şu savaş geride kalırsa faiz indirimiyle birlikte makro ihtiyadi adımda bir gevşeme beklenir mi? Evet beklerim. Bunu özellikle de KOBİ'ler tarafında, şirketler tarafında, bireyler tarafında bunu şimdilik beklemem Murat Bey. Hele ki bir de savaş biraz geride kalır. Hele ki bir de petrol fiyatları biraz gerilerse bu adımlar beklediğimizden birazcık daha önde gelebilir. Ama savaş devam ederse o algıyı, gevşeme algısını yaratmam adına istese de daha erken davranmayabilir. Savaşın geride kalmasıyla KOBİ'ler tarafında, ihracat yapanlar tarafında, üretim istihdam yapanlar tarafında ben makro ihtiyadi adımlarda en azından bu savaş döneminde atılan adımların ilk etapta geri alınmasını bu noktada beklerim elbette.
7: Hocam, aslında geride bıraktığımız hafta bir hocamızla konuşurken kredi faizlerini yine üzerinde değerlendirme yaparken kredi faizlerinin yaşadığımız bu yüksek enflasyon dönemi öncesindeki kadar ucuz olmayacağını, işler normale dönse dahi o kadar ucuz olmayacağını, olmasını beklemediğini söylemişti. Ben de demiştim ki belki de o kadar ucuz olması gerekmiyor zaten. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Hani savaşın bittiğini varsayalım, dezenflasyon programında kazanımlarımızın arttığını varsayacak olursak eğer, 2027-2028 yine o bol para, o ucuz kredi dönemini görecek miyiz, yoksa biraz daha ayakları yere basacak mı?
8: Yok, kesinlikle. Bence hiç o dönemi göreceğimizi düşünmüyorum. Ben burada şunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bu 2000 yılından sonra uygulanan İstanbul yaklaşımı tarzı bir yaklaşımla ekonomi yönetiminin gelme ihtimalini görüyorum. O da ne demek? Enflasyonla mücadeleye devam ediyorsunuz. Görece faizleri yukarıda tutmaya ya da yavaş indirmeye devam ediyorsunuz ama sorunlu alanlarda üretim yapan, istihdam yapan, ihracatçıya ne yapıyorsunuz? Hem batma riski olanı kurtarıyorsunuz, sağlıklı olanlar tırnak içerisinde, hem de bu tarz şirketlere daha ne diyelim, cerrahi müdahalelerle adrese teslim kredileri indirerek yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunu öyle bir yapmanız lazım ki enflasyonla mücadele algısının bozulmaması lazım. Ama bir taraftan da enflasyonla mücadelede 3 yıldır ciddi anlamda baskı yiyen, ciddi anlamda zarar gören tarafı, sanayi tarafını, üretim kasını da kazanabilme adına yaklaşım. Eğer bu savaş biraz müsaade ederse ben ekonomi yönetimi tarzını, belki bu kadar kapsamlı olmasa da buna benzer adımlarla ben geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla adrese teslim bir miktar daha böyle belirli hedefli krediler, dolayısıyla biraz daha düşük krediler olabilir ama ekonominin tamamını kapsayacağı kanaatinde değilim bu kredilerin.
7: Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz Hocam, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
8: İyi yayınlar Murat Bey, teşekkür ederim.
7: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, hocamız bize makro ekonomik çerçeveden olası beklentileri, tahminleri ve yıl sonuna ilişkin olası gelişmeleri farklı farklı senaryolarla aktardı. Şimdi ikinci konumuza döneceğiz ve piyasalara bakacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bu kez bizimle birlikte. Soner Bey, günaydın. Siz de hoş geldiniz yayınımıza.
9: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
7: Hepimize çok teşekkürler. Hemen hızlıca soracağım. Hocam bize değerlendirdi. Peki piyasada borsanın beklentisi bugün enflasyon açısından nedir? Hani ne olursa işler biraz daha iyiye gider, yön yukarı döner ya da aşağıya gider. Sizin beklentiniz, tahmininizle başlayalım.
9: Yani enflasyon beklentilerden düşük gelir ve piyasa nezdinde bu düşük enflasyon Merkez Bankası'nın önünde faiz indirimi noktasında bir alan açarsa piyasa açısından olumlu olur, ama hayır, daha yüksek gelir ve olası indirimlerinde ertelenmesine sebep olursa piyasa açısından negatif bir tablo izleriz. Beklentiler %2'ye yakın seviyelerde. anketlerin biraz dağınık oluştuğunu görüyoruz. Çünkü ay başından ay sonuna doğru hikayede, ay sonuna doğru yapılan anketlerde beklentiler biraz daha yükseldi. Özellikle geçtiğimiz PPK'da Merkez Bankası'nın Temmuz ayına ilişkin enflasyon uyarısı orada beklentilerin biraz yukarı doğru evrilmesine sebep oldu. Yani piyasa açısından 1,5'lara yakınsa, yani mümkünse altında gelecek bir veri pozitif olur. 2'nin üzerinde bir veri biraz baskılayıcı olur. Geçtiğimiz yıl 2,06 idi. 2,06'nın altında gelecek her veri bizi yıllıkta aslında aşağı doğru çekeceği için 2,06 burada geçen seneki seviye herhalde kritik eşik. Buranın üzerine çıkmadıkça piyasa çok negatif etkilenmez diyelim.
7: Pekala, enflasyon rakamları yaklaşık olarak 15 dakika sonra açıklanacak. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Piyasanın beklentisini de paylaştınız. Teşekkürler. Buradan da jeopolitik gelişmelere gidelim. Donald Trump'ın açıklaması var. Dedi ki müzakereler, İran'da müzakereler 3 Ağustos pazartesi günü yeniden başlayacak ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda bir anlaşma yapabiliriz dedi. Başta petrol fiyatları olmak üzere son derece pozitif yansıdığını da gördük. Bizim borsamıza etkisi olacak mı? Ne dersiniz?
9: Şimdi bardağın dolu tarafından başlayayım burada. Piyasa bu jeopolitik gelişmelere ilişkin iyi bir haber aldığında bunu fiyatlamakta istekli. Yani özellikle savaşın birinci döneminde şöyle açıklamalar vardı özellikle enerji piyasası uzmanlarında. Ateşkes olsa dahi üretim tesisleri zarar gördüğü için kısa dönemde eski fiyatlarına dönmesi zor petrol fiyatlarının. Ama görüyoruz ki bir ateşkes haberi, olası bir ateşkes fiyatları neredeyse eski seviyesine oldukça yaklaştırıyor ki Haziran ayında 70 dolara kadar gerilediğini görmüştük. Bu bardağın dolu tarafı kalıcı bir ateşkes, petrol fiyatlarında geri çekilme, dolayısıyla enflasyon beklentilerinde sönümlenme ve yine dolayısıyla faiz artış beklentilerinin ötelenmesi. Nerede faiz artış beklentilerinin ötelenmesi? Özellikle Amerika'da. Çünkü son Fed toplantısında pas geçti ama üyelerden bir kısmı artış yönünde oy kullandı. Şu anda da piyasa anketlerine bakıyoruz. Önümüzdeki 6 ayda 2 kez faiz artış beklentisi yavaş yavaş fiyatlanıyor. Haliyle petrol fiyatları geri çekilmezse global faiz oranları artış trendine devam ediyor olacak. Bu da tabii gelişmekte olan ülkelere para girişini kısıtlayan bir unsur. Bize de negatif yansır böyle bir durum, küreselde faiz artışı hikayesi ve bunun devam etmesi. O yüzden ateşkes ve buna yönelik haberleri hem küresel sermaye akışı noktasında dikkatle takip ediyoruz, hem de tabii ki içeride enflasyon ve faiz denklemi noktasında dikkatle takip ediyoruz. Özellikle yine enflasyon verisini alacağımız bu kritik dakikalarda petrol fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi, yani kalıcı bir düşüş oluşmaması halinde yıl sonu %30'un altında bir enflasyon ihtimali oldukça zayıflamış oluyor.
7: Çok teşekkürler. Şimdi bizim borsamızı konuşurken bence parmak basmamız gereken noktalardan bir tanesi. Ekonomi Gazetesi'nin bir haberini okuyacağım. Hem sizinle hem de izleyicilerimizle paylaşacağım. Müsaadenizle hemen ondan sonra da sorumu soracağım. Halka arz endeksi nefesi tüketti yazmış Ekonomi Gazetesi başlığında. Hemen alt başlıkta diyor ki Haziran ayına kadar hızlı yükseliş kaydeden halka arz endeksi uzun dönemin ardından Temmuz'da negatif kapanış yaptı. İlk 7 ayda. Yılın ilk 7 ayında halka arzı gerçekleştirilen 28 şirketten yarısına yakınının sadece Temmuz ayında borsaya gelmesiyle halka arz endeksindeki talep ve likidite baskısı görüldü. Yılbaşından bu yana %127, son bir yılda %145 yükselen endeks Temmuz ayında %6,79 düştü. Temmuz ayında işlem gören 12 şirketin 6'sında hisse değeri halka arz fiyatının altında kaldı ve bazı şirketlerde bu performansın ardından, Temmuz ayı performansı ardından halka arzlarını erteledi diye yazıyor Ekonomi Gazetesi. Şimdi Soner Bey, hakikaten hani bir yandan enflasyon, dezenflasyon programı takip ediliyor, bir yandan jeopolitik gelişmeler takip ediliyor, bir yandan makroekonomik gelişmeler, bir yandan da tabii bu var piyasadaki likidite açısından. Üst üste halka arzların, yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta üst üste 9 tane halka arz birden oldu. Hakikaten piyasayı hem likidite anlamında hem de fiyat oluşumu anlamında biraz zorlayan bir süreç oldu galiba. Ya da siz nasıl değerlendirirsiniz?
9: Şimdi şirketler halka arz noktasında istekli. Çünkü az önce hocam da bahsetti, bir finansman erişim ihtiyacı var. Finansman pahalı, pahalı olmasından ziyade makro ihtiyacı tedbirlerinde erişim kısıtlı. Haliyle burada halka arz yoluyla bir finansmana erişim açıkçası şirketler açısından şu anda avantajlı. şöyle bir durum var. Haziran'dan Temmuz'a geçiş hikayesinde Temmuz'a ilişkin piyasa beklentileri çok çok daha iyiydi. Özellikle bu halka arzların onaylandığı dönemlerde bakacak olursak likiditenin yükseleceği dönemlerde ağırlık verildiğini, en azından bu beklentinin oluştuğu dönemlerde ağırlık verildiğini görüyoruz. Haziran'dan Temmuz'a baktığımızda bir NATO toplantımız vardı. Amerika-Türkiye ilişkileriyle ilgili olumlu beklentiler vardı ki iyi açıklamalar geldi. Haziran'da bir ateşkes dönemiydi biliyorsunuz. Haliyle borsa ilişkin beklentiler de iyimserdi. Ciddi bir halka arz onayı geldiğini gördük. Şöyle, yılın ilk 6 ayında 16 halka arzda toplam 26 milyar halka arz büyüklüğü oluştu. Sadece Temmuz ayında 12 ya da 13 halka arzda 36-37 milyar piyasada para toplandı. Şimdi özellikle Temmuz ayındaki gelişmeler, savaşın yeniden başlaması, paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirememesi, sıkı kalması hikayesi piyasada likiditeyi bir miktar geri çekti. Bir de MSCI uyarıları vardı Türkiye piyasalarına yönelik. Bu da fonlar üzerinden gelen büyümeyi bir miktar kısıtlayınca piyasaya likidite girişi durdu. Şimdi bu şöyle bir şey. Likidite yoksa eğer ve halka arz varsa aynı miktarda suyun daha fazla kaba bölünmesi anlamına gelir. Bu durumda toplam su seviyesi aşağı geliyor. Temmuz ayında biraz bunu yaşadık. Halka arzlarla ilgili 12-13 halka arzda 30 milyardan fazla piyasada paranın çekilmesi ve yeni likidite oluşmaması fiyatlama anlamında endeks baskısı noktasında da açıkçası etkili oldu. Önümüzdeki döneme ilişkin halka arzlarla ilgili beklentim benim bir miktar frekansın düşürüleceği yönünde açıkçası. Özellikle bu fonlara ilişkin tebliğ taslağı yayınlanıp piyasanın önünde yeni bir alan açıldıktan sonra tekrardan hızlanma ihtimali var ama bir süre halka arzlarda dinleneceğiz gibi görünüyor.

0: yüksek olduğu için ki bu düzenlemelerle ilgili spekülasyonlar da çok yüksek. Hafta sonu SPK bir açıklama yapmak durumunda kaldı bununla ilgili. Yakın dönemde oradaki düzenlemenin ardından borsanın ve riskli Türk lirası cinsinden riskli varlıklara ilişkin hikayenin biraz daha pozitif olması muhtemel ama kısa vadede zannediyorum ki bu sisli ortamda sabit getirili enstrümanlar, faiz ve buna yönelik enstrümanlar biraz daha cazip kalacak. Yine Türk lirası cinsi varlıklar üzerinden baktığımızda önümüzdeki birkaç yıla ilişkin bence hem borsa hem de gayrimenkul piyasası ucuz ve iskontolu görünüyor ama tabii ucuzluk hikayesi bugünden yarına yükseliş anlamına gelmiyor. Yarın öbür gün kalıcı bir faiz indirim patikasına girebildiğimiz noktada hem borsada hisse senetlerinin hem de gayrimenkul fiyatlarının tabii ki bu fiyatlarda kalmasını bekliyor olmak güç ama şu kısa vade zannediyoruz ki faiz biraz daha güvenli liman olarak görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikte olduğunuz görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Reklam.
12: Sevdiklerini kaybeden ve yas sürecinde olan insanların yapay zekayı kullanarak onların seslerini, görüntülerini yeniden oluşturması, hatta yapay zeka aracılığıyla hayattaymış gibi onlarla iletişim kurmaları belki bir teselli yöntemi olarak görülebilir. Ancak uzmanlara göre bu durum kaybı yaşayanları içinden çıkılmaz bir hale doğru sürüklüyor. Peki yapay zeka ve teknoloji yas sürecinde neden psikolojiyi olumsuz etkiler? Yas süreci neden doğal akışına bırakılmalı? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu oğluna sorduk.
13: Şimdi bir kayıp sonrasında yas yaşamak son derece doğal bir tepkidir. Hepimiz kayıplarımızdan sonra bu kaybı hayatımızda bir yere oturtabilmek için belirli bir dönem yas belirtileri yaşarız. Sevdiğimize yönelik bir özlem duyarız, onun kaybına yönelik bir acı hissederiz. Ve hayata adapte olabilmek için yavaş yavaş onsuz bir yaşamı kurgulamaya başlarız. Onun eşyalarını veririz, onun odasını değiştiririz. Onu bir şekilde resimlerini yerleştiririz etrafa. Bir şekilde bir yeniden bir yapılanma sürecine gireriz ama hayatımıza devam ederek bu yas sürecini yönetiriz. Onun yokluğuyla yaşamayı öğreniriz. Şimdi uzamış yas dediğimizde yasın uzaması aslında bir türlü kişinin kaybı kabul edememesi halidir. Genellikle de yas semptomlarının şiddetli ve bir uzamış halidir. Kişi kaybettiği kişiye yönelik çok yoğun özlem duyar, çok derin bir duygusal acı hisseder. kadar çok ineleyici bir şekilde ölen kişiyle ilgili aklında düşünceler döner durur. Neden öldüğü, hangi koşullarda öldüğü, ne olduğuyla ilintili olarak. Bir türlü bu kayba inanamaz, bu gerçekliği kabul edemez ve kaybettiği kişi olmadan hayatı ve geleceği anlamlandırmada belirgin zorluklar yaşar.

0: yaşar. Ve sanki o hayattaymış gibi bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışır. Bunlar sürdükçe aslında kişi bir şekilde kaybı hayatına yerleştirmekle ilintili bir zorluk yaşar. Yani kaybın gerçekliğini kabul etmekte zorlanır. Ve hayatını sürekli sevdiği iyi kişi sanki hayattaymış gibi yaşayarak sürdürür. Şimdi teknoloji bu noktada önemli. Bir yapay zeka aracılığıyla ona sorular sorabilmek, onunla konuşmaya devam edebilmek aslına bakarsanız öldükten sonra bile hayatında tutma çabası. Sanki bu kulağa aslında hoş geliyor. Evet, hani ve yapay zekanın böyle bir şeye kolaylık sağlaması ne kadar müthiş, ama bu aslında uzun vadede kronikleşmiş bir yas yaşamasıyla sonuçlanabilecek nitelikte bir aslında böyle bir davranışın gelişmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor ve teknoloji bu şekilde kullanılırsa eğer, yani ölen kişilerin öldükten sonra bile ailenin içerisinde varlığını sürdürmesi gibi bir işlevle aslında yeni bir takım araçlar üretecekse, o zaman bu aslında uzamış yas reaksiyonlarını daha da uzatabilecek, daha da komplikeleştirebilecek bir işlev edinebilir kimi insanlarda.
1: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen anlatmaya başlayalım. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve bazı vapur seferleri de iptal edildi. Ayrıntılara geçelim. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı. Buna göre Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Eminönü ve birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar yapıldı. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki var. Onu bir aktaralım sizlere. Dışişleri Bakanlığı'ndan mutabakata rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki var. Dışişleri açıklamasında İsrail Devlet Başkanı Netanyahu hedef alındı. Amacı bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır denildi. Şimdi ekranlarınızda önemli bir son dakika gelişmesi var. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Ayrıntılar için Ankara'ya dönelim ve sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
1: Beklenti %1,5 civarında bir enflasyon rakamının gelmesiydi. Bir miktar üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu veriyi açıkladı ve %1,78 oranında gerçekleşti Temmuz ayında enflasyon. Yıllık enflasyondaysa gerileme var. Haziran ayında %32,11'di. Temmuz'da %31,90'a geriledi. Detaylarına baktığımızda en fazla artış yıllık olarak baktığımızda sağlıkta %43,89 oranında bir artış var. Düzelteyim, ilk sırada eğitim var %44,18'de, sağlık ikinci sırada geliyor %43,84'te ve konut da %40,32 ile üçüncü sırada. Aylık olarak baktığımızda en fazla artış %10,74'te sağlıkta olmuş ve onu takip eden ulaştırma var 2,59'da. Lokanta ve konaklama hizmetleri 2,28 oranında artmış ve alkollü içecekler ve tütünde de 1,93 oranında bir artış var. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de 1,61 oranında bir artış söz konusu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 oranında bir artış var. Ulaştırmada %30,83, konut, su, elektrik, doğalgaz ve diğer yakıtlarda %40,32 oranında bir artış var. Aylık olarak baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada da %2,59, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %2,25 oranında bir artış var. Şimdi Temmuz ayı rakamının belli olmasıyla birlikte yeni ayda kira, ev ve iş yerlerindeki kira artış sınırı, üst sınırda belli oldu. %31,90 oranında en fazla zam bu miktarda yapılabilecek. Yeni ayda yine diyelim beklentilerin biraz bir miktar üzerinde bir enflasyon rakamı var. Aylık %1,78 oranında bir artış söz konusu. Yıllık da %31,90'la Haziran ayına göre bir gerileme söz konusu.
0: Evet, ayrıntıları Sibel Can aktardı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir haberle devam edelim. Şimdi terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya artık giriliyor. Çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın meclise geleceğini bildirdi. Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuya dair önemli açıklamaları var. Onlara da bir bakacağız elbette. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hakkında konuştu Bahçeli. Ve aslında bu konunun, bu meselenin siyaset üstü bir konu olduğunu bir kez daha vurguladı ve çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu.
3: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
3: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak haklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
0: Şimdi tüm bunlar yaşanırken DEM Parti İmralı heyeti de Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda 3 saat süren bir görüşmeye gerçekleştirdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndüğü belirtildi. Heyetin görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapacağı aktarıldı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Mahkeme sabaha karşı Beşikçioğlu dahil 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Serra Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de gerçekleşen miting sırasında Serra Kadıgil'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe. Cumartesi günü yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
3: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ'cünün yakalandığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar var. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı, firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin kanında alkol tespit edildi. Evinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı.
2: Adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.
3: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa operasyon öncesi Karatepe'nin sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi. Bu yılın Nisan ayında Afyon Karahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahsın tespiti yapıldı. Bereyle yüzünü gizleyen bu kişinin sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şüphelinin sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. Afyon Karahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibi alındı. Şüphelinin üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı.
4: Adını söyle bana.
3: Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde elektrik ve suyun bulunmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında... Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir ifadesi de yer aldı.
5: NTV Radyo.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bugün görüşmeler var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'la Hürmüz konusunda anlaştığını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olacağını ifade etti. Müzakereler bugün gerçekleştirilecek. Az önce de ifade ettiğim gibi ayrıntılara bakalım şimdi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
6: ABD Başkanı Donald Trump New Jersey'den başkent Washington'a dönerken uçakta konuştu. Suudi Arabistan, Katar ve İran benden planlanan saldırıları iptal etmemi istedi. Her şey hazırdı. Hemen hemen şu saatlerde büyük bir saldırı gerçekleşmiş olacaktı. Bunu istemelerinin sebebi ise bir anlaşma olabileceğini düşünmeleri ifadesini kullandı Trump. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Daha sonra da nükleer konuda bir anlaşma olacak dedi. Trump'a planlanan İran'a yönelik planlanan saldırılar acaba enerji tesislerinde kapsıyor muydu diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump bunu söyleyemem ama çok büyük bir saldırı olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük saldırı olacaktı. Bu da onlar için bir felaket olurdu ifadesini kullandı. Bizim böyle bir şey yapmamızı istemediler. Doğrusunu söylemek gerekirse Suudi Arabistan da istemedi. Ben de bir anlaşmanın yakın olduğunu düşündüm dedi ABD Başkanı Donald Trump. Trump'a göre İran'la müzakerelerin, görüşmelerin bugün yani Türkiye saatiyle bugün öğleden sonra başlaması planlanıyor. Şu çok hayat kurtulacak dedi ABD Başkanı Donald Trump. Peki İran'ın bir anlaşmaya varması için bir zaman sınırı var mı? Trump göreceğiz, bakacağız dedi. İstediğimiz zaman yine vurmaya hazırız. Ben insanları öldürmek istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın son günlerde çatışmanın tırmandırılmasına ilişkin endişelerini Amerika ile paylaştığı biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump da cumartesi günü Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Veliaht Prens'in de bu görüşmede hem çatışmanın tırmandırılmasının küresel ekonomiye olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda ABD basında yer alan ayrıntılara göre de Amerika'nın İran stratejisi konusunda daha net bir çerçeve beklentisini de aktardığı ifade ediliyor. Suudi Veliaht Prens'in görüşmeler nerede olacak? Cenevre'de mi olacak? Geçtiğimiz hafta içerisinde müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali konuşulurken yine İslamabad'ın da adı geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump bir yer adı telaffuz etmedi İran görüşmeleri için.
0: İspanya'nın Fas'taki deniz aşırı toprağı septeye göçmen akını durdu. İspanya Fas'la deniz sınırına şişme bariyer çekti.
4: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer Perşembe'den itibaren yaklaşık 50 bin kişinin Septe'ye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra Septe'ye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
0: Endonezya'da ise bir yolcu gemisi alev aldı. 5 kişi öldü ancak 41 kişiye henüz ulaşılamadı. Yolcular canlarını kurtarmak için denize atladı.
5: Gemi saatler boyunca denizin ortasında yandı. Yolcular canlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Burası Endonezya'nın Madura Adası'nın açıkları. En az 250 yolcu ve beraberindeki mürettebattan oluşan Mutiara Sentosa 2 adlı yolcu gemisi Endonezya'nın Surabaya kentinden yola çıktı. Hedef Makassar'dı. Ancak yolculuk sırasında Madura Adası açıklarında gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Gemi kaptanı derhal yangın çıktığına yönelik yetkililere rapor gönderdi. Ardından Surabaya'dan geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak kentle geminin bulunduğu nokta arasında 6 saatlik bir mesafe vardı. Yolcu gemisinin etrafını kurtarma tekneleri çevreledi. Alevlerin bu teknelere de sıçrama endişesi operasyonu yavaşlattı. Yolcular teker teker denize atlamak zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kayboldu. Hayatını kaybedenler de vardı. 220'den fazla yolcuysa kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı. Endonezya 17 binden fazla adadan oluşuyor. Hava şartları ve düşük güvenlik standartları benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.
0: Yurttan haberlerle devam edelim. Bursa'ya gidelim. Burada bir balkondan düşme vakası yaşandı. Balkondan düştüğü iddia edilen hamile bir kadın var ve o kadın hayatını kaybetti. Olay Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir kişinin 4 katlı binanın son katındaki balkondan bahçeye düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile EH'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaştaki çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi FS gözaltına alındı. Eve yardıma giden FS'nin kardeşi komşularla çıkan tartışmada darp edildi. Ve bir başka düşme vakasını aylarca konuşmuştuk. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma da artık tamamlandı. İddianamede cinayet değerlendirmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.
7: Herkes tamam mı?
4: Annesinin çok sevdiği Malkata şarkısını açtı, odaya gelmesini sağladı. Bir süre sonra hadi görüşürüz diyerek bacaklarından kavrayıp pencereden attı. Bu değerlendirme Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianameden. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
8: Tuğyan, anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
4: Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülzer olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Müziği duyan Güllü kızının odasına girdi. Bir süre onlarla oynadı. İddiaya göre bu şarkıcıyı odaya çekmek için bir tuzaktı. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denmişti. Savcılık bu sözün Tuğyan tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini bacaklarından kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden attığı öne sürüldü. Ayrıca ilk darbe sesinden sonra 7 saniye boyunca Tuğyan ve Sultan'dan herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığına da dikkat çekildi. Olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığı değerlendirildi. Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra yurt dışına çıkma planları yaptığı, Tuğyan'ın telefon değiştirdiği, hatta bazı mesajların silinmesini istediği de iddialar arasında.
7: Kaçmaya çalıştığını söyleniyor, doğru mu? Cinayeti birlikte mi işlediniz?
4: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istedi. Sultan Nurulu hakkında ise soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle yalan tanıklık suçundan dava açıldı.
0: Siirt'ten bir haberi getirelim şimdi de ekranlarınıza. Çaya düşen çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Faruk Santur dengesini kaybedip Botan çayına düştü. Baba Ömer Santur da oğlunu kurtarmak için peşinden suya atladı ancak ikisi de akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Ekipler çayda arama başlattı. Önce Faruk Santur'un, bir gün sonra da babası Ömer Santur'un cansız bedeni bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalar hakkında bilgi verdi. 6 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek dedi.
4: Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde meydana gelen orman yangınları ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi.
2: 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.
4: Adalet Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm delilleri değerlendirerek araştırdığını belirtti. Olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları, iletişim verileri, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarının titizlikle incelendiğini kaydetti. Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağını ifade etti. Şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek diyen Gürlek, ormanları kasten yakanların da ihmal ve tedbirsizlikle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.
0: İstanbul'dan Sivas'a giden bir uçakta ilginç bir an yaşandı. Bir avukat uçak havadayken internet üzerinden mahkemeye katıldı. Türkiye'de uçuş sırasında yapılan bu duruşma bir ilk oldu.
8: Bu dava 13 bin fitteki en havalı dava.
4: 13 bin fitte uçuyordu, internet üzerinden davaya katıldı. Avukatın yolculuk esnasında katıldığı duruşma Türkiye'de bir ilk.
9: Avukat Berk Bahadır'ın Anadolu Adliyesi'nde duruşması olduğu gün sabah saatlerinde telefonu çaldı. Arayan Sivas İcra Müdürlüğü personeliydi. Müvekkilinin bir alacağı için Sivas'ta maden sahasına gidip haciz yapılacaktı. Ve yılda sadece bir kere yapılan o haciz için avukat Berk Bahadır oraya gitmek zorundaydı.
4: Uçak biletini aldı, davaya katılamayacağı için mazeret dilekçesi gönderdi. Ancak mahkeme avukat Bahadır'ın mazeretini kabul etmedi. Karar celsesi olduğu için e-duruşma yapılmasını istedi.
8: Ciddi bir şaşkınlık oldu bende. Dedim ki ben bunu nasıl gerçekleştireceğim? Çünkü o sıralarda Türk Hava Yolları'nda seyahatimi ben yaparken tam tamına 13 bin feet yükseklikte ve tam olarak uçuşun ortasında havadaydık.
4: Duruşma başlamıştı. Avukat duruşmaya katılmak için uçağın internet ağına bağlandı.
8: Diğer yolcuların, özellikle yabancı yolcuların çok büyük bir merakı oldu bu konuda. Birçoğu yanımıza geldi, baktılar ne oluyor, ne bitiyor, anlamaya çalışıyorlar. Orada bir duruşma görülüyor, merakla izlediler.
4: Berk Bahadır hem duruşmaya uçakta katıldı hem de davayı kazandı.
8: Hakime Hanım'a ve tabii ki kabin ekibine de çok teşekkür ediyorum. Dünyada tek olan bir örneği dahi olmayan bir olaya Türkiye imza atmış bulunmakta.
0: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Asırlık Gece belgesel dizisinin çekimleri sürüyor. 3 gece boyunca belgeselin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bölümlerinin çekimi yapılacak. Çekim dün gece başladı. Çekim için köprünün Anadolu-Avrupa geçişi trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak olan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Çekimler nedeniyle bu gece ve yarın gecede köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece 1 ile 5 saatleri arasında kapalı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda anlaştığını duyurdu. Nükleer silah konusunda da bir anlaşma olacağını söyledi. Gelişmeyi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi. Aslında o değerlendirmesiyle biz bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle birlikte olacağız.
10: Büyük resme bakarsanız beklenenler sürekli kendini tekrar ediyor. Masada tıkanıklık olduğunda tehditlerle askeri araçların kullanılması istikametinde karşı tarafa verilen mesajlarla ki genellikle sınırlı güç kullanımı, düşük profilli saldırılarla bu mesajlar veriliyor. Diplomasi masasının önü açılmaya çalışılıyor. Ancak her iki tarafta inisiyatifin askeri bağlamda kendilerinde olduğunu ispat etmek adına bu saldırıları gerçekleştirip diğer tarafın tepkisini bekliyor. Ama burada tabii hem Amerikan tarafının hem İran tarafının dikkate almak zorunda olduğu bazı dinamikler var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi İran'ın elindeki en büyük koz olan ve küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek enerji fiyatları. Trump açısından bu husus büyük bir fren mekanizması. Öte yandan İran açısından altyapısına yönelik Amerikan saldırıları. Çünkü böyle bir durum söz konusu olduğunda ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda niyetini açıkça beyan etti. İran tahmin edilemez bir şekilde işte elektrik şebekesi, su şebekesi gibi doğrudan sivillerin faydalandığı altyapıdan mahrum olacak. Ve dolayısıyla her iki taraf masada uzlaşıyı tekrar konuşmaya başlıyorlar. Ancak konuşmaya başladıktan sonra tekrar gerilim taleplerin seslendirilmesiyle beraber patlayıveriyor. Bu süreç içerisinde tekrar düşük profilli saldırılar gerçekleşiyor. İşte bu döngü eğer aşılabilirse evet bir anlaşma üzerinde konuşulabilir ama aşılamazsa o takdirde sanki barış ve savaş arasında bir çıkış yolunun olmadığı yeni bir süreci tekrar tekrar tecrübe etmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Şimdi Hürmüz meselesinde biliyorsunuz Ummanlılarla İranlılar görüştüler geçtiğimiz hafta içerisinde. Umman'da bazı zamanlar İran'la aynı çizgide olabiliyor. Geçişlerden ücret alınması konusu burada en büyük parametre. İran'ın parlamento başkanının yapmış olduğu açıklamada da eğer geçiş ücreti alınmazsa savaşın başlangıcındaki konuma geri dönüleceğini ve bunun kabul edilemeyeceği hususu geçiyordu. Yani geçiş ücreti alınması meselesi Amerikalılarla İranlılar arasındaki büyük bir ihtimalle ana pazarlık konusu. Ancak Trump'ın geçmişte yine Hürmüz'den geçiş ücreti alınması konusunda Amerikalıların da bazı dayatmaların olabileceği ifade edilmişti. Bu konu büyük bir belirsizlik içeriyor. Böyle bir durum söz konusu olursa herhalde en büyük memnuniyetsizlik Körfez ülkelerinde olacak. Çünkü hiçbirisi Körfez'den geçerken bir ücret vermek istemiyor. Bu nedenle böyle bir çözüm tarzı sadece İran'ı mı, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'ı mı, yoksa İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Umman'ı mı memnun edecek, yoksa Körfez ülkelerinin kaygıları dikkate alınacak mı? Bu konuda keskin bir değerlendirmede bulunmak bence pek mümkün değil. Ancak şu gerçeği görmek lazım. İşte geçen hafta Iraklıların Türkiye ile imzalamış olduğu anlaşma bence önemli. Suudi Arabistan'ın doğudan batıya kendi toprakları üzerinde petrol ve gaz aktarımına yönelik projeleri ve ayrıca Süveyş kanalında dolanarak Suriye ve Anadolu üzerinden gazı, enerjiyi batıya nakletme projeleri söz konusu. Kısa vadede Hürmüz'den herhangi bir ücret alınma konusunda taraflar anlaşsa da uzun vadede artık Körfez'in çok çok kısıtlı bir düzeyde kullanılacağı anlaşılıyor. Böyle bir durumda tabii ki düğüm noktalarının önemi konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Trump'ı bizzat araması ve tüm Körfez ülkeleri adına Trump'a bu ülkelerin dileklerinin iletilmesi net bir şekilde önemli. Burada bir taraftan havuç uzatılıyor. Amerikalılara bir yatırım sözü veriliyor. Bu şekilde Trump'ın Körfez ülkelerinin çıkarlarının dikkate alınması sağlanıyor. Diğer taraftan kırmızı çizgileri iletiliyor ki bu noktada İran tehdidinin yok edilmesi, diğer taraftan Hürmüz'den geçişin bir rejime tabi tutulurken ücret tahakkuk ettirilmemesi gibi bazı talepler var. Şimdi tabii ki Körfez'in ruh halini şu an anlayabilmek adına genel durumu da bilmek lazım. Kuveyt, Katar, Bahreyn en hassas ülkeler. Suudi Arabistan'da da aynı durum söz konusu. Petrol üretip satamadığı takdirde bu ülkelerde rejim değişiklikleri orta vadede mümkün. Özellikle bu ülkelerde iktidarda olan ailelerin, hanedanların görevi el bırakmaları, başka ailelere vermeleri veya ülkede huzursuzlukların başlaması tamamen ekonomileriyle ilgili bir durum. Bu ekonomileri ayakta tutmak için de mutlaka enerji ihracının engelsiz bir şekilde başlaması gerekiyor. Özellikle Kuveyt şu an için hassas. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir taraftan vaatlerde bulunan, bir taraftan da taleplerini dikte eden bir Körfez zihniyeti var. Ama bu genel durumun yanında çok çok önemli bir gelişme daha var Körfez'de. Artık Amerikan güvenlik garantilerini yeterli görmüyorlar. Bir taraftan alternatif arayışındalar, bir taraftan kendi aralarında aşamadıkları o uzlaşmasızlıkları bir kenara bırakmak istiyorlar ve entegre olmak istiyorlar. Yani müşterek hava savunma sistemleri, müşterek askeri kabiliyetler ve üçüncü taraflarla İran'ı dengeleyecek müşterek bir denge sistemi. Şimdi bu çok uzun vadeli bir sistemdir. Şu an yatırım yapmaya başlasanız savunmanıza en az 10 yıllık bir süreçte ancak denge kurabilirsiniz. Bu nedenle bir kırılım oldu. Uzun vadede mutlaka sonuçlar alınacak. Ancak kısa ve orta vadede bu ülkeler büyük bir ihtimalle en az zararla bu süreci atlatmak istiyorlar. Bu nedenle Amerikalılara yönelik bu yatırım adı altında bir nevi havuç uzatma stratejisi de şu an için işe yarıyor gibi görünüyor. Çünkü Trump bu telefon görüşmesinden sonra birazcık daha yumuşamış anlaşılan. Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez ülkelerinin bu talepleri arasında bir asgari müşterektir Amerika'daki seçimler, Kasım seçimleri. Bir tek o değil, İsrail'de de biliyorsunuz Ekim ayının sonunda seçimler var. Ve bu seçim süresince İsrail düşük profilden İran söylemlerini seslendirmeye başladı. Askeri harekata hazırlık bağlamında evet bazı gelişmeler, kıpırdanmalar var. Ancak doğrudan tehditler pek seslendirilmiyor İsrail'de. Şimdi böyle bir ortamda doğal olarak siyaseten kayıpları en aza indirme ana motivasyonu ön plana çıkıyor. Bu nedenle belki de Trump Gazze planıyla ilgili son gelişmeleri biliyorsunuz hızlandırmaya çalıştı. Barış Komisyonu'nun kurulması, oradaki o barış planı, 20 maddelik planın uygulamaya geçirmesiyle ilgili açıklamaları da yaptı. Bu nedenle İran meselesi Kasım seçimlerine kadar en azından bir soğutucuya konması Amerikalılar açısından önemli. Çünkü Kongre'de İran savaşı karşıtı müthiş bir blok var. Ve bu blok büyük bir ihtimalle Trump'ı birazcık daha yavaşlatacak, anlaşılan o. Ve seçim sonrası kompozisyonun ne olacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle onu bekleyeceğiz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Dan hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Yeni haftada bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, halsizlik, kalp krizi, tansiyon gibi sorunlar görülebilir. Terlememeye, gölgede kalmaya, yorucu işler yapmamaya özen gösterilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı iktisat tarihçisi Gregory Clark'ın yazdığı Oğullar da Yükselir isimli kitap Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Sinan Çakır çevirmiş. Bir de alt başlığı var Clark'ın çalışmasının, Soyadları ve Toplumsal Hareketliliğin Tarihi. Gregory Clark, ekonomik tarih ve uzun dönemli iktisadi gelişme alanlarında çalışmalarıyla tanınan dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapmış bir iktisatçı. Ekonomik büyüme, sanayi devrimi ve toplumsal hareketlilik üzerine yoğunlaşan Clark'ın Türkçe'de daha önce Fukaralığa Veda, Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi isimli kitabı yayımlanmıştı. Bugün sözünü ettiğimiz Oğullar da Yükselir, Clark'ın 800 yıllık verilerden yola çıkarak gerçekleştirdiği bir toplumsal hareketlilik analizi. Clark bu analizi nesiller boyunca soyadlarını takip ederek yapmış. Enteresan ve son derece yenilikçi bir yöntem. Yazar elde ettiği verilere bakınca toplumsal hareketlilik oranlarının sanılandan çok daha küçük olduğunu gözlüyor. Ne demek küçük ya da düşük toplumsal hareketlilik? Yani sınıf geçişleri ve kuşaklar arası statü aktarımı sanılandan daha az. Katı sınıf yapılarının zamanla daha eşitlikçi toplumlar lehine çözüldüğü yönündeki yaygın kabul ise o kadar da doğru değil. Clark'ın çalışması, bireylerin kaderinin büyük ölçüde atalardan miras kalan avantajlar ve dezavantajlar tarafından şekillendiğini gösteriyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Güney Koreli yazar Han Kang'ın Işık ve İp isimli kitabı April Yayıncılık'tan çıktı. Kitabı dilimize Göksel Türközü çevirmiş. Han Kang 1970 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu. Yonsei Üniversitesi'nde Kore dili ve edebiyatı eğitimi aldı. Yazarlık kariyerine 1993 yılında kısa öykülerle başladı. 2016'da Vejeteryan isimli romanıyla uluslararası Booker ödülü kazanan Kang, başta dediğim gibi 2024 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Böylece Nobel kazanan ilk Asyalı kadın yazar oldu. Han Kang'ın Türkçedeki kitaplarını da hatırlayalım. Vejeteryan, Çocuk Geliyor, Beyaz Kitap, Veda Etmiyorum, Sevgilinin Soğuk Elleri ve Yunanca Dersleri. Kang'ın bugün sözünü ettiğimiz kitabı Işık ve İp, Nobel konuşmasıyla başlıyor, denemeler, şiirler, günlükler ve fotoğraflarla devam ediyor. Dolayısıyla Işık ve İp için Kang'ın en kişisel kitabı demek yanlış olmaz. Kitapta sessizliği, yaz tutmayı, dili, insan ruhunun kırılganlığını ve yazmanın karanlıkta yaktığı ışıkla dünyayı nasıl dönüştürebileceğini anlatıyor Han Kang. Işık ve İp, yazarın iç sesine, edebi hafızasına ve yaratıcı dünyasına yakından bakma imkanı sunuyor. Davranış bilimleri alanının önde gelen uzmanlarından klinik psikolog Zelena Montminy'nin Odağınızı Geri Kazanmak isimli çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Mercan Yurdakuler'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Dikkat Dağıtıcılar Çağında Odağınıza Sahip Çıkma Kılavuzu. Montminy, odağınızı geri kazanmakta, alt başlıkta da anlaşılacağı gibi dijital çağın dikkat dağıtıcıları arasında kaybolan odağımızı nasıl yeniden kazanabileceğimizi tartışıyor. Malum içinde bulunduğumuz çağda devamlı çeşitlenip genişleyen dijital ayartıcıların baskısı altında yaşıyoruz. Mobil telefonlar elimizden düşmüyor. Evdeki zamanımızı ya televizyon ya bilgisayar başında ya tablet başında geçiriyoruz. Sürekli bir eksiklik ve parçalılık duygusuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Zelena Montminy tam da bunları sorguluyor. Bölünmeden bir konuyu eni konu düşünmek neden lükse dönüştü? Odağımızı çalan ayartıcılar nelerdir, nasıl tespit edilir? Günlük hayatımızda her an bir ödül vaadiyle yanıp sönen telefon bildirimleri konsantrasyonumuzu nasıl kemiriyor? dikkat emiciler nörokimyasal açıdan bizi nasıl tuzağa düşürüyor ve bizi nasıl kendilerine bağımlı kılıyor? Parçalı ve dağınık düşüncelerden zihinsel berraklığa nasıl geçiş yapılır? Beslenme, spor, uyku ve doğada vakit geçirmenin dikkat ve odaklanma kapasitemiz üzerinde ne gibi etkileri var? Gerçek kişilerle derin ve anlamlı bağlar kurmak, bilişsel işlevlerimize ne yolla katkı sağlar? İşte bütün bu soruların cevaplarının peşine düşen Montmin'i kitabında zihinsel gücümüze göz diken bir dünyada onu geri kazanmanın yollarını ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
4: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
5: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
4: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
4: Cinayet Masası.
5: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
4: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
6: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Çipli top, içinde bulunan sensör sayesinde topa tam olarak hangi anda dokunulduğunu tespit edebiliyor. Kameralardan gelen verilerle offside çizgisi hatasız bir şekilde çizilebiliyor. Teknoloji sayesinde topun kale çizgisini tamamen geçip geçmediği milimetrik olarak ölçülüyor, top çizgiyi geçtiği anda da hakemin kolundaki saate gol uyarısı gönderiliyor. Elle oynama, topa son dokunan oyuncu veya offside anındaki pasın atılma anı gibi kritik noktalarda kesinlik sağlanıyor. Türk takımlarının Avrupa Kupalarına katılım yolundaki rakipleri bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda playoff'ta Olympique Lyon Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise Bodo Glimt maçlarının kazananlarından biriyle eşleşecek. Beşiktaş ise Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar bu turu geçerse Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava gibi iddialı ekiplerin olduğu çok olasılıklı kuraya katılacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi bugün saat 13'te yapılacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
6: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
11: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi öyle bir anlaşma yok dedim.
6: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
1: Galatasaray evinde ilk hazırlık maçında Rennes'le yenişemedi. 6 gollü karşılaşmada Sarı Kırmızılılar Fransa ekibiyle 3-3 berabere kaldı.
12: Avusturya kampından dönen Galatasaray'ın Rams Park'taki ilk hazırlık maçı 6 gole sahne oldu. Sarı Kırmızılılar Fransa Lig 1 ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray 18. dakikada Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla öne geçti. 27. dakikada Lepol, Uğurcan'ın hatasında Rennes'e beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılılar ikinci yarının başında Gabriel Sara ile öne geçti. 58. dakikada Lepol Fransa ekibine tekrar beraberliği sağladı. 3 dakika sonra Lepol penaltıdan kendisinin ve takımının 3. golünü attı. Maçın duraklama anlarında penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la maçın skorunu belirledi. Aslan evinde Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
13: Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız.
12: Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Sarı Kırmızılılar, sıradaki hazırlık maçında cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile Rams Park'ta karşılaşacak. Galatasaray sezonun ilk resmi maçına 14 Ağustos'ta Trendyol Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı çıkacak.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: 99 Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Kendini hissettiğin yaş biyolojik yaşı da gösterir mi? İç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk'e sorduk.
2: Günümüzde ben özellikle yönetici konumundaki çalışanlarda çok fazla görüyorum. O günlük motivasyon, kortizolin etkisiyle 3 saat, 4 saat uyuyanlar, çok yoğun çalışanlar ve bunu çok iyi bir performans olarak düşünenler, uykuya yeterli zaman ayırmayanlar, sosyal ilişkilerini göz ardı edenler, beslenmeyi hep araya sıkıştıranlar, bu tarz böyle bir kişi var. Bunlar motivasyonla gidiyorlar ama bir süre sonra vücutta yorgunluk bulguları ortaya çıkabiliyor. Bedeni dinlemek iyidir. Bedenin seslerini anlamaya çalışmak, oradan gelen sinyalleri yorumlamaya çalışmak iyidir. Bu bazen doğru olabilir. Kendinizi iyi hissediyor olmanız. Ya ben de bir

0: canlı, dinç, üretken görüyorsanız evet o zaman çok gençsiniz. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ekonomi servisinden Murat Caner'i yanında görmektesiniz. Çünkü bugün enflasyon rakamları açıklandı. Hemen bir toparlayalım, verileri aktarayım size. Sonrasında Murat'la beraber üzerine konuşacağız. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayda geçti. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz ayında fiyat artışı en çok %50,42 ile ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde yaşandı. Harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında gıda ve alkolsüz içecekler %1,61, ulaştırma %2,59, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar %2,25 arttı. Yeni ayda ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. Şimdi konuşmaya başlayalım. Murat Caner, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Veriler beklendiği gibi mi geldi? Onu sormak istiyorum önce sana.
1: Veriler beklendiğinden biraz daha iyi geldi. Şimdi sabah yayınımızda da değerlendirdik. Enflasyon tahminlerine baktığımızda aşağıda %1,8 ile yukarıda %2,1 aralığında bir tahmin vardı. O aralıkta değişiyordu. Aylık enflasyon Temmuz ayında TÜFE %1,78 ile beklentilerin altında geldi. Şimdi aslında bunun olumlu bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Neden? Geride bıraktığımız 2025 yılında Temmuz ayında enflasyon TÜFE %2,06 olarak açıklanmıştı. Bunun üstüne çıkabilecek bir rakam. Yıllık bazda enflasyonu yukarı doğru itecek. Yani dezenflasyon programında, dezenflasyonda bir acaba duraksama mı var, aksama mı var endişelerini, düşüncelerini biraz daha kuvvetlendirecekti. Ama öyle olmadı. Beklentilerin altında geldi ve yıllık enflasyonda %31,75 ile biraz daha gevşedi, aşağıya geldi. Yani aslında baktığımız zaman rakamın pozitif olduğunu söyleyebiliriz tahminlerin altında geldiği için. Şöyle bir ay kadar, 15 gün, 20 gün kadar geriye saracak olursak eğer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı yazılı iletişimde Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yukarıya göründüğünü ifade etmişti. Piyasayı aslında bir miktar yüksek çıkacağına hazırlamıştı. Neden? Az önce sen de altını çizdin. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, ki bunun başında sağlık hizmetleri geliyor. Şöyle bir baktığımız zaman aylık bazda en yüksek artışı %10,7 ile gördüğün gibi ekrana da geldi. Sağlık takip etti. Sonrasında petrol fiyatlarındaki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı, bir anlaşma masası kuruldu. Sonra o anlaşma masası devrildi. Çatışmalar tekrar alevlendi. 70 dolarlara kadar gerileyen petrol tekrar bir 100 doları gördü. Oradan tekrar bu sabahki gibi 80'lere doğru geri geldi. Ama bunun da etkisini ulaştırmada görüyoruz. Yine aynı şekilde hizmet kalemleri, lokanta ve otellerde, konut faturalarda burada bu başlık altında. Giyim ve ayakkabıda %3,9'luk bir geri çekilme var. Aslında enflasyonun tahminlerin altında gelmesinin sebeplerinden bir tanesi giyim ve ayakkabıdaki bu gerileme. Çünkü burada bir miktar yukarı yönlü bir seyir bekleniyordu giyim ve ayakkabı kaleminde. Diğer taraftan enflasyonun yine tahminlerin altında kalmasının sebeplerinden bir tanesi de gıdaydı. Gıdaya baktığımız zaman, az önce sen de okudun, aylık bazda %1,6'lık bir artış var. Şimdi gıda fiyatları enflasyonla mücadele programımızın başladığı dönemden son 2,5-3 yılda bizim elimizi hizmet başlığıyla beraber en çok zorlayan kalemlerden bir tanesi. Çünkü doğa olayları çok etkili oluyor. Geçen sene kuraklık vardı, onun sıkıntısını çok çektik. Bu sene evet yağışlar bol ama yağışların bu sefer fazla olması sellere sebep olabildi. Bazı bölgelerde yine sıkıntılar yarattı. Ya da bazı ürünlerde çok ciddi bolluk oluştu, bunun fiyatları dalgalandı vesaire. Hakikaten gıda konusunda, özellikle taze sebze meyve konusundaki dalgalanma enflasyonda uzmanların, ekonomistlerin önünü görmesini zorlaştıran kalemlerden bir tanesi. Çünkü ciddi bir dalgalanma bu ayda. Hafta sonu İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul'un perakende fiyatları çalışmasında en yüksek artış biber grubunda, yeşil biberde, dolmalık biberde, yani gıda tarafında görülmüştü. Oradan bir beklentiyle yine acaba Temmuz'da ciddi manada gıdadan bir olumsuz etki gelir mi diye bekleniyordu ama aylık bazda %1,6
0: kalınca. En çok hangi kalemler artmış oldu şimdi yani baktığımızda?
1: Aylık bazda ben hemen sana söyleyeyim. Yukarıda sağlık var. Çünkü Temmuz ayında yine orada bir sağlık ücretlerinde bir düzenleme yapılmıştı. Onun etkisini net bir şekilde gördük. Ulaştırma 2,59'da ikinci sırada. Az önce de söyledik ya, petrol fiyatları, o dalgalanma. Bir taraftan Eşel Mobil sistemi var ama Eşel Mobil sistemindeki vergi avantajı, artık oradaki bant ciddi manada daraldı ve Eylül ayı, Ekim ayı gibi de bu uygulamaya son verilmesi planlanıyor. Çünkü bunun bir de bütçeye etkisi var. Hani temennimiz o ki inşallah savaş bir an önce insani bir biçimde sona erecek ve petrol akışı normale dönecek. Ondan sonra da işler biraz daha dalgalanmanın bitmesi anlamında ulaştırmaya ve burada konuta yansımasını da görüyoruz bunun. İki kalemde de daha sağlıklı bir şey görebileceğiz eğer savaş insani bir şekilde hızlı bir şekilde sona ererse.
0: Peki şunu da sorayım ben sana. Şimdi rakamlar konuşuluyor, hep paylaşılıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasına mesela bu gelen rakamların etkisinin ne olacağını düşünüyorsun?
1: Şimdi çok kritik bir soru sordun gerçekten. Bu sorunun cevabını hani kimse kestirebilir mi bilmiyorum. Çünkü biz de sabah yayınlarımızda konuklarımızla, uzmanlarla aynı soruyu neredeyse her gün konuşuyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle yıl sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde, en son ankette yıl sonu enflasyon tahmini, uzmanların, piyasa katılımcılarının tahmini %29,2. Şu anda gördüğün gibi ekranda %31,75 rakamını görüyoruz. Yani şu anda bir miktar daha hedefin, yıl sonu hedefinin üzerindeyiz. Uluslararası kuruluşlara baktığımız zaman %30'lar civarına onlar da revize etmiş durumda. Yukarıya doğru revize ediyorlar yıl sonu enflasyon tahminini. Bir taraftan savaş varken, bir taraftan ciddi manada sıkı para politikası sürerken, bir tarafta içeride hem sanayicinin hem ihracatçının, üreticinin finansmana erişim sıkıntısı yaşarken, diğer taraftan kredilerin açılması, hani herkesin çok şey beklediği bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sadece faiz silahıyla diyelim birçok şeyi dengede tutmaya çalışıyor. Aslında bu da biraz haksızlık oluyor ama bu ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebilmesi için herhalde sonbahar ya da yılın son çeyreği, hani Eylül gibi, Ekim, Kasım, hatta belki Aralık, baktığın zaman makroekonomik veriler, savaşın sürdüğünü varsayarak söylüyoruz, savaşın etkilerinin devam ettiğini varsayarak söylüyoruz, o zamana kadar biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor. Bu rakam aylık 1,78, 2,2 gelseydi, 2,3 gelseydi çok daha farklı bir şey söyleyebilirdik. Evet, Merkez Bankası daha da ötelendi diyebilirdik faiz indirimleri. Tamamen varsayımsal olarak konuşuyoruz elbette. Hani asıl veri seti çünkü Merkez Bankası'nın elinde. Tamamen varsayımsal olarak evet biraz daha uzun sürecek bu sıkı para politikası ama 1,78 biraz daha pozitif bakışı güçlendirdi diyebiliriz.
0: Peki kiraları da sormak istiyorum ben sana. Şimdi tabii yeni kira zam tavanı ne oldu? Bu, o da çok takip edilen, merak edilen, kesinlikle önemli bir husus elbette. Bu rakamlarla beraber o da şekillendi.
1: Doğru. Temmuz ayı enflasyonuyla beraber Ağustos ayında yıllık zam tavanı %31,9 ekrana da geldi. 31,9 olarak belirlenmiş oldu. Kira zam tavanı, kira konusu da biliyorsun uzun yıllar. Yani herhalde enflasyonla mücadele, dezenflasyon programının başladığı tarihten itibaren varsayabiliriz. Son 3 senede hizmet kalemiyle beraber, gıda kalemiyle beraber en çok zorlayan unsurlardan bir tanesi de kira tarafıydı. Biz dezenflasyon programına başladığımızda aylık artışı kiralarda aylık %120'ler, %130'lar seviyesindeydi. Şimdi bu %100'ün altına geldi. Aşağıya doğru çekildi ciddi manada ama kira hala enflasyon anlamında ölçenleri, vatandaş anlamında seni beni zorlamaya devam ediyor. Tabii ki bu tek bir bileşenden oluşmuyor. Çünkü ciddi bir konut stoğu ihtiyacımız var. Konut arzını arttırmamız gerekiyor. Bu konuda adımlar atılıyor. Hani konut stoğu artacak ama bir de Allah göstermesin bir deprem kuşağı ülkesinde yaşıyoruz ve insanların güvenli konut, hepimizin, senin benim hepimizin, etrafımızdaki herkesin güvenli konut ihtiyacı var. Bunun için bir taraftan da kentsel dönüşüm hızlandı çünkü yarısı bizden kampanyası sene sonu itibariyle sona erecek. Dolayısıyla burada o kentsel dönüşüm çok hızlı bir şekilde, evler yıkılıyor. Orada yaşayan insanlar da bir ekstra kira talebi oluşturuyor. Orada da bir miktar kıpırdanma var ama tabii ki geçen seneye göre, önceki seneye göre kira artışlarının da ciddi manada aşağıya geldiğini söyleyebiliriz. İstenen seviyede mi? Elbette değil. Çalışanın umduğu seviyede mi? Elbette değil. İnşallah daha iyi olacak ama hala zorlayıcı noktalarda sadece bir sene öncesine göre, iki sene öncesine göre daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Şunu da sormak istiyorum kapatmadan. Şimdi bu rakamlar üzerinden hep biz aylar boyunca konuşuyoruz. O yüzden geniş bakmak isterim. Memur emeklisi maaşlarına bu rakamların katkısını ben sana sormak istiyorum son olarak.
1: Aslında yine güzel bir soru sordun. Neden? Çünkü çok suistimal edilen bir konu bu. İlk 6 ay ve ikinci 6 ay. İlk 6 aylık periyotlarda belirleniyor bu.
0: Evet.
1: İlk 6 ay zaten Haziran'la beraber netleşmiş oldu. Şimdi Temmuz ayını ilk 6 ay zammı cebine koydu emekli memur. Şimdi %1,78 artı 5 diye düşüneceğiz. Yani yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar gelecek bütün enflasyonlar onun üstüne eklenecek ve orada çıkan rakam memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Tabii memurlarda bir de toplu sözleşme farkı var ama 3 aşağı 5 yukarı en kaba, şu andan bir şey söylemek mümkün değil ama şu anda memur ve memur emeklisi, SSK işçi emeklisi herkes cebine 6 ay, ilk 6 ay bitti. Şimdi ikinci 6 ayın ilk ayı Temmuz açıklandı. Herkes cebine 1,78'i koydu. Geriye kalan aylarda açıklanacak enflasyon toplamına bakılacak, hesaplamalar yapılacak. Ona göre de bir rakam belirlenecek artış için.
0: Peki Murat Caner'e teşekkür edelim. Uğurlayalım teşekkür biz. Ederim. Enflasyon rakamlarının yansımaları bu şekildeydi. Biz de şimdi sıradaki haberimizi getirelim. Ekranlarınızda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir dedi. Çelik, Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu söyleyen AK Parti sözcüsü, bu çürümüş beyanları yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır dedi. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
2: Yüksek Askeri Şura salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu emniyete verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
3: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı, Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la bugün müzakerelere başlayacaklarını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise şu aşamada Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yürütmediklerini söyledi. Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere için bugünlerde heyet gönderme veya heyet kabul etme planlarının olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan geçici ve güvenli bir rota oluşturmak için Umman'la görüşmelerin yürütüldüğünü vurguladı. İsmail Bekai, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığı sürdüğü sürece durum aynı kalacak dedi. İsrail Gazze'de saldırılara devam etme izni istiyor. İsrail basınında yer alan habere göre Gazze'de ateşkese ilişkin yol haritasında Tel Aviv yönetimi 15 maddeden 3'üne itiraz etti. Haaretz gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre 15 maddelik yol haritasından 3'üne itiraz edildi. Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına karşı çıktı. Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridinde konuşlanacağı bölgelere saldırı düzenleme özgürlüğü istedi. Haaretz'e konuşan kaynaklara göre Tel Aviv'in itiraz ettiği, üçüncü madde ise Hamas silahlarının depolanması. İsrail ayrıca Uluslararası Denetleme Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasını da istemiyor. Denetleme Komitesi iki tarafın da verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini araştıracak. İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havuzda yüzerken yan villadan gelen mermiyle vurulan 5 yaşındaki Karan yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuk tutuklandı. Babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 16 gündür akciğerinde kurşunla yaşayan çocuk tekrar ameliyat masasına yatacak. Operasyonsa riskli.
5: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
6: 17 yaşındaki zanlı silah ateşledi, 5 yaşındaki Karan ölümden döndü. Ailesi ise kabusu yaşadı.
7: Çuf diye böyle bir ses geliyordu. Yani bu havalı tüfek sesi gibiydi.
8: Havluyla temizlediğimde Karan'ın sırtında kocaman yani bu kadar bir delik vardı.
6: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlısoy ailesi bir arkadaşlarının evine ziyarete gitmişti. 5 yaşındaki ikizleri Han'la Karan müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu.
9: Karan, el salla.
6: Karan'ın çığlığıyla irkilen aile yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi.
8: Karan bayılmasın, yani bayılırsa hani bir daha geri gelmeyecek korkusu vardı bende. Sürekli Karan'a böyle, Karan anneciğim uyan diyordu.
10: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
6: İlk müdahalenin ardından tetkikler yapıldı, röntgende kurşun böyle gözüktü. Akciğeri parçalanmış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu.
11: Karan 16 günlük zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Ancak onu şimdi riskli bir ameliyat daha bekliyor.
6: Yapılan araştırmada silahın yan komşunun 17 yaşındaki oğlu tarafından ateşlendiği belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8: İnsan düşünmez ki ya, yan komşunun çocuğu böyle keyfek eder, sokağa doğru ateş açsın ve sokaktaki kurşun orayı açsın ve gelsin benim oğluma saplansın.
7: Bunun sorumluları, özellikle anne baba, ağır ceza almalılar. Bu şahıs ağır ceza almalı. Çünkü bu bize yaşatılan şey çok ağır.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
14: Yeni haftada bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, halsizlik, kalp krizi, tansiyon gibi sorunlar görülebilir. Terlememeye, gölgede kalmaya, yorucu işler yapmamaya özen gösterilmeli.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Reklam.
15: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
16: Bilmenize hiç gerek yok.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
10: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa konuşmaları.
12: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları neden kuruyor? Yapılacak bir şey yok mu? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
13: Boğaz'a paralel uzanan aşağı yukarı Ortaköy'den başlayıp Dolmabahçe'ye kadar uzanan hatta biliyorsunuz Çınarlı Yol vardır ve oradaki tarihi yapılarla da özdeşleşmiştir ve oradaki çınar ağaçlarının hepsi aslında anıt ağaç statüsündedir ve koruma altındadır. Şimdi olayın geçmişi aslında çok eski. Bu çınarlarda 2000'li yıllardan itibaren çeşitli kurumalar görülmeye başlandı. İlk defa 2011 yılında yurt dışından gelen Latince ismi Ceratocystis platani olan Türkçe adı da çınar kanser lekesi adı verilen bir mantar olduğu ortaya kondu. 2000'li yılların başından itibaren bu mantarın İstanbul'a girdiğini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani işte zarar vermesi, yayılması da bir süreç alacaktır. O tarihi çınar ağaçları ki onlar Londra çınarıdır, yaklaşık da 170 yaşlarındadır. 2012 yılında 39 tane çınar ağacı kesilmesiyle başladı. Kurumalar devam etti. 2022 yılında da yine böyle bir 130 civarında bir ağaç kesildi. O zaman da gündem olmuştu. Şimdi geçen hafta da yine bir sosyal medya üzerinden atılan tweet üzerine tekrar gündem oldu. Şunu söyleyeyim, o çınarlar zaten kurumuştu. Ama o çınar ağaçlarının kesilmesi için, anıt ağaç olduğu için belli bir prosedürün işlemesi gerekiyor. Ağaçlar kuruduğu için herhangi bir rüzgarda şurada burada devrilme olmasın diye belediye bir tepesinde sert bir budama yapmıştı. Çünkü hani trafiğin de insan trafiğinin de yoğun olduğu bir yer orası. Herhangi bir yaralanma olmasın diye.
11: Doğa konuşmaları.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
16: Bugünkü sözcüğümüz itibar sevgili dinleyiciler. Saygı görme, saygı gösterme, değerli, güvenilir olma durumu. saygınlık, prestij sözcükleriyle de karşılayabiliriz. İlk İ ve A sesleri uzun. İtibar. Necati Cumalı'nın bir cümlesi. Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek? Hatırı sayılır olma durumu, şeref, haysiyet. Yaptığı bu bağıştan sonra itibarı hayli yükseldi. Ticari hayatta güvenilir olma, güven kazanmış olma durumu da itibar. İtibar etmek deyiminin türlü anlamları var. İlki saygı göstermek, önem ve kıymet vermek, dikkate almak. Koskoca profesöre itibar etmeyecek de kime edecek? Sonra farz etmek, saymak. Pencerenin uzunluğunu 2 metre itibar edersek bu perde az gelir. İtibarı ile ya da itibarıyla dediğimizde ise bir şeyden başlamak üzere ya da sayılmak üzere anlamı çıkar. Yıl sonu itibarıyla döviz girişi hızlandı. Bir de bakımından, yönünden, çalışkanlık itibarıyla sınıfta onu kimse geçemiyor. Kılık kıyafet itibarıyla bir dilenciden hiç farkı yok. İtibarın sıfat hali ise itibarlı, yani itibarı olan, değerli, muteber. Muteber derken de U sesini uzatıyoruz. Muteber. Saygın anlamı dışında inanılır, güvenilir, itimat edilir anlamı da var muteberin. O inceleme yazısını yazabilmek için en muteber kaynaklara başvurdum. Ayrıca değerli anlamında da kullanılıyor. Hep bilinir Kanuni Sultan Süleyman ya da Muhibbi'nin dizeleri. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Burada devlet mutluluk, saadet, talih anlamında elbette. Bir zamanlar Cihangir İstanbul'un en muteber semtiydi dediğimizde ise anladığımız Cihangir'in saygı gören, hatırı sayılır saygın semti olduğu. İtibar, muteber dedik, geldik yine bir programımızın sonuna. İtibarınızın daim olması dileklerimizle iyi günler.
11: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
17: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
18: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
19: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük kuş gözlem fuarından yani Bird Fair'den bahsetmiştik. Notlarımızı paylaşmıştık dinleyicilerimizle. Kuş gözlemciliği nasıl küresel bir harekete dönüştü sorusuna yanıt aradık Kerem'le beraber. Doğa koruma projelerini, genç kuş gözlemcilerini ve şehir kuşçuluğunun yükselişini konuştuğumuz güzel, dolu dolu, uzun bir bölüm olmuştu.
1: Ben de çok keyif aldım. Yeni fuardan bahsetmekle. Bahsedince de çok mutlu oldum. Biraz da geçmiş anılarıma geri döndüm. Ben klasik sorumla başlayayım hemen. Sen neler yaptın? Görüşmeyeli. Bayağıdır mola verdik. Neler gördün arada? Anlatsana.
0: Evet, bir hafta kadar yaz molası verdik. Ardından devam ediyoruz haftada bir bölümlerimize. Ben bir tekne seyahatindeydim Kerem. Daha önce de seninle konuşmuştuk. Sen de bana hedef türler vermiştin o tekne seyahatinde. Havanın bir kapalı olduğu, rüzgarlı olduğu bir gün verdiğin hedef türlerden birini gördüm. Bozyelkovan. Benim için böyle kertik diyebiliriz. Kertik aslında hani ilk defa gördüğümüz türlere verdiğimiz isim. Daha önce gördüğümü hatırlıyorum ama kuş gözümün açılmasıyla beraber aslında unutmayacağım bir kayıt oldu diyebilirim. 7 birey gördüm. Bozyelkovan'ı biraz tanımlayayım. Sen sonra başka tüyolar verebilirsin belki dinleyicilerimize. Açık deniz kuşu Bozyelkovan. Yelkovan'ı biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nda sık sık neredeyse her saat hep görüyoruz. Ama Bozyelkovan öyle değil. Sarımsı gagalı büyük bir yelkovan türü. Uçuşta rahat uçuşlu aslında. Uzun uzun süzülen, arada yavaşça kanat çırpan, dalgaların üzerinden de kavisler oluşturan tipik bir yelkovan diye özetleyebilirim. Ama sen sanki bana başka tüyolar da vermiştin Kerem. Eklemek ister misin?
1: Evet, Yelkovan'ı İstanbullular çok iyi tanıyor. Çanakkale'liler çok iyi tanıyor. Çünkü sabah akşam geçip gidiyorlar Boğaz'dan. Ve küçük boyları, martıdan küçük olmaları, çok hızlı kanat çırpmaları, bir kanat çırpıp bir süzülmeleriyle rahatlıkla tanınıyor. Boz Yelkovan biraz daha iri bir hayvan. Daha küçük gruplar halinde veya tek başına dolaşıyor ve daha az kanat çırpıyor. Böyle bir rahat, esnek bir kanat tutuşu var. Çok başarılı bir uçucu. Ben de iyi tarif ettim. Benzeteceğim veya vurgulayacağım konu şu olur. Gümüş martı boyunda. Yani çok iri bir kuş. O boyunu hemen hissedebiliyorsun. Özellikle uzaktan. Ama uçuş tarzı da gümüş martıdan çok son derece farklı. Ege Akdeniz kıyılarında olanların ufka uzun uzun bakmalarını ve arada sırada parlayan Bozyelkovan'ın beyaz kanat altını görmelerini tavsiye ederim.
0: Ben kuş gözlemcilerinin tekne tutup Bozyelkovan arayışına çıktıklarını biliyorum. O yüzden paylaştığımda da çoğu gözlemci mutlu oldu. Çoğuna kertik oluyor. O yüzden ben de keyif aldım bu hafta gözlemimden. Sen neler gördün Kerem?
1: Ben burada büyük akbalıkçıları görüyorum. Büyük akbalıkçıl kozmopolitan bir tür. Yani bütün dünya kıtalarında var. Bu ayda da yani Kanada'da bulundum. Önümüzdeki ay herhalde Türkiye'de olacağım. Büyük akbalıkçıl gri balıkçıl boyunda fakat bembeyaz. Üreme döneminde çok güzel tüyleri çıkıyor. Sonra üreme dönemi bittikten sonra bayağı toparlayıcı, güzel, beyaz, uzun boyunlu ve uzun bacaklı bir kuş. Sığ sularda da dolaşıyor. Arada ağaçlara tünüyor. Sığ sularda olduğu zaman genellikle insanda mesafesini koruyor ama belli yerlerde insana alıştığı yerlerde de son derece yaklaşabiliyor. Gri balıkçıl boyunda bembeyaz bir balıkçıl görürseniz o büyük akbalıkçıldır. Büyük akbalıkçılın dışında daha küçük boylu beyaz balıkçılar da var.
0: Güzel bir gözlem olmuş. Tüm kıtalarda olduğunu bilmiyordum. Bu haftaki konumuza geçelim istersen. Bu hafta bölümümüzün konusu Shakespeare'in kuşları. Bugün Shakespeare'in eserlerinde geçen kuşlardan yola çıkarak ilginç bir hikayeyi konuşacağız Kerem'le. Edebiyatın, doğanın ve insan müdahalesinin beklenmedik bir biçimde kesiştiği bir hikaye dinleyeceğiz aslında. Ardından da bu hikayenin bize istilacı türler, biyolojik çeşitlilik ve doğayla kurduğumuz ilişki hakkında neler anlattığını birlikte konuşacağız. İlk olarak Shakespeare'in eserlerinde hangi kuşlar var Kerem?
1: Shakespeare çok ilginç bir kuş gözlemcisi diyebileceğim o çağda. Gerçekten kuşlara çok önem veriyor ve 60 ile 65 tür kuştan bahsediyor. Eserlerinde en çok bahsettiği türleri saymak gerekirse bayağı zengin yani. Ama en başta kuzgun, baykuş, kartal, doğan, karga, üveyik, kumru veya güvercin gibi o gruptan türler. Ve serçe ve sığırcıktan çok fazla bahsediyor. Onun dışında güzel öten bülbülden de bahsediyor. Dolayısıyla kuşları çok vurgulayan eserleri var.
0: Shakespeare İngiliz bir yazar. Bizim hikayemizde aslında onun eserlerinin Amerika'nın doğasını nasıl etkilediğiyle ilgili. O hikayeyi anlatmak için sana bir soru sormak istiyorum.
1: Çok ilginç bir konu burada gerçekten. Shakespeare İngiliz ama İngiliz dili ve edebiyatında çok önemli bir Kişi yani biz çoğumuz belki Shakespeare okumamışızdır ama Shakespeare'in ismini bilmeyen yoktur. Amerika'ya göç eden göçmenlerin de büyük bir kısmı. Yani Amerika'da birçok göçmen var. İrlandalı var, Almanı var filan. Ama en sonunda hepsi İngilizce konuşuyorlar. Ve bir göçmen 1890'larda tutturmuş ve demiş ki Shakespeare'in kuşları neden Amerika kıtasında yok? Burada da bunlar olsun diye bir takıntıya girmiş adam ve bunun için çaba harcamaya başlamış.
0: Kimdir bu kişi?
1: Amatör bir ornitolog ve aynı zamanda New York Zooloji Derneği'nin de üyesi. İsmi Eugene Schiffel. Orada doğmuş, Amerika'da doğmuş, büyümüş. Varlıklı bir tüccar. Ve en sonunda bu Zooloji Derneği'nden sonra bu Amerika'ya Uyum Derneği, Aklimatizasyon Derneği'nin başkanı olmuş. Ve Shakespeare'in kuşları konusunda da bir Amerika'da bir şey yapmak gerektiğini düşünmüş.
0: Peki hangi kuşları Amerika'ya getirmek istemiş ya da kuşu?
1: İlk önce tığırcıkla başlamış ama serçeler de var ve 1890'da ve 1891'de İngiltere'den kafeste canlı ve üreyebilecek şekilde 60 tane sığırcık getirmiş. İngiltere'den gelen bu sığırcıklar da New York'un o ünlü Central Park'ında salınmış. Daha sonra yani bazı şeyler hala muallak tarih sayfalarında tartışılıyor. Ama aynı işi tekrarladığını ve bir 40 kuş daha getirdiğini, herhalde buna yeterince tutmadı, hani yerleşemedi diye 40 tane daha kuş getirmiş. Onları da 1891'de salmış. Gene Central Park'a sarmış. Yani toplam bir yaklaşık 100'e yakın kuşu İngiltere'den getirmiş. Bütün bunları finanse etmiş. O kuşlar gemilerle gelmiş, canlı getirilmiş. Ve İngiltere'deki bu kuşlar Amerika'da, Central Park'ta, New York'ta, New York'un en büyük parkında salınmışlar.
0: Bu 100 kuş dedin, 100 sığırcık mı? Serçe de var mı içinde?
1: 100 sığırcık serçe sayıları ayrı. Aynı zamanda bir de serçe çalışması da var adamın. Ama en çarpıcı olan konu herhalde sığırcıklar.
0: Peki o dönemde çok kolay bir şekilde getirtebiliyormuş muymuş herhalde, hani 1890'dan bahsediyoruz değil mi?
1: Vallahi ya, o zaman tabii her şey gidip geliyor. Büyük gemi turları var. Artık ticari turlar var. Yani ilk 16. yüzyılda deniz ötesi keşifler başladığında sponsorlar var. İşte krallar, kraliçeler, devletler sponsor oluyorlar ya da işte İtalyan bankaları bunların finansörü oluyor. Ama şu anda şeyden bahsediyoruz. Yani yoğun bir ticari ilişkinin olduğu dönemden bahsediyoruz. Parası olan getirtebiliyor yani hani
0: İzinler de
1: o
0: kolaydı
1: tamamen
0: muhtemelen.
1: hiç izinde
0: Sonra
1: yoktur bence.
0: evet. Peki sonra ne olmuş?
1: Valla sonra ne olduğunu bugünkü rakamla istiyorsan özetleyeyim. Bugün Amerika'da, Kuzey Amerika'da 200 milyon sığırcık var. Bu muazzam bir rakam. Yani Türkiye'deki sığırcık sayısı da belki 5-10 milyon olabilir. Bir rakam elimde yok, bilmiyorum. Ama 200 milyon çok büyük bir rakam, çok büyük bir rakam. Bu ciddi bir sorun olmuş. 1960'ta bu 200 milyon ne anlama geldiğini söyleyeyim. Birincisi yerli türlerin birçoğunu elemeye başlamış. Mesela mavi ardıçlar, ağaç kakanlar ve kerkenezler etkilenmişler.
0: Peki nasıl olmuş bu?
1: Yani bu kuşların büyük bir kısmı kovuklarda yuva yapan kuşlar, ağaç kovuklarında. Doğada da yaşlı ağaçların içinde bulunduğu yani kovukları çok bulunan bir imkan değildir, yuvalama alanı değildir. Çünkü ağaçlar gençken kovuk olmaz. Kovuk olan ağaçlar da zaten mantarlar ve hastalıklara karşı mücadele etmeye başlamış. Aslında biraz ömürlerini doldurmak üzere olan ağaçlardır. Dolayısıyla bir sıkıntı. Sivırcık çok agresif. Bu mavi ardıçları, ağaç kakanları, özellikle altın ağaç kakanı ve kerkenezleri bu sınırlı sayıdaki yuva alanlarından kovuyor. Kovduğu için de altın ağaç kakanların sayıları azalıyor, sivırcıkların sayıları çoğalıyor.
0: Peki bu gözlem aslında Eugene Scheffel'in sığırcıkları getirmesiyle oluyor değil mi? Yani sığırcıkların ayrıca göçmüş olma ihtimali vesaire yok. Tüm bu 200
1: Hayır.
0: milyon aslında adamın 100 tane sığırcık getirmesiyle başlıyor.
1: Kesinlikle öyle. Sığırcık doğal yollarla belki çok nadir Alaska'ya veya böyle Grönland'ın ötesinde Kanada'nın yakın yerlerine belki geçmiş olabilir İzlanda'dan. Ama asıl yayılma nedeninin New York'ta salınan sığırcıklar olduğu gayet iyi biliniyor. Ve bunun 1928'de büyük bir sorun oluşturacağının makalesi bile çıkıyor. 1928'de fark ediyorlar. Yani bir 40 yıl içinde yanlış bir iş yaptıkları ortaya çıkıyor.
0: Sonra bir şey yapıyorlar mı bunun üstüne? Ya o
1: Bunun
0: türleri
1: üstüne
0: yakalama veya hani bugünlerde işte papağanlar için geçtiğimiz yıllarda konuşulan şeyler yapılıyor mu acaba?
1: yapılıyor ama iki tane daha olay oluyor. Biraz onlardan da bahsedeyim. Bir tanesi 1960'larda Amerika'da Boston Havalimanı'nda bir uçak kazası gerçekleşiyor. Ve o zamana kadar ki en büyük uçak kazalarından birinde 62 yolcu ve mürettebat o anda ölüyor, hayatını kaybediyor. Ve bunun sorumlusu da kalabalık bir sığırcık sürüsü olduğu ortaya çıkıyor.
0: Ne kadarlık bir sığırcık sürüsü uçağı şey yapabilir, kazaya yol açabilir peki? Çünkü leyleklere de
1: Ve çok
0: çarptığını duyuyoruz işte bir yeni havalimanında. Bayağı bir sığırcık olması gerekiyor sanki.
1: eski uçaklar da biraz daha böyle hemen daha dayanıksızlar ama herhalde bir 200-300 tane sığırcık
0: O
1: motoru çok
0: kadar.
1: rahatlıkla idare edebilir. Bir de daha büyük bir etki var. Şöyle büyük bir etki. Amerikan Tarım Bakanlığı sığırcıkları bir numaralı zararlı olarak ilan ediyor ve sığırcık öldürenlere ödül vermeye başlıyor. Tahminlere göre her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık tarım ürünü zararına neden oluyor. Özellikle meyve ağaçlarında sığırcıklar. Dolayısıyla tarımsal zararlı olarak da ilan ediliyor. Herhalde Türkiye'de de bir eskiden öyleydi. Mesela kargalarda karga kafası başına Tarım Bakanlığı para veriyordu. Hani öldürüp tüm gücü vücudu götürme. Hani daha pratik olsun diye kahve kafasını koparıp millet çuvallara koyup Tarım Bakanlığı'ndan para topluyordu. Böyle şeyler oldu yani bu eskiden yaygın olan şeylerdi. Şimdi başka şekillerde bu tarım zararları dedikleri hayvanlarla daha fazla mücadele ediyorlar. Hani burada altını çiziyorum. Sığırcık oranın doğal bir türü değil ve onun için hiç beklenmedik etkileri oluyor.
0: Öjen bu kuşları Amerika'ya neden götürmek istedi sence? Yani o dönemde insanlar bunu iyi bir fikir olarak görüyordu herhalde ki. Herkes alkışladı bu davranışı herhalde diye düşünüyorum.
1: Bu fikir sadece bu Eugen Schiffel'in fikri değil aslında. Baktığınız zaman bütün gurbetçilerin, bütün göçmenlerin kendi memleketleriyle ilgili hep bir hasretleri var. Kendi memleketlerindeki köy, kasaba ve yerleşim isimlerini kullanıyorlar. İşte New York'a yeni New York demişler. Yani orijinal bir isim vermemişler. Aslında benim bulunduğum Toronto'nun da eski adı York'muş. Ondan sonra bu yerli ismi olan Toronto'yu kabul etmişler onlar. Ama çoğunlukla Yeni Zelanda, Avustralya, ondan sonra Kanada, Kuzey Amerika, hatta bütün Güney Amerika'daki bütün isimlere baktığında hep bu göçmenlerin verdiği isimler var. Sonra onlar kendi meyvelerini getiriyorlar. Hepsinin hayalinde bir hurma ağacı ve bir zeytin ağacı var. Çünkü kutsal kitaplarda geçiyor. Hepsinin hayalinde kendi yemekleri var. Biliyorsun Almanya'ya gittiğinde çok güzel dönerler ve lahmacunlar yiyebilirsin. Oraya giden yerleşen gastarbeiter ve onların ikinci, üçüncü, dördüncü nesil insanlar. Yani bu sevilen bir şey. Bu bitki götürme de çok yaygın bir şey ama kuş götürme biraz daha karışık bir mesele. Yani kuşu nasıl getireceksin? Ödeyeceksin. Bu uçacak veya gemiyle gelecek, salınacak gibi. Kafes kuşlarını çok getirmişler. Şu anda sadece bu Kuzey Amerika'da bir sorun değil. Tropikal adalarda, volkanik adalarda mesela Hawaii'de ve de Madagaskar'da, ondan Güney Afrika'da, Hindistan'ın bazı yerlerinde, Japonya'da, hatta Türkiye'de kafes kuşlarının veya sevilen kuşların kaçması söz konusu. Buradaki en büyük fark böyle bu kişinin aynı zamanda son derece varlıklı ve edebiyatı da seven böyle entelektüel birisi olması ve sığırcığın Shakespeare'in kuşu olarak Amerika'da mutlaka bulunması gerektiğini düşünmesinden kaynaklanıyor.
0: New York'un en büyük istilacı türü sığırcık mı sence?
1: Bence sığırcık ve serçeler, evet. Üçüncü bir istilacı tür var. Hatta Türkiye topraklarından gittiğini söyleyebilirim. O da sessiz kuğu. 12. yüzyılda Romalılar genellikle Karadeniz havzasında yaşayan, yani kuzeyde Ukrayna ve Rusya'da bulunup kışı dünya nüfusunun çoğu Türkiye'de geçirdiği bir tür sessiz kuğu. 12. yüzyılda Romalılar bunu İngiltere'ye ve daha doğrusu Roma topraklarına götürüyorlar. Oradan İngiltere'ye kavuşuyor. İngiltere'de de kraliçenin himayesi altına giriyor. Yaklaşık 1980-90'lara kadar bütün kuğular resmi olarak kraliçenin malıydı. Mesela sen İngiltere'ye gidip bir kuğu öldürürsen çok büyük bir suç işliyorsun. Sadece bir yaban hayatını öldürmüş olmuyorsun. Aynı zamanda kraliçenin malına tacizde bulunmuş oluyorsun ya da malını çalmış oluyorsun. Dolayısıyla böyle bir hikayesi var. O kuğuyu bir de Amerika'ya getirmişler. Şu anda burada sessiz kuğular var Kuzey Amerika'da. Ve yerli olan borazancı kuğuları mücadele ediyorlar ve sessiz kuğu çoğu yerde borazancı kuğuyu kovuyor ve alanlara yerleşiyor. Böyle problemler var. Balıklarla ilgili problemler var. Bu dediğimiz hep istilacı türler, yabancı türler. Bütün dünyada şu anda problem olan hayvanlar oluyor.
0: Kerem, bölümümüzün biraz sonuna geldik ama sığırcığı tarif etmediğimizi fark ettim. Biraz sığırcık derken bazen belki dinleyicilerimiz hangi türden bahsettiğimizi bilmeyebilir. Onu tarif etmek ister misin?
1: İyi ki söyledin. Sığırcık aslında çok bilinen bir tür ama biz gene tarif edelim. Sığırcık çok kolay tanınan bir hayvan. Serçeden büyük, kargadan küçük ya da güvercinden küçük bir tür. Kısa kuyruklu, dik duruşlu ve iri ayaklı, yerde koşturarak dolaşan bir tür. Yazın ve kışın tüyleri birbirinden farklı. Yazın oldukça siyah, bazen biraz benekli oluyor. Ve tüyleri yağlı ve parlak olduğu için mor ve yeşil arasında yanar dönerli. Kışa geldiğimizde ise tamamen kırçıllı ve benekli bir hal alıyor sığırcık. Yani apayrı bir kuşa dönüşüyor ve kalabalık sürüler oluşturmaya başlıyorlar. Bu sürüleri Ankara'da, İstanbul'da, şehir içinde ve şehir dışında, Bursa'nın tarım arazilerinde, İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da çok kalabalık sürüleri görebilirsin. Yaz geldiği zaman da bu sürüler ayrılıyor, tüyleri değişiyor ve özellikle şehirlerde panjurlu pencereleri çok seviyorlar. Panjur içine yuva yapmayı bayılıyorlar. Sığırcığın bir özelliği de çok iyi ötmesi ve taklitçi olması. Güzel ötüşüyle de biniliyor sığırcık. Dolayısıyla Shakespeare'in de eserlerinde yer almayı aslında sonuna kadar hak eden son derece güzel bir tür.
0: Türkiye'de de istilacı mı peki?
1: Türkiye'de değil istilacı. Türkiye ana vatanı sığırcığın. Yani bütün Avrupa'da bulunan bir tür. İstilacı olması için kendi dalından uzak bir yerde olması ve insan eliyle getirilmiş olması ve orada bir şekilde kendisine rakip bulamadığı için sayılarını arttırıyor olması gerekiyor. Bu tanımlara uyan başka türler var. Türkiye'de istilacı dediğimizde aslında en çok düşünebileceğimiz hayvanlar belki de balıklar, diğer tatlı hayvanları olduğunu söyleyebilirim. İşte mesela İsrail sazanı diye ismi geçen, İsrail'le hiçbir alakası olmayan bir tür bu. O sazanı mesela bütün göllerimizde çok ciddi bir istila etme sorunu var. Ama çok bilmediğim bir konu, onun için daha fazla konuşmayayım. Ben kuşlar konusunda konuşayım.
0: Kuşlarda istilacı deyince genelde papağanları düşünüyoruz Türkiye'de.
1: Evet ve hayır aslında ya bu bir hassas bir konu. Bence papağan istilacı mı değil mi çok emin değilim. İstilacı olmadığı konusunda da fikirler var. İstilacı olduğu konusunda da iddialar var. Niye istilacı değil? Çünkü zaten tamamen bizim tarafımızdan değiştirilmiş, yapay olarak oluşturulmuş şehir ekosistemi içinde bulunuyor. Şehirdeki bütün ağaçlar, bütün ağaçların dizilme yerleri, parkların konumları hepsi kontrollü olarak geliştiği için istilacı olmasını şöyle beklerdim. Eğer şehirlerde güç alıp sayılarını arttırıp veya çoğaltıp daha sonra o kalabalıkla tarlaları, meyve bahçelerini, zeytinlikleri bassaydı ve oradaki yerde türleri yerinden etseydi ben istilacı tür olduğunu düşünebilirdim. Ama şu anda papağan öyle yapmıyor. Bir şekilde bizimle beraber şehirde takılıyor ve şehirden dışarı evet görülüyor arada ufak tefek bir iki tane gider gelir. Ama kalabalık sürüler halinde diğer yaban hayatının yerini almaya başlamadığı için ben istilacı olmadığını düşünüyorum.
0: Güzel bir konuya değindin Kerem. Çokça istilacı tür eşittir papağan denen yorumlar var. Bunu da açmış olduk. Bu Shakespeare'in hikayesi bize insanın doğaya müdahalesi hakkında ne söylüyor?
1: Ne söylüyor? Yeni bir kıtada, yeni bir coğrafyada o bölgenin kendi türleri oradaki sağlıklı bir ekosistem için çok önemlidir. Yerli türleri, bunlar balık olsun, ağaç olsun, kuş olsun, o bölgede korumak çok önemli bir çaba. Yabancı türlerle yeni bir ekosistem oluşturmak ise çok riskli olabilecek bir oyun. Bunun en büyük riski milyonlarca dolar, milyarlarca dolarlık tarım ürünü zararı olabilir. Hiç bilmediğiniz zaman kendi vatanından uzakta bir hayvanın nasıl davranacağını bilemeyiz. Çünkü onun kendi vatanında bazı rakipleri var, bazı hastalıkları var ve onun için orada denge içinde oluyor. Ama oradan çıkarılan izole olarak yeni bir coğrafyaya getirilen bir türün rakipleri olmaması ve sayılarını milyonlar milyarlar seviyesine kadar arttırması söz konusu. Bu dünya ticaretinde de biyolojik çeşitlilik sözleşmelerinde de çok sıkı aslında kontrol edilmeye çalışılan bir konu. Dolayısıyla hiçbir zaman bir egzotik türü doğaya salmamalıyız. Bunu özellikle de su kaplumbağaları için söylüyorum. Böyle şeyler yapmamızın sonuçları yerli türlerin pahasına ciddi bir ekolojik katastrof anlamına gelebilir ve bundan gerçekten yerli türler çok etkilenebilir. Bütün türler kendi coğrafyasında kalmalı. Bir kıtadan bir kıtaya böcekler ve kuşları aktarmamalıyız ve bunları salmamalıyız. Ana fikrimiz budur.
0: Ya bugün biri Shakespeare'in eserlerinde geçen bütün kuşları başka bir kıtaya götürmek istese buna izin verilmez diyebiliriz artık herhalde. Değil mi Kerem?
1: Vallahi yaptı, yapanlar yaptı. Mesela Yeni Zelanda'da da çok ciddi bir sorun var. Yeni Zelanda'ya gittiğinde bizim kara tavuk, bizim saka ve bizim florya her tarafta uçuyor. Ve oranın yerli türlerinin çoğu çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Yeni Zelanda'da yerli bir kuş türü görmek istiyorsan, sen şehirleri, yolları, bahçeleri ve tarlaların hepsini terk edip dağ üzerinde artık son izole kalmış ve korunmaya muhtaç böyle yağmur ormanlarına veya bulut ormanlarına veya mesela o tip doğal vejetasyona gitmek zorundasın. Göremiyorsun. Yani yerli türleri göremiyorsun. Tamamen yapay bir golf sahası gibi bir alana dönüşmüş durumda ve şu anda milyonlarca dolar harcıyorlar. Çok fazla para harcıyorlar. Yabancı türleri, sadece bu kuşta değil, daz, söğüt, yabancı ağaçlar, yabancı böcekler, yabancı kertenkeleler, fareler, kediler, yani yabanileşmiş doğal ormanlarda yaşayan ve oranın kedi tanımayan kuşlarını yiyen kediler. Bunların hepsi çok ciddi bir sıkıntı ve bunlar için çok ciddi paralar harcanıyor. Avustralya'da da böyle durumlar var. Hawaii'de de böyle durumlar var. Çok ciddi etkileri var bu işin.
0: Zamanında birileri saka getirmiş o zaman Yeni Zelanda'ya. Öyle anlıyorum söylediklerinden.
1: Evet yani muhtemelen İtalyan kökenli bazı göçmenler. Burada niye saka? Çünkü sakacılığın en merkezi İtalya'dır. Saka konusunda en tecrübeli ve en büyük birikim orada var. Kültürel birikim. Biz de onlardan etkilenmişiz. Rumlardan etkilenmişiz. Anadolu'da da o şekilde buraya sakacılık girmiş. Kardanya, Kardanya diyorlar onlar. Bizim sakacılar da bazen o dili kullanır. İtalyanca ismiyle sakaya hitap ederler. Onlar götürmüşler, salmışlar yani. Göçmen Türklerin lahmacun yemek istemesi gibi bir şey aslında bu taraftan. Çok
0: Son
1: farklı değil.
0: olarak Türkiye'de benzer hatalar yapılmış mı zamanında?
1: Şu ana kadar çok ciddi bir kuş sıkıntımız yok ama bence çiğdeciye dikkat etmekte fayda var. Çiğdeci İstanbul'a 2005 yılında geldi. 2015-10 yılında Gülhane Parkı'na yerleşti. Kartal'daydı. Kartal'dan Gülhane Parkı'na ve Topkapı Sarayı'na ulaştı. Ve orada yayılmaya başladı. Sonra Bakırköy'e ve Yıldız Beşiktaş'a ve oradan diğer yerlere yayıldı. Şu anda çiğdecinin en büyük sıkıntı oluşturduğu yer İzmir Fuar. İzmir Fuar'da çiğdeciler tamamen olayı ele geçirmiş durumdalar ve başka kuşların barınmasına da izin vermiyorlar. Fuardan sonra yayılarak İzmir'deki bütün yerlere yayılması, sonra da bahçelere yayılması biraz tehlikeli bir durum olabilir. Ama şu anda şehir ekosistemini ele geçirmek üzere çok sıkı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim çiğdecinin. Çiğdeci zaten dünya çapında yaygın en fazla bilinen istilacı türlerin başında geliyor. Şu anda Türkiye'de sınırda istilacı olma üzerinde. Ama ciddi bir istilacı olması durumunda Ege ve Akdeniz'deki incir bahçelerinde mesela yapabileceği zarar çok ciddi olabilir. Dolayısıyla
0: Ülkeye
1: izlemekte
0: nasıl
1: fayda var.
0: geldi peki çiğdeci? Var mı böyle bir bilgi? 2005'te görüldü ilk dedin.
1: Kafes de geldi. Kafes kuşu olarak geldi. Çok yaygın bir kafes türü. Yani bizim Shakespeare sevgimiz yok ama bizim de kafes kuşu sevgimiz var. Ve Güneydoğu Asya'da çok yaygın bir tür. Bol bol kafes de geliyor. Artık kaçak mı geldi, normal mi geldi, yasal mıydı onu bilmiyorum.
0: Evet, ben de o artışa bizzat şahit olanlardanım. Gülhane'de görüp ardından bir sonraki gidişimde her seferinde daha fazla çiğdeci görüyorum. Programlarımızda da bahsetmiştik.
2: Bu programda kullandığımız Bozel kovanı Piedandrea Brichetti İtalya'da. Büyük akbalıkçılığı Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sığırcı Enes Kasapoğlu Bursa'da. Üveyi Mehmet Baran Ankara'da. Serçeyi Ensar Ertekin

0: Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
2: Merhabalar. Yaz günlerinde ferah ferah soframızda olan oldukça yeni bir lezzet var. O da nedir? Avokado. Şimdi avokadoya biz ne zaman alıştık? Avokado ne zaman hayatımıza girdi? O kadar yeni ki aslında. Hatta şimdilerde diyorlar kahvaltıda avokado olmazsa olmaz. Sandviçlerin içine giriyor. Salatalarda boy gösteriyor. Ama aslında ben hatırlıyorum. Ben küçükken avokado hiç bilinmezdi. Aslında Avrupa'da da çok yaygın değildi. Mersin'de bir çiftlik gezmiştik. Orada hatırlıyorum bir avokadoyu ama şöyle hayal meyal. Halbuki şimdi bütün Akdeniz hattında Mersin'den başlayarak Anamur, Alanya, oraları tamamen avokado dolu. Antalya'da da avokadodan geçilmiyor. Artık pazarda da satılıyor, her yerde satılıyor, her türlüsü satılıyor. Hatta ben Alanya'da çekirdeksizini bile bulmuştum. Çok şaşırmıştım yıllar önce. Hiç içinde çekirdek olmayan, sanki dışarıdan salatalık görünümünde bir avokado. Bu aslında yan ürün olarak, yani büyümemiş, sanki çağla gibi kalmış avokado türü. Yani ayrı bir tür değil. Avokado ağacının yanında bazıları da öyle çekirdeksiz yetişebiliyor. Şimdi avokado Alanya'nın adına artık coğrafi tescil almış durumda. O kadar hayatımıza girmiş. Geçmişine bakarsak tabii ki Amerika'ya gideceğiz, Meksika'ya gideceğiz. Orta Amerika ülkeleri olsun, hatta Güney Amerika'da 10 bin yıllara uzanan bir geçmişi var avokadonun. Eski Azteklere kadar gidiyor. Hatta zaten avokado kelimesi de Aztek dilinden geliyor. Avrupa'daki ilk kaydına ise 1519 yılında rastlıyoruz. Yani 1492'de Christoph Kolomb ben Hindistan'ı bulacağım diye yola çıkıp da Amerika'ya varınca, işte ondan sonra tabii ki Amerika ile Avrupa arasında müthiş bir malzeme trafiği olmaya başlıyor. Yepyeni ürünler Avrupa kıtasına geliyor. 1519'da ilk bahsi geçmiş ama gemiciler bunu bir şekilde yiyecek olarak da kullanmaya başlamışlar. Mesela 1700'lerde Avrupa ile Amerika kıtası arasında gidip gelen gemilerde tabii ki yol için bir takım böyle peksimet benzeri bisküviler var. Sert mi sert. Onun üstüne böyle sanki krema gibi sürerlermiş avokadoyu. İkiye yarıp zaten tereyağımsı, adeta böyle kremamsı bir eti olduğu için bisküvilerin üzerine sürüp yerlermiş. Onun için hatta 1700'lerde gemici tereyağı denmiş avokadoya. Fakat tarımına baktığımız zaman bize gelmesi çok çok sonraları. Aslında Amerika'da tabii ki özellikle Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonunda, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında artık bayağı tarımı yapılmaya başlanmış. Ama bize gelmesi 1970'ler. Evet, 1970'lerden önce hiçbir şekilde avokado ticari amaçla yetiştirilmiyor. Meraklısı bahçesinde yetiştiriyor. Halbuki şu anda hayatımızda, evet, avokadonun çeşitli lezzetlerine bakacağız. Avokadoyu kendi mutfağımıza uyarlama şekillerine bakacağız. Avokadolu lezzetler ve avokado türleri hakkında da farklılıklar üzerine bir gezintiye çıkacağız. Bu arada benim ilgimi çeken yakıştırmalardan biri. Avokadoların bazılarının üstü pütür pütürdür ya, bir dönem onlara da timsah armudu denmiş. Amerikan armudu diyen de olmuş ama timsah armudu ifadesi benim çok hoşuma gitti. Evet, avokadolu günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Herkese sanat. Sanat,
4: sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
5: bale kendini vücut
4: anlamayacağınızı deneyim düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten adam. Öyle mi?
7: Serum malzemesi çamur.
4: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
8: Siz yoksanız sanat da yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir.

0: Berle Herkese Sanat Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
1: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 12.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya girildi. Çerçeve yasanın bu hafta meclise gelmesi bekleniyor. Bu konuda iki önemli gelişme var. Ankara'da çerçeve yasaya ilişkin bir toplantı yapılıyor. Ayrıca DEM Parti'nin dün İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkinde bir açıklama var. Ayrıntılara Ahmet Örsoğlu'ndan öğreneceğiz.
5: Ben de ifade ettim. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulması için kritik bir haftadayız. Peş peşe görüşmeler gerçekleştiriliyor, açıklamalar yapılıyor. Dün DEM Parti İmralı heyeti İmralı Adası'na gitmiş ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşme sonrasında DEM Parti İmralı heyetinden bir açıklama var. Sürece ilişkin önemli mesajlar var. Açıklamada bu yasayla, yani çerçeve yasa kastediliyor, tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz ifadesi kullanıldı DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada. Yine açıklamada henüz her şey çözülmüş değildir ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir ifadesi DEM Parti İmralı heyetinin açıklamasında kendisine yer buldu. Bir diğer önemli gelişme. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik neredeyse her gün toplantı gerçekleştiriyoruz sürecin ilerletilmesi için ifadesini kullanmıştı. Bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konutunda önemli bir toplantı var. Yine gündemde terörsüz Türkiye süreci ve süreç yasası var elbette. Bu toplantıyı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılıyor. Görüşme basını kapalı gerçekleştiriliyor ve sonrasında bir açıklama yapılması beklentisi yok. Bunu da hatırlatalım.
4: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hakkında konuştu. Bahçeli, çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu.
6: Çerçeve yasaya siyaset üstü görülerek tam destek verilmeli. Bu politika bir demokratikleşme iradesidir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP lideri terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
7: Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesini, herkesin istediği gibi yaşama hakkının temin edilmesini, toplumsal duyarlılıklara sahip olma anlayışıyla tasada ve kıvançta bir olabilmeyi arzu ediyoruz. İşte terörsüz Türkiye bu politik anlayışın bir sonucu olarak tecelli etmiştir. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız.
6: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluk dedi. Sürecin ortak aklı ve toplumsal mutabakatı öncelediğini de vurguladı.
7: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk, tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarih her zaman yanlışı ve doğruyu göstermiştir.
6: MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun zamandır mücadele ettiğimiz, çok sayıda evladımızı şehit verdiğimiz terörü bu politikamızla kökten bitirme aşamasına gelmiş bulunmaktayız ifadesinde kullandı.
4: Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen süreç yasasına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama var. Özel sürece desteğini dile getirdi.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. T24'e konuşan Özel, Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil, bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in gündeminde, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifi partilerin ortak bir teklifi olarak meclise gelecek açıklaması da vardı. Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı, ilkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz, dedi. Özel, Ankara'da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni'ne de katıldı.
9: Her yolu denememize rağmen başka bir yol kalmadığı için yeni bir yol açmak durumunda kaldık. Rızalık almaya geldim ve bu yürüyüşü sonunda iktidara ulaştığımızda devlet adına Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum.
8: Açılış töreninde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Özel konuşmasının başında Yavaş'a selam gönderdi.
9: Bizimle birlikte hayal kuran, mücadele eden Mansur Başkanımızı da saygıyla selamlıyorum.
10: Hayırlı uğurlu olsun Mamak'ımıza, Ankara'mıza, ilçemize.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu, emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
11: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı, Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
4: Enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamın belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti.
12: Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zamın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
4: Yüz ölçümünün yarısından fazlası ormandan oluşan Antalya'da yangın riskine karşı piknik yapmak ve ateş yakmak yasak. Ancak buna aldırış etmeyenler mangal yakıp çöplerini etrafa attı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişeler adeta orman yangınına davetiye çıkardı.
13: Yasa aldırış etmediler, uyarı levhasının yakınında mangal yaktılar. Cam ve plastik şişeleri ormanın içine attılar. Yaz aylarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar her yıl büyük kayıplarla sonuçlanıyor. 1 milyon hektarlık orman arazisiyle Antalya Türkiye'nin akciğeri konumunda bulunuyor. Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 10 gün sürmüş. İkisi orman işçisi 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte son yılların en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yangınların önlenmesi amacıyla 1 Mayıs'tan itibaren ormanlık alanlara girişler yasak. Hatta ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmak, yanıcı madde kullanmak da suç. Yasa aldırış etmeyenler piknik yapıp ağaç diplerinin altında mangal yaktı. Uyarı levhasının birkaç metre ilerisindeki bu görüntüler orman yangınına davetiye çıkardı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişelerle kömür torbaları da kirliliğe neden oldu. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen camların oldukça yaygın olduğu görüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllarda meydana gelen yangınların yaklaşık %42'sinin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Dizi belgesel projesinin gece yarısından sonra başlayan çekimler için köprü üzerine set kuruldu. Köprü 1 ile 5 arasında araç trafiğine kapatıldı. Dizi belgesel çekimleri nedeniyle köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüde trafik akışı yeniden normale döndü. Köprü bu gece ve yarın da aynı saatlerde tek yönlü olarak trafiğe kapanacak. Taşınmanın maliyeti arttı. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye gibi kalemler taşınmanın maliyetini 250 bin liranın üzerine çıkarabiliyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lirayı buluyor.
14: 300 bin lira, evet, ortalama bir hesapla bir taşınma ücreti zaten öyle. Taşınamıyorum nakliyeden dolayı.
13: Büyük şehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da zorlaştı. Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor. Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibiyle kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep bu dönemde taşınma hareketliliğini arttırıyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira. Yasaya göre en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ise ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.
15: Kiralar da aşırı yüksek. Zaten çoğu hani şimdi belli bir sınır var ama çoğu ev sahipleri o sınırı pek dinlemiyor yani maalesef.
13: İstanbul'da nakliye ücretleri evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2 artı 1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.
16: Eşyaların miktarına göre, yapılacak çalışmaya göre bazı firmaların biraz daha titiz ve özenli çalıştıkları için maliyetleri biraz daha yüksek oluyor. Son 2 yılda hemen hemen %200 civarında fiyatlar arttı.
13: Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor. Boya, tadilat masrafları ise yaklaşık 30 bin lira.
15: Aşırı fazla yani. Bugün askeri ücret alan bir insanı taşındığını, 30-40 bin lira kira ödediğini düşünün. Nasıl olacak?
4: İstanbul'dan Sivas'a giden bir uçakta ilginç bir an yaşandı. Bir avukat uçak havadayken internet üzerinden mahkemeye katıldı. Türkiye'de uçuş sırasında yapılan bu duruşma bir ilk oldu.
17: Bu dava 13 bin fitteki en havalı dava.
18: 13 bin fitte uçuyordu, internet üzerinden davaya katıldı. Avukatın yolculuk esnasında katıldığı duruşma Türkiye'de bir ilk.
19: Avukat Berk Bahadır'ın Anadolu Adliyesi'nde duruşması olduğu gün sabah saatlerinde telefonu çaldı. Arayan Sivas İcra Müdürlüğü personeliydi. Müvekkilinin bir alacağı için Sivas'ta maden sahasına gidip haciz yapılacaktı. Ve yılda sadece bir kere yapılan o haciz için avukat Berk Bahadır oraya gitmek zorundaydı.
18: Uçak biletini aldı, davaya katılamayacağı için mazeret dilekçesi gönderdi. Ancak mahkeme avukat Bahadır'ın mazeretini kabul etmedi. Karar celsesi olduğu için e-duruşma yapılmasını istedi.
20: Ciddi bir şaşkınlık oldu bende. Dedim ki ben bunu nasıl gerçekleştireceğim? Çünkü o sıralarda Türk Hava Yolları'nda seyahatimi ben yaparken tam tamına 13 bin feet yükseklikte ve tam olarak uçuşun ortasında havadaydık.
18: Duruşma başlamıştı. Avukat duruşmaya katılmak için uçağın internet ağına bağlandı.
20: Diğer yolcuların, özellikle yabancı yolcuların çok büyük bir merakı oldu bu konuda. Birçoğu yanımıza geldi, baktılar ne oluyor, ne bitiyor, anlamaya çalışıyorlar. Orada bir duruşma görülüyor, merakla izlediler.
18: Berk Bahadır hem duruşmaya uçakta katıldı hem de davayı kazandı.
20: Hakime Hanım'a ve tabii ki kabin ekibine de çok teşekkür ediyorum. Dünyada tek olan bir örneği dahi olmayan bir olaya Türkiye imza atmış bulunmakta.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Haftaya önemli bir gelişmeyle başlayalım. Malum olduğu üzere hafta sonunu adeta dünya diken üstünde geçirmeye hazırlanıyordu. Çünkü Başkan Trump daha evvel benzerlerini defaatle tekrarladığı şekilde bu sefer İran'a çok geniş kapsamlı bir saldırı olacağına dair uyarı ve tehditlerini sıralamıştı. Doğrudan enerji merkezlerini ve altyapısını hedef alacak ve kendi deyimiyle tırnak içinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kuvvetli saldırı ibaresiyle böyle bir tehdidi savurmuştu. Bu da tabii piyasaları adeta diken üstüne taşımıştı. Ama Trump saatler önce bu tehdidini geri çekti ve bir anlaşma ihtimalinin doğduğunu, hatta bunun ortaya çıktığını, dolayısıyla şimdilik bu saldırıyı geriye çekeceğini ifade etti. Tabii bunu da gene kendi sosyal medya hesabından yaptı. Bu çerçevede hemen petrol fiyatları 80'li dolarlara doğru geriledi. Öyle savaş gibi aslında çok ciddi bir meselenin adeta kanıksanmış, piyasalar tarafından böyle satın alınmış bir şekliyle devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii daha ileride mutlaka işlememiz gerekiyor. Asimetrik bilginin belki de adeta klasik bir örneği olmaya aday bir gelişme var. Bu özellikle başkanın Social Truth adlı bir sosyal medya platformunda bu tür önemli mesaj ve bilgileri paylaştığı görülüyor. Daha evvel de dış ticaret vergileri üzerinde oradan açıklama yapmış. Sonra 90 gün bunları erteleyeceğini, askıya aldığını gene oradan belirtmişti. Tabii piyasalarda müthiş oynamalar oluyor. Bu da çok büyük bazı sıkıntılara, acaba içeriden bilgi mi alınıyor, ne oluyor gibi değerlendirmelere yol açıyor. Şimdi en son haber, parasını ödeyenlere milisaniye öncesinde bu mesajları görme imkanı tanınacakmış. Rivayete bakılırsa başta Wall Street ve yatırımcı firmalar olmak üzere bayağı da bu işin taliplisi varmış. Tabii bu tür gelişmeler hakikaten hani simetrik bilgi, asimetrik bilgi gibi belki de ekonomik piyasaların en önemli, en dokunulmaz, en hassas kurallarının ne kadar rahatlıkla ihlal edildiğini de gösteriyor. Neyse, biz gelişmeleri yakından izlemeye bakacağız. Bu çerçevede haftanın ilk gününde bir güncelleme ile tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde birçok istatistik paylaşıldı. Bunlardan iki tanesi önem taşıyordu. Çünkü hem turizm istatistikleri hem de dış ticaret istatistikleriyle beraber Her ikisi de Haziran dönemini ihtiva ediyordu. Dolayısıyla senenin ilk iki çeyreği veya altı aylık tablosu hem turizmde hem dış ticarette belli oldu. Üstelik bu iki kalem bir araya geldiğinde cari dengenin de en önemli enstrüman ve kulvarlarını oluşturuyor. Kısaca değinmek ve genel eğilime bakmak gerekirse turizm gelirleri ikinci çeyrekle beraber beklentiler paralelinde bir düşüş kaydetti. Özellikle Körfez Savaşı'nın getirdiği bu atmosfer çerçevesinde, turizm dostu olmayan atmosfer çerçevesinde turizm gelirinde ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2.6, yabancı ziyaretçi sayısında ise 4.2 oranında azalış var. Burada enteresan bir nokta, 6 aylık sonuca bakıldığında geçen seneyle aynı bir düzeyi yakalamış gözüküyoruz. Bu da özellikle içinde bulunduğumuz 3. çeyrek ve son çeyrekte bir parça daha performansın yukarıya taşınması, sene sonu hedeflerine ulaşılması bakımından gereğini işaret ediyor. Enteresan bir nokta, tabii turizm gelirlerini tek olarak görmemek lazım. Giderde de baktığımızda aynı dönemde %7.4 turizm gider kaleminde artış var. Yurt dışına giden vatandaşların sayısı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %16.5 düzeyinde ciddi oranlı bir yükseliş gösteriyor. Bu çeyrekte ayda 1 milyar doları vatandaşlar dışarıda turizm harcamaları için sarf etmişler. Tabii bu çerçevede aslında en önemli noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz dış ticaret açığı. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %7.4 oranında artarak maalesef 53 milyar doları aşıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranları kritik bir düzeye %72'nin altına gerilemiş bulunuyor. Haziran ayında bu %68.4, yani daha da kötüleşmeye doğru bir gidişat var. Bu çerçevede ithalatla ihracat arasında hem 6 aylık dönemde hem de son Haziran döneminde ithalatın ihracata göre çok daha hızlı arttığı görülüyor. İhracatın dönemsel artışı %3.5, ithalatın %4.6. Kilo başına ihracat değerinde de herhangi bir gelişme yok. Özellikle her şey dahil veya ağırlıktan hareketle değer kazanma gibi artık 40 yıllık bazı turizm ve ihracat strateji ve politikalarının tıkandığı, yeni baştan, sil baştan adeta gözden geçirilmesi gerektiğine dair yeni bulgular bu istatistik rakamlar. Bu konuda da vakit geçirmemek gerekiyor. Çünkü cari dengenin tutmadığı bir ekonomide ne enflasyon, ne büyüme, ne refah, ne kalkınma sürdürülebilir ve öngörülebilir bir sağlıklı platforma oturtulamıyor. Bu bilinen bir gerçek. Türkiye'nin bu bilinen gerçekleri yeniden deneyerek de bedel ödeyerek test etmesine gerek bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
7: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
8: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Çipli top, içinde bulunan sensör sayesinde topa tam olarak hangi anda dokunulduğunu tespit edebiliyor. Kameralardan gelen verilerle offside çizgisi hatasız bir şekilde çizilebiliyor. Teknoloji sayesinde topun kale çizgisini tamamen geçip geçmediği milimetrik olarak ölçülüyor, top çizgiyi geçtiği anda da hakemin kolundaki saate gol uyarısı gönderiliyor. Elle oynama, topa son dokunan oyuncu veya offside anındaki pasın atılma anı gibi kritik noktalarda kesinlik sağlanıyor. Türk takımlarının Avrupa Kupalarına katılım yolundaki rakipleri bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off'ta Olympique Lyon Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise Bodo Glimt maçlarının kazananlarından biriyle eşleşecek. Beşiktaş ise Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar bu turu geçerse Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava gibi iddialı ekiplerin olduğu çok olasılıklı kuraya katılacak. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi bugün saat 13'te yapılacak. Galatasaray evinde ilk hazırlık maçında Rennes'le yenişemedi. 6 gollü karşılaşmada Sarı Kırmızılılar Fransa ekibiyle 3-3 berabere kaldı.
2: Avusturya kampından dönen Galatasaray'ın Rams Park'taki ilk hazırlık maçı 6 gole sahne oldu. Sarı Kırmızılılar Fransa Lig 1 ekibi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray 18. dakikada Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla öne geçti. 27. dakikada Lepol, Uğurcan'ın hatasında Rennes'e beraberliği getirdi. Sarı Kırmızılılar ikinci yarının başında Gabriel Sara ile öne geçti. 58. dakikada Lepol Fransa ekibine tekrar beraberliği sağladı. 3 dakika sonra Lepol penaltıdan kendisinin ve takımının 3. golünü attı. Maçın duraklama anlarında penaltı kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la maçın skorunu belirledi. Aslan evinde Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
3: Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız.
2: Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan Sarı Kırmızılılar, sıradaki hazırlık maçında cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile Rams Park'ta karşılaşacak. Galatasaray sezonun ilk resmi maçına 14 Ağustos'ta Trendyol Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'ne karşı çıkacak.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
4: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
5: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi öyle bir anlaşma yok dedim.
4: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
1: Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
6: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
8: Doğa Takvimi. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Bugünlerde sıcaktan korunmanın doğal yollarını bilmek önemli. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa açık renk ve bol giysi, şapka ve gözlük önemli. İçeride kalma şansınız varsa güneşin tepede olduğu saatlerde pencereyi, hatta perdeyi kapalı tutmak etkili bir çözüm. Dışarıdaki havanın kısmen serinlediği sabah ve akşamsa açık pencereye ıslak çarşaf açmak etkili bir serinletici olur. Pencereleri karşılıklı açıp havanın akacağı koridor oluşturmak da rahatlatır. Bilgisayar, fırın, televizyon gibi elektronik cihazları gerekmiyorsa kapalı tutun. Soğuk suyla baş, boyun, el ve ayak bileğiyle dirsek ve diz arkasını sık sık ıslatın. Özellikle nabzınızı hissettiğiniz bu noktaları serinletmek kısa süreli de olsa sizi rahatlatacaktır. Sıcak hava yükseldiği için yatağınızı yere sermeyi deneyebilirsiniz. Terlemenin serinlettiğini hatırlayın. Ama vücudunuz susuz kalırsa terleme durur, vücut ısısı yükselir. Bu yüzden bol bol su için. Lıkır lıkır değil, yudum yudum. Bugünlerde önemli bir noktada az ve hafif yemek. Yemek yemenin vücut ısısını artırdığını hatırlayın. Karpuz, salatalık gibi sulu besinler tüketmeye çalışın.
8: Doğa Takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
10: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün günümüzün yabancı sözcük kullanma modasına uyarak kafe denmeye başlamış kahvehane üzerinde duracağız. Ama haksızlık etmeyelim. Kafe ile kahvehane arasında önemli bir fark var. Kafe, içecek yanında hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde oturacak yerlerin de bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri. Fransızcadan girmiş dilimize. Kahvehanelerde yalnız içecek bulunur. Sözlük açıklaması şöyle: çay, kahve, ıhlamur, gazoz ve benzeri şeyler içilen, tavla, iskambil, domino gibi oyunların oynandığı yer. Kısaca kahvede deniyor. Aylağın teki bütün günü kahvede konken oynayarak geçiriyor. Kahvehaneye daha önceleri kıraathane denirdi. Kıraathane, müşterilerinin okumaları için gazete ve dergi bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane, yani kıraat edilen yer. Kıraat, Arapça okumak işi, okuma. İlk A sesi uzun söyleniyor. Kıraat. Diğer bir tanımı da Tanzimat'tan sonra müşterilerin okumaları için gazete ve dergi bulundurarak bir nevi okuma salonu haline getirilmiş kahvehane. Tanzimat'tan söz edildiğine göre varlıkları hayli eski zamanlara dayanıyor demek ki. Anlaçılan o zaman insanlar okuyorlarmış. Kafeyi andıran bir diğer sözcük de kafeterya. Bu sözcük İngilizceden, müşterilerin kendi kendilerine servis yaptıkları nispeten ucuz lokanta. Lokanta ise İtalyancadan katılmış sözcüklerimize. Bakın Orhan Velikanık ne diyor? Kış kıyamet. Macar lokantasında yazıyorum ilk mektubumu. Biz yine kahvehanemize dönelim ve Yahya Kemal'e kulak verelim. Madrid'de kahvehaneyi gördüm ki havradır. Bir yerdeyiz ki söz denilen şey palavradır. Kafeteryayı konuştuğumuza göre kafe şantandan söz etmemek olmaz. Efendim bir de kafe şantanlar varmış. İçkili çalgılı kahvehanelere kafe şantan denirmiş. Orhan Veli bir kez daha alıyor sözü. Edit Almera, kafe şantanlarda muhabbet toplayan bir çigan orkestrasının birinci kemancısıdır diyor. Yine geldik programın sonuna. Kafe ya da kahvelerde hangisinde oturuyorsanız huzurlu saatler dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
11: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
1: İlk daktilo görme engelliler için mi yapıldı?
2: Evet, ilk daktiloyu 1808 yılında İtalyan Pellegrino Turi, görme engelli bir kontesin yazı yazabilmesi için icat etti. Kontesin bununla yazdığı 16 mektup ve bir deneme yazısı bugün de İtalya'nın Reggio kentinde korunuyor. Turi'nin makinesinde harf çubuklarının bir ucunda vurmayı kolaylaştıran minik tokaçlar, diğer ucunda da doğrudan kağıda basılan harfler vardı. Bugünkü daktiloya en yakın daktiloyuysa 1870 yılında Danimarkalı papaz Malling Hansen, yazar top adıyla piyasaya sürdü. Ama yazı makinesi adıyla ilk daktilo aynı zamanda Q klavyenin de mucidine ait. Sık kullanılan harflerin olduğu çubuklar hızlı yazma sırasında birbirine takılıyordu. Amerikalı gazeteci Christopher Latham Sholes işte bu sorunu çözmek için bir arkadaşıyla çalıştı. Sonunda sık kullanılan harfleri klavyede birbirinden uzaklaştırıp Q klavye olarak anılacak klavye ile yazı makinesinin seri üretimine giriştiler. Ortağı peşin para almayı tercih ederken gazeteci Sholes satılacak her daktilodan yüzde almayı tercih etti. Ve tahmin edileceği gibi bugün de dünyada en yaygın olarak kullanılan Q klavyeden çok zengin oldu. Sholes ve Remington marka daktiloyu kullananlar arasında yazar Mark Twain de vardı. Söylendiğine göre daktilodan çok memnundu ama bu markayla anılmak istemiyordu. Üretici firmaya "Lütfen benim bu daktiloyu aldığımı duyurmayın." demişti. Yine de yazılarının içeriğinden daha çok ilgi gören daktilosu için merak uyandıran minik dostum diyordu.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: NTV Ekonomi başlıyor.
4: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamların belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti.
5: Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zamın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
4: Şu sırada piyasalar var değerli izleyenler. Günün ilk yarısında borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,18 yükselişle 13.482 puan seviyesinde. Aşağıda gördüğümüz şu dakikaya kadar aşağıda gördüğümüz en düşük seviye 13.389 puan. Onun altına sarkmadı endeks. Yukarıdaysa 13.588 puan, yani 200 puanlık bir bantta yine işlemlerin gerçekleştiğini söyleyelim. İşlem hacmi 80 milyar lira seviyesinde bu sıralarda. Bankacılık endeksinde %3'ün üzerinde, %3,5 civarında bir yükseliş var. Az önce rakamları paylaştık. Temmuz ayı enflasyonu tahminlerin bir miktar altında geldi. Hani yukarıda gelmesinden daha iyi anlamında bankacılık endeksine pozitif olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarının bakıyorum, iletişim endeksi %1,5 üzerinde primli. Ulaştırma keza %1 yukarıda. Ticarette %1 kayıp var. Sanayi, sigorta, petrokimya ve gıdada ise kayıplar var günün ilk yarısı itibariyle. Değerli izleyenler, para para piyasalarında. Dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 82 kuruş. Dolar endeksi sabahki seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok çok hafif bir değerlendi. Euro dolar karşısında 1.1520, sterlin dolar karşısında 1.3450 seviyelerinde. Yani aslında sabaha yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu arada sabah da yine ifade etmiştik. Geride bıraktığımız hafta 31 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi ile Japon yetkililerin ortak müdahalesiyle Japon yenine bir müdahalede bulunuldu. Zaten öncesinde müdahale geldi geliyordu deniyordu. 163 dolar yen karşısında 163 seviyelerindeyken müdahale sonrasında 156'lara kadar inmiş durumda. Şu sıralarda da aynı yenin bir miktar güçlendiğini söyleyebiliriz. Son açıklanan verilere baktığımız zaman, açıklamalara göre de Japon Merkez Bankası'nın, Japon hazinesinin yaklaşık 5 trilyon yenlik bir müdahalede bulunduğu belirtiliyor. Altın fiyatları, altının ons fiyatı önceki kapanışına göre %0,19 yukarıda, 4051 dolar seviyesinde. Elbette doların seyri takip edilirken bir taraftan da jeopolitik riskler, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yeniden diplomasi masasına oturup oturmayacağı konusu takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları, temaslar, görüşmeler bugün, yani 3 Ağustos bugün yeniden başlayacak dedi. Bu da pozitif bir hava yarattı. Bekleyiş devam ediyor. Önceki kapanışına göre %0,19 yukarıda. Gece Asya seansında 4080 dolara kadar çıkmıştı. Oradan bir miktar geriye geldi ama hala artıda. Aynı konu petrol fiyatlarını da elbette etkiliyor. Gördüğünüz gibi %6,3 aşağıda. Sabah yayınımızda %7'nin üzerinde bir geri çekilme vardı ama önceki kapanışa göre yine %6'nın üzerinde geri çekilmiş durumda. 83 dolar 25 sent. Petrol fiyatları savaş öncesi nerelerdeydi diye hatırlayacak olursak 65-70 dolar bandında. Savaş çıktı çıkacak diye böyle son dakika gelişme haberler vesaire yazıldı çizildi. Biraz 70 dolarlara taşınmıştı. 27'sinden sonra zaten ipin ucu bir miktar kaçtı. Yani 70 dolarlar, 65-70-75 dolar bandı petrol fiyatları için savaş öncesi seviyeler demekte bir şey yok, hata yok. Değerli izleyenler, yurt içinde altın fiyatları da gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.194 lira, çeyrek altında 10.131 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. İhracat. Temmuz ayında 25 milyar doları geçti ve rekor kırdı, ancak İthalatta da artış var. Dış ticaret açığı 7 milyar doların üzerine çıktı.
6: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
7: İhracat %2,9 arttı. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
6: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
6: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar. %8,2'lik artışla.
7: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
4: Ve değerli izleyenler, imalat sanayiinde daralma devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Temmuz ayında 47,7'ye yükselse de 50 eşik değerinin altında kaldı. İstanbul Sanayi Odası'nın anketine göre yeni siparişlerdeki azalış Haziran'a göre biraz daha düşük hızda gerçekleşse de belirgin düzeyde devam etti. İran Savaşı 3. çeyreğin başı itibariyle uluslararası talebin de zayıflamasında etkili oldu. İmalatçılar üretimi sınırlı düzeyde de olsa üst üste ikinci ay azalttı. Talebin zayıf seyrine bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azalttı. Trafikte trafik sigortasında 30 Haziran'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih Ağustos'a ertelenmişti. Yeni dönem 1 Ağustos itibariyle başladı. Değer kaybında tazminat süreci değişiyor. Hem maddi hem de bedeni zararlarda sigortalı olay yerini terk edemeyecek. Soracağız değerli izleyenler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizimle birlikte. Levent Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler Levent Bey. Sürücüler bugünden itibaren nelere dikkat etmeli, neler değişiyor hemen soralım.
8: Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi açılışta Haziran'da itibaren bir köklü bir değişim yapıldı. Ve öncelikli olarak bununla ilgili bazı Ordu ve Bursa gibi iki tane pilot il seçildi. Burada yapılan uygulamalar sonucunda daha sonra Balıkesir, Erzurum, Kars'ı, Kütahya, Manisa, Uşak, Van'da da bir aylık bir deneme süreci geçirildi. Başarılı bir deneme sürecinden sonra 1 Ağustos'ta da sizin izah ettiğiniz gibi köklü değişimle ilgili olarak uygulama resmen başlamış oldu. Burada tabii en önemlisi sizin de bahsettiğiniz gibi otomatik eksper ataması. Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu. Ve bu sigorta bilgi merkezi üzerinden de anlık veri paylaşımı, sigorta şirketleri ve kuruluşların poliçe verilerini sigorta bilgi ve gözetim merkezi üzerinden eş zamanlı olarak iletmeleri zorunlu hale geldi. Hasar süreçlerindeki dijitalleşme tabii ki bu süreçte sigortalının hizmete alırken aksamaması ve daha iyi hizmeti kesintisiz alması ve sektöre duyulan güvenin nereye taşınması açısından çok önem arz edecek. Böyle bir dönem başladı. Ayrıca sizin de yine bahsettiğiniz gibi hasar yeri terk edilemeyecek. Hasar yeri terk edildiği zaman otomatikman ilgilenin hasarı da reddedilmiş olacak. Bunun da nedeni sürücü alkollü müdür, uyuşturucu madde etkisi altında mıdır ve sürücü yeterlik belgesi var mıdır, yok mudur? Bunlarla ilgili net bir şekilde böyle bir karar alındı. Ve bunun dışında eşdeğer parça, kullanılabilen orijinal parça sökülmüş, sağlam. Artı orijinal parça olarak da farklı bir takım sigortanın bilgisi olmak suretiyle bu süreçte ayrıca değerlendirecek. Bu arada tabii ki otomatik 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda da otomatik eksper değerlendirmesi yapıldığı gibi giden eksper hem aracın hasarını değerlendirecek hem de aynı zamanda da daha öncesinde işte tahkim kurulunda 500-600 bin lira varan yargıda ciddi bir dosya kirliliği ve yığılmasına neden olan artı yetkili yetkisiz kişiler tarafından takip edilen hasarların bu hasar süreçlerinin son bulması ile ilgili değer kaybını da tespit edip bu değer kaybıyla ilgili de otomatik olarak aynı anda eş zamanlı hasar ödendiğinden bu dosya birikimi, hasar birikimi artı hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor. Yani sigorta bilgi merkezi sektörün kurumsal hafızası olarak her geçen gün hem verilerin sağlanması, korunması ve bunun sigortalıların daha hizmet alması açısından da uygulanması ve sigorta şirketlerinin de bu vekalet ücretleri gerekli gereksiz kişilere ödeme yapılıp yapılmaması, bunların ilgilisi gerçek hasarlı mağdur kişilere ulaşıp ulaşmaması konusundaki tüm bu karanlık ve gri noktalarda bu şekilde açığa kavuşmuş olacak.
4: aslında çok net bir şekilde ifade ettiniz. Son dönemde sıklıkla dile getiriliyor. Bu hasar aracılığı ki siz de vurguladınız. Hani Allah kimsenin başına vermesin, Allah korusun, ama böyle bir durum olduğunda yetkili mi yetkisiz mi, kim olduğu belli olmayan insanlar sürecin içerisine giriyor ve yanlış bilgilendirmeden tutun da şeye kadar, dolandırıcılığa kadar varabilen süreçler yaşandığı belirtiliyor. Peki bu durumun da önüne geçecek bu uygulamalar değil mi? Bu mağduriyetin de önüne geçecek değil mi?
8: Tabii. Yani kesinlikle geçecek. Zaten yapılmak istenen bir tahkimin yükü azaltılacak. 500-600 bin tane bu dosyanın belli bir süre içerisinde eriyeceğini, artı yargının yükünün azalacağını, çekişmelerin yok olacağını, sigortalının hizmeti direkt sigorta şirketinden ve hasardan bir gün önceki hale getirecek şekilde, asıl hedeflenen şekilde almasının sağlanacağı ve gereksiz bu yargı mensubu olmayan, avukat olmayan, hukukçu olmayan kişilerin bu kişileri dolandırması gibi işler, iş ve işlemlerin de önüne geçecek. Şimdi Alo 193 zaten çok önemli bir konu. Zaten mevcut sistem, yani sigorta acentelerinin, sigorta aracılarının, brokerlerin hasar ihbarı ve bugüne kadarki yaptıkları görevleri devam ederken, ona ilaveten hasarı olan kişinin otomatik olarak 193'ü araması nedeniyle de anında hizmet alması, hem hizmetin kaliteli sunulması, hem de hasarda kafadaki bir takım soruların ve bilmeyen kişilerin de aydınlatılması açısından hizmetin aksamaması için çok önemli olacağına inanıyoruz.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, hakikaten önemli bilgiler verdiniz, bilgilendirdiniz. Bizlere mutlu günler diliyorum.
8: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
4: Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz, Carrefour'un A101'e satışına yasal onay geldi. 325 milyon dolarlık satış böylelikle tamamlandı. Aydın Grup, Carrefour'sa hisselerinin %89,28'ini satın aldı. Market, A101'in de içinde yer aldığı yeni mağazacılığa devredildi. Yapılan resmi açıklamaya göre, devir sonrası iki market faaliyetlerine farklı adla devam edecek. Her iki markada kendi kimliğini koruyacak. Faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürecek. A101'in Türkiye genelinde 13 binden fazla şubesi bulunuyor. Carrefour'un ise mağaza sayısı 1000'in üzerinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi incelemesinde yeni bir uygulamayı devreye alacak. Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerinin kolaylaştırılması, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve dijital denetim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla devreye alırken, vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz dedi. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak ve işini kolaylaştırmak ifadesini kullandı.

0: İşlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Müzik arası.

0: dökülmesi yaygın görülen bir sorun. Ancak çözümsüz değil. Bu sorunun nedenleri öğrenildiğinde saç dökülme riski de azalabiliyor. Peki saçlar neden dökülüyor? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
1: Aslında herkeste günde 100-150 kadar saç dökülmesi adet kıl folikülü olarak normal. Hepimizde bu düzenli bir saç dökülmesi normal. Çünkü bu saçlar belli evrelerden geçiyorlar ve dökülme evresine geldiklerinde dökülmeleri zaten bekleniyor ki sonrasında aynı kıl folikülü yeni bir saç üretecek. Dönemsel olarak mevsim geçişlerinde örneğin saç dökülmelerinde artış görüyoruz. Buna tepkisel saç dökülmesi de diyoruz. Bu hani fizyolojik bir şey aslında, beklenen bir şey. Bunun fazla olması ama bizim tedavi edeceğimiz bir hastalık

0: olduğu anlamına geliyor. Ama onun dışında her kişi de günlük 100-150 adet saç dökülmesi beklediğimiz bir şey. Mevsim geçişlerinde çok fazla bir saç dökülmesi varsa ya da stresli dönemlerde çok fazla bir saç dökülmesi varsa biz hastaları dermatolojiye başvurduklarında belli testlere tabi tutuyoruz. Belli kan değerlerini inceliyoruz. Eksiklikler varsa onları takviye ediyoruz. Özellikle demir eksikliğinde, B12, D vitamini, çinko bunların eksikliğinde saçlarda dökülmede artış görüyoruz. O yüzden bunları takviye ediyoruz.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün ne yaşandı, gün içerisinde ne bekliyoruz ve yeni haftaya bir bakış. Hepsini ekrana taşıyacağız ama öncesinde birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. İlk sıraya ekonomi gündeminin bugünkü manşetini çektik. Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu. Geçen ay enflasyon %1,78 oranında arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 olarak gerçekleşti. Ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı da belirlendi. Ne kadar oldu bakacağız. Çarşı pazarda en fazla neyin fiyatı arttı, neyin fiyatı düştü? Aktaracağız Öğle Bülteni'nde. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftadayız. Çerçeve yasa meclise ne zaman sunulacak? Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri nasıl işleyecek? Suça karışanların dosyaları ise nasıl incelenecek? Dün İmralı'da DEM Parti heyetinin yaptığı görüşmenin süreci etkisi ne olacak? O açıklamada birazdan ekranda olacak. Orta Doğu'daki savaşta ABD Başkanı Trump yine fikir değiştirdi. İran istedi, bugün müzakereye başlayacağız dedi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaştığını duyurduktan sonra petrol fiyatlarında da sert bir düşüş söz konusu. Hem İran hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelişmeler Öğle Bülteni'nde olacak. Ve son başlık futbola dair. Geçen hafta adı Beşiktaş'ta anılıyordu. Bu kez rota Karadeniz'de mi çevrildi? Spor basını Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'a beklediği yönünde manşete, haberleri manşete taşıyor. Mısırlı yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtiliyor. Kulüp transferi nasıl yönetiyor? Yanıtı birazdan. Başlıyoruz bültene. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu emniyette suçlamaları reddetmişti. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, Beşikçioğlu'na hangi suçlamalar yöneltilmişti? Önce soruşturma ve bu operasyon sürecini aktarır mısın?
1: Operasyon geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirilmişti. Ahmet Arpat, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik olarak 55 şüpheli var. Bu 55 şüpheliden 44'ü belediye yöneticisi, 42'si belediye yöneticisi, 13 kişi ise özel şirket çalışanı. Bununla beraber mevcut belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve bazı belediye yöneticileri geçtiğimiz hafta gözaltına alınmışlardı. Önce emniyete götürüldüler. Dün sabah saatlerinde savcılığa sevk edildiler ve savcılıkta gözaltı işlemiyle birlikte sorgulamalar gerçekleştirildi. İddialar ne, onu hatırlatalım. İhaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak. İddiaların hazırlanmasında pek çok materyal toplandı. O materyallerden ilki MASAK raporları, ama bununla beraber CİMER'e yapılan soruşturma, bazı şikayetler var. Bu şikayetler göz önüne alındı. Yine soruşturma dosyası içinde ses ve video kayıtlarının ve HTS kayıtlarının olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu soruşturma kapsamında belediye binası ile birlikte 9 ilde 56 konut arandı. 11 iş yerine ve 42-41 araçta da arama yapıldığını hatırlatalım.
0: Yanılmıyorsam Erdal Beşikçioğlu 207 sayfalık bir ifade verdi. Anlaşılan o ki çok soru sorulmuş. Suçlamalar dile getirilmiş. Peki ne dedi Beşikçioğlu ifadesinde? Suçlamalara nasıl yanıt veriyor?
1: Beşikçioğlu tüm bu suçlamaları reddetti ve samimi bir şekilde ifade verdiğini anlattı. Behzat Ç. dizisiyle ilgili bir iddia vardı. Belediye imkanlarının dizi çekimi ile konusunda dizi çekiminin ilerletilmesi için bu imkanların kullanıldığına yönelik bir iddia var. Bu soruldu. Beşikçioğlu bu iddiaları reddetti, kabul etti ama şu ifadeleri kullandı. Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlükler kendi talimatıyla ortaya çıkar. Benim talimatımla ortaya çıkartıldı, iç denetim gerçekleştirildi ifadesini kullandı. Behzat Ç. dizisinin çekimleri ilçenin tanıtımına katkı sağladı ve belediye zarara uğratılmadı ifadesini kullandı Erdal Beşikçioğlu. Yine ihalelerde sorumluluğunuz var mı sorusu yöneltildi. Beşikçioğlu Bu ihalelerde görev ve sorumluluğum, yetkim yok ifadesini kullandı. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında ihaleler gerçekleştirilmeden önce bulunmadım hatırlatmasında bulundu. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantım yok ifadesi dikkat çekici. Görev ve yetki tanımımda bu tür bir sorumluluğum yok. Teknik şartname hazırlama yetkim yok ifadesini kullandı. Yine belediye başkan yardımcısıyla Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bir 225 bin liralık para trafiği olduğu iddiası soruldu kendisine. Bu para trafiğini kabul etti ancak bir yurt dışı gezisi sırasında kredi kartı limitinin yetersiz olması nedeniyle belediye başkan yardımcısının söz konusu parayı kendisine transfer ettiğini, sonrasında bu parayı belediye başkan yardımcısına ödediğini ifade etti. Uzun bir ifade tutanağı vardı ama öne çıkan yansımalar, ifadeler bu şekildeydi.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftadayız. Yasal düzenleme ne zaman meclise gelecek? Bunun için biz de meclise döneceğiz. Özgür Akbaş yayın için bizi bekliyor. Özgür, şimdi bu hafta teklif evet meclise gelecek ama meclise gelmesi yetmiyor. İçeride işleyecek bir süreç var, meclis içerisinde işleyecek süreç. Takvim ne anlatıyor bize? Takvim nasıl işleyecek? Ve tabii bu düzenlemenin kapsamına ilişkin ne biliyoruz?
2: Şimdi uzun soluklu bir çalışma yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkıldı ve bu hedefte belki de en önemli viraj dönülecek. Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturacak bir kanun teklifi artık hazır desek çok da yanlış olmaz. Bu kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını ama önce muhalefete sunulmasını bekliyoruz. Bu noktada bugün kritik bir toplantı gerçekleşti ve hala devam ediyor bu toplantı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konutunda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ki bu süreçte sürekli toplantı halindeydiler. Bugün de bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Büyük ihtimalle muhalefete nasıl bu konunun götürüleceği konuşuluyor bu toplantıda. Bugün ya da en geç yarın muhalefete bu teklifin götürülmesini bekliyoruz. Ve muhalefetin de desteği çok önemli Cumhur İttifakı açısından. AK Parti kurmayları hazırlanacak teklifin, yani bu hazırlanan teklifin mümkün olduğunca geniş siyasi bir mutabakatla meclis başkanlığına sunulmasını istiyor. Yani ortak imzaların atılması, yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeni Yol grubunun da bu teklife imza atmasını istiyor. İşte bu nedenle muhalefetin görüşleri oldukça önemli. Muhalefete bir tur yapılacak, teklif götürülecek ve ardından da meclis başkanlığına bu teklifin sunulmasını bekliyoruz. Meclis başkanlığına sunulmasıyla birlikte bir 48 saatlik şart var. İş tüzük gereği, ancak bu 48 saatlik şart aşılacak gibi. Çarşamba ya da perşembe günü en geç Adalet Komisyonu'nda el alınması ve ardından hemen hızlı bir şekilde geçmesi ve sonrasında Meclis Genel Kurulu'nda el alınması ve ardından da yasalaşmasını bekliyoruz. Peki bu yasa teklifinde neler var? Bir kere 12 maddeden artık oluştuğunu biliyoruz. Bir de ismi. İsmi çok konuşuluyordu. Terörsüz Türkiye ifadesinin yer almasını istemiyordu DEM Partililer. Peki ne var isminde? Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması kanun teklifi. Bu adı taşımasını bekliyoruz. Tabii son anda bir değişiklik olabilir. 12 maddeden oluşuyor ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması kanun teklifi adını taşıyor. Şimdi başka neler getiriyor? Bir kere geçici ve müstakil bir yasa teklifi bu. Geçici ve müstakil bir yasa teklifi kimseye af getirmiyor. Öcalan'a statü getirebilecek bir düzenleme de yer almıyor. Peki ne getiriyor? Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle silahların bırakılması şartına bağlanacak. Bir kere böyle bir durum söz konusu. Adam öldürme suçları kapsam dışında tutulacak. Türk Ceza Kanunu'nda cezası bulunan bütün cezalar aslında kapsam dışında tutulacak. Örgüt üyeliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor bu düzenlemede. Örgüt vasfından kaynaklanan müstakil suç tanımına ilişkin çalışma yer almış durumda. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde yer bulan düzenleme tabii burada değerlendirildiği de ifade ediliyor. Denetimli serbestlik benzeri yaklaşık 3 yıllık ve 5 yıllık bir değerlendirme söz konusu bu uygulama seçeneği üzerinde duruluyor. Başvuru süreleri 6 ayla 1 yıl arasında belirlenmesi değerlendiriliyor ama 6 ayda mutabık kalındığı yönünde bir bilgi de var. 2005 yılı öncesinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı bırakılacak. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme gibi bir durum söz konusu. Bu sürenin ardından suçlar düşecek. Böyle bir niyetin olduğunu da belirtelim. İki önemli kurul kurulacak. Bu oldukça önemli. Bir kurul, güvenlikle ilgili bir kurul olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı kurulacak. Güvenlik bürokrasisinin olacağı, yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan isimlerin yer alacağı bir kurul olacak ve bu kurul silah bırakma ve fesih noktasında incelemelerde bulunacak. Diğer kurulsa meclis bünyesinde bir izleme ve irtibat kurulunun oluşturulacağını da belirtelim. Böyle bir düzenleme ve bu düzenlemenin artık bu hafta meclis genel kurulu gündemine de gelmesini bekliyoruz. Önce meclis başkanlığı sunacak, ardından komisyon ve sonrasında meclis genel kurulu gündemine gelecek. Ahmet.
0: Özgür, teklif hazır dedin. İktidar muhalefetle görüşecek bu teklifi öncelikle. Bir mutabakat arayışı var demiştin. Muhalefet partilerinden biri de DEM Parti. Herhalde DEM Parti de sürecin muhatabına doğrudan gitti bir şekilde. DEM Parti İmralı heyeti adadaydı. Öcalan'la görüştüler. Sonrasında da dönüşte bir açıklama yapıldı. Açıklamanın tonu ne söylüyor? Ne var o açıklamada?
2: Açıklama oldukça olumlu. İmralı'dan olumlu bir mesaj geldi. Ne söylüyor Öcalan bu konuya ilişkin, bu yasa teklifine ilişkin? Henüz her şey çözülmüş değildir ama negatif bakmak için de negatif yaklaşmayı gerektiren bir durumda yoktur diyor. Ve daha önemli cümleleri de var. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir diyor. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralamaktadır ifadelerine yer vermiş durumda. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız vurgusu da bir hayli önemli. Yani İmralı yeşil ışık yakmış durumda. DEM Parti'nin bazı eleştirileri söz konusuydu. Ancak negatif bakmaya da gerek yok diyor Öcalan. DEM Parti'den de bu yasaya tam bir destek gelecek gibi gözüküyor. DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin zaten ortak teklifi olarak gelecek gibi gözüküyor ama muhalefetin de bu anlamda desteği bir hayli önemli. Bu yüzden bugün ya da en geç yarın muhalefette ziyaret edilecek ve onların da bu konuya ilişkin desteği istenecek Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir, dedi. Çelik, Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmenin zihinsel ve ahlaki bir sefalet olduğunu söyleyen AK Parti sözcüsü, bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir, sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Ayrıntıları telefon hattımızdaki Sibel Can aktaracak bize. Sibel.
3: Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı ve HSK 2. Dairesi'nce 2026 yılında 525 hakim ve savcı dosyasının ele alındığını duyurdu. 333 hakkında da işlem yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezasının verildiğini açıkladı. Bu isimlerin 69'u hakkında daha önce yine onların hakkında dosyaları nedeniyle meslekten men cezası verilmişti. Bir not olarak bunu da aktaralım. Akın Gürlek, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz Gazze Teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir ifadesini kullandı.
0: Dönelim Orta Doğu'daki savaşa. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hafta sonu İran'a saldırmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Ardından Tahran'la bugün müzakere masasına oturacaklarını ilan etti. Peki ama Tahran'ın bundan haberi var mı? Trump'ın açıklamalarına İran ne diyor? Yanıtını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Telefon attığımızda Ali. Ali, bugün müzakerelere yeniden başlanacak mı? İran yönetiminden gelen açıklamalar neye işaret ediyor?
4: Ahmet, bir kez daha Tahran yönetiminden yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay haftalık basın toplantısında konuştu ve şu an ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz ifadesini kullandı. Görüşmelerin Umman ile yürütüldüğünü belirtti ve yeni bir format üzerine de çalışıldığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta da yine Umman'dan özel bir heyet Tahran'a gitmişti. Burada bir görüşme trafiği olmuştu ve bu görüşmelerin Hürmüz Boğazı düğümünü çözmeye yönelik olduğunu daha önce açıklamıştı İsmail Bekai. Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımını sağlayacak bir güzergah üzerinde mutabakata varılmasına odaklandık ifadesini kullandı Umman ile yürütülen müzakerelerde. Amacımız Umman ile istişare ve işbirliği içinde en kısa sürede muhtemel geçici nitelikte olacak bir deniz koridoru belirlemek ve bu sayede Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişini sağlamaktır ifadesini kullandı. Ancak ABD ile doğrudan veya dolaylı bir müzakere programının olmadığını söyledi. ABD ve İran'ı ilgilendiren konularda, yani nükleer program, uranyum zenginleştirme meselesi, bölgesel dış politikalar gibi konularda ise sonraki aşamalarda gelişmelerin seyrine göre bu konuların ele alınıp alınmayacağı değerlendirilecektir ifadesini kullandı. Ancak İran, Tahran yönetimi daha çok Umman ile önceliği Hürmüz Boğazı'nda yeni bir güzergah oluşturulmasına odaklanmış durumda. Şu anda iki ya da üç ayrı rotadan değil, gidiş ve dönüş yönlerini kapsayan tek bir deniz koridoru üzerinde duruyoruz ifadesini kullandı Bekai ve bu orta koridor geçici olarak kullanıma açılacak ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki son gerilimde de Ahmet, Hürmüz Boğazı düğümü bir anlamda çatışmaların yeniden askeri tırmanışa dönmesine neden olmuştu. Ve bu noktada bir ilerleme kat edildiği aslında anlaşılıyor. Tabii orta koridorun sıkıntısı ve problemi ise mayın temizliği konusu. Çünkü 40 günlük savaşta orta koridorda gemilerin güzergah için kullanacağı orta alanda mayınlar bulunuyor. Ve geçtiğimiz haftalarda birçok gemi bu mayınlara çarpmıştı. Ve birçok gemi ağır hasar almıştı bu nedenle. Bu mayınların temizlenmesi gerekiyor, ancak Tahran yönetimi mayın temizliği sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve diğer kıyıdaş ülkelerle birlikte ancak bu mayınların temizleneceğini, dışarıdan hiçbir yabancı geminin boğaza girişine izin vermeyeceğini de söylüyordu. Şimdi orta koridorda bir ilerleme kaydedildiği ve yeni bir rota üzerinde Umman ile teknik görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. İsrail, Gazze'de saldırılara devam etme izni istiyor. İsrail basınında yer alan habere göre Gazze'de ateşkese ilişkin yol haritasında Tel Aviv yönetimi 15 maddeden 3'üne itiraz etti. Haaretz gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre 15 maddelik yol haritasından 3'üne itiraz edildi. Tel Aviv yönetimi İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına karşı çıktı. Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridinde konuşulacağı bölgelere saldırı düzenleme özgürlüğü istedi. Haaretz'e konuşan kaynaklara göre Tel Aviv'in itiraz ettiği 3. madde ise Hamas silahlarının depolanması. İsrail ayrıca Uluslararası Denetleme Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasını da istemiyor. Denetleme Komitesi iki tarafında verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini araştıracak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir, dedi. Duran, Türkiye olarak uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz, ifadesinde kullandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. Perşembe günü başlayan kriz hafta sonu kontrol altına alındı. Birkaç gün içinde Fas'tan İspanya toprağına geçen yaklaşık 50 bin kişiden 48 bini 2 gün içinde Fas'a geri gönderildi. Denize bariyer çekildi ancak hala bireysel kaçışlar görülebiliyor.
5: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer Perşembe'den itibaren yaklaşık 50 bin kişinin Septe'ye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra Septe'ye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
0: Gelelim ekonomi gündemine. Enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Verinin belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti.
6: Motorin fiyatı zamlandı. Enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
0: Hava durumuna bakalım. Bu hafta hem nem hem sıcaklık değeri artacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yayın konuğumuz. Dilek, kavurucu sıcaklar diyoruz. Ne zaman başlayacak?
7: Ahmet, bu hafta sıcak geçecek. Hatta Ağustos'un ilk 13 günü Temmuz ayından bile daha sıcak olacağını söyleyebilirim. İstanbul'da da nem bunaltmaya başlayacak bu hafta. Çünkü 30 derecenin altında sıcakla 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda nem çok bunaltmazken 30 dereceyi geçince, yani 32-33 derece çıkınca, o zaman nem oranı çok bunaltıyor. Ki bu hafta İstanbul'da 32'ler ölçülecek. Çarşamba 33, hatta cuma 35'e kadar çıkacak. O yüzden nemin bizi rahatsız ettiği bir hafta olacak diyebilirim. Hissedilen sıcaklıklar 35-36'larda olacak. Özellikle Kayseri, Sivas tarafı bu yazın en yüksek sıcaklıklarını yaşayacak. Oralarda da 35-36 dereceler. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 36-37 dereceler ölçülecek. Şimdi Akdeniz'i de uyarmak istiyorum. Çünkü Akdeniz'de geçen hafta sıcaklıklar biliyorsunuz yüksekti ama nem çok düşüktü. Bu hafta nem çok yükseldi. Özellikle Antalya'da gölgede 41, Adana'da 45 dereceye kadar çıkacak hissedilen sıcaklık. Güneşin altı bu 55 derece anlamına geliyor. Orman yangını tehlikesi var mı bu hafta? Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'de Menemen taraflarında Poyraz sert eseceği için, yine 30-40 kilometre hızla eseceği için o bölgede hala orman yangını riski var, ama tabii geçen hafta çok daha yüksekti bu risk. İstanbul'da kısa süreli yağış geçişleri olabilir bugün, ama her noktada değil, az yerde. Bu arada kuzey kesimlerde, Marmara ve Kuzey Ege'de deniz suyu sıcaklığı hızla düştü. 25'lerden 20'ye düştü. Bunun nedeni geçen haftaki fırtınanın denizin üst seviyesindeki o güneşin ısıttığı sıcak suları açık denizlere taşımasıyla, özellikle İstanbul Boğazı'nda dipteki soğuk suyun yüzeye çıkması. Ama bu hafta rüzgar İstanbul'da sert, fırtına boyutunda değil. O yüzden sıcaklık yeniden artacaktır.
0: Dilek Çalışkan aktardı. Bu hafta itibariyle sıcaklıklar ve nem artıyor. Bu bizler için evet zorlayıcı, ama nemin yükselmesi sevindirici bir haber. Çünkü geçen hafta o düşük nem ve sert rüzgarlarla yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele etmiştik. Son durum nedir, ona bakalım. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler son 5 günde 314 yangınla mücadele etti. Bayramiç'in Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın gece kontrol altına alınabildi. Geçtiğimiz hafta birçok ilde sıcak hava ve şiddetli rüzgar etkiliydi. Son 5 günde 314 yangın çıktı. Özellikle Balıkesir, Muğla ve Antalya'da rüzgarın şiddetiyle kısa sürede geniş alana yayıldı yangın. Yangınlara çevre illerden çok sayıda ekiple müdahale edildi. Hava destekli müdahalede ekiplerin mücadelesi sonuç verdi. Yangınlar kontrol altında. Antalya'da orman yangını riskine karşı piknik yapmak ve ateş yakmak yasak. Ancak buna aldırış etmeyenler mangal yakıp çöplerini de etrafa attı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişeler orman yangınına davetiye çıkarıyor.
8: Yasa aldırış etmediler, uyarı levhasının yakınında mangal yaktılar. Cam ve plastik şişeleri ormanın içine attılar. Yaz aylarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar her yıl büyük kayıplarla sonuçlanıyor. 1 milyon hektarlık orman arazisiyle Antalya Türkiye'nin akciğeri konumunda bulunuyor. Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 10 gün sürmüş. İkisi orman işçisi, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte son yılların en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yangınların önlenmesi amacıyla 1 Mayıs'tan itibaren ormanlık alanlara girişler yasak. Hatta ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmak, yanıcı madde kullanmak da suç. Görüntüler Konyaaltı ilçesinden. Yasa aldırış etmeyenler piknik yapıp ağaç diplerinin altında mangal yaktı. Uyarı levhasının birkaç metre ilerisindeki bu görüntüler orman yangınına davete çıkardı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişelerle kömür torbaları da kirliliğe neden oldu. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen camların oldukça yaygın olduğu görüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllarda meydana gelen yangınların yaklaşık %42'sinin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.
0: Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. Komşu Yunanistan'da yangın sırasında iki helikopter çarpıştı. Çarpışma sonucu helikopterlerden biri alev alıp düştü. İki kişi öldü. Fransa'da ise yangınlar yeniden başladı.
9: Görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da Atika bölgesinde kaydedildi. İki helikopter alevlerle mücadele için alçak irtifada uçuş yapıyordu. O sırada üstteki helikopterin gövdesi diğer helikopterin pervanesine çarptı. Alttaki helikopter alev alıp yere çakıldı. Diğer helikopter ise yüklü olan suyunu boşaltarak o noktadan uzaklaştı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin mürettebattan Yunanistan ve Danimarka vatandaşı iki kişi olduğu ifade edildi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı yaklaşık 500 itfaiyecinin popüler sahil beldesi Porto Germano çevresinde alevlerle savaştığını bildirdi. Bir diğer noktada 100 itfaiyeci yangınla mücadele ediyor. İlk tahminlere göre 6500 hektardan fazla alan yandı. Fransa'da ise Gironde kentinde çıkan yangın söndürüldü ancak yeni bir yangın çıktı. Yine güneydeki Carcassonne kentinde çıkan yangında 100 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü. Aude bölgesinde valiliğin açıklamasına göre orman yangınıyla 280 itfaiyeci ve 12 uçak mücadele ediyor.
0: Futbol gündeminden bir son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertliler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tekrar edelim, sarı lacivertliler Fenerbahçe eğer Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve eğer bu karşılaşmayı da geçerse, bu eşleşmeyi de geçerse Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak sarı lacivertliler. Futbol dünyası hafta sonunda Muhammed Salah ve Trabzonspor'un transfer görüşmesini konuştu. Beşiktaş'la gündeme gelen Mısırlı Yıldız, siyah beyazların süreci dondurmasından sonra Bordo Mavililerle anlaşmaya yaklaştı. Heyecan yaratan bu süreci NTV Spor Spikeri Şansın Tokyay'dan dinleyeceğiz. Şansın.
10: Ahmet Arpat, Muhammed Salah cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. Salah adım adım Türkiye'ye geliyor diyebiliriz. Liverpool'da futbol tarihine geçen serüvenini noktaladı Mısırlı Yıldız ve transfer gündemi Dünya Kupası'ndan sonra bir hayli hareketlendi Salah'ın. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifler vardı. Onlara hiç sıcak bakmadı Salah ve dedi ki ben kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Salah'la masaya oturan ilk kulüp de Beşiktaş oldu. İlk görüşmelerde siyah beyazlarla anlaşmaya bayağı da bir yaklaşmıştı Yıldız oyuncu. Ama orada sorun çıkaran oyuncunun menajeri oldu. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen düzenlediği bir basın toplantısında menajerin komisyon ve forma satışından yüksek pay talepleri nedeniyle görüşmeleri dondurduklarını ve masadan kalktıklarını açıkladı. Bunun ardından da devreye Trabzonspor girdi. Salah'ın menajerinin görüşme isteğini kabul eden Bordo Maviler yaklaşık 10 gün süren müzakerelerin ardından Salah'a bir teklif yaptı. 2 yıllık bir sözleşme. Bu sözleşme için Salah'a senelik 17 milyon euro önerdi Karadeniz ekibi. Söz konusu ücretin bu arada yaklaşık 10 milyon eurosunu sponsorlar karşılayacak. Öyle bir planlama var. Bu süreç hafta sonunda iyice hızlandı. Geride bıraktığımız iki gün, cumartesi, pazar süreç iyice hızlandı. Artık imzaların atılması bekleniyor. Yani eli kulağında diyebilirim. Salah'ın da kısa süre içinde önce İstanbul'a sonra da Trabzonspor'a geçmesini bekliyoruz. Şu anda Yunanistan'da tatilini sürdürdüğünü biliyoruz. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan imzalar atılmadan konuşmak istemiyor. O da dün bir açıklama yaptı. Şu an bir şey söyleyemem, ortada bir şey yok dedi ama hani bunu derken bile gülümsüyordu açıkçası. O mimikleriyle biraz mesaj verdi. Hani bu iş olduya gelebilir mi diye düşündürdü bize. Kulübe yakın kaynaklarda Yıldız futbolcunun bu hafta içinde Türkiye'ye gelişinin planlandığını sürekli söylemeye, yazmaya başladı. Hatta şöyle söyleyebilirim, belki bugün, belki yarın Salah'ı İstanbul'da, önce İstanbul'da sonra da Trabzon'da görebiliriz. Şu anda gelişmeler bu şekilde Ahmet Arpat.
0: Şansın Tokyo ayaklarda. İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havuzda yüzerken yan villadan gelen mermiyle vurulan 5 yaşındaki Karan yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuk tutuklandı, babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 16 gündür akciğerinde kurşunla yaşayan çocuk tekrar ameliyat masasına yatacak. Operasyonsa riskli.
11: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
8: 17 yaşındaki zanlı silah ateşledi, 5 yaşındaki Karan ölümden döndü. Ailesi ise kabusu yaşadı.
12: Çuf diye böyle bir ses geliyordu. Yani bu havalı tüfek sesi gibiydi.
13: Havluyla temizlediğimde Karan'ın sırtında kocaman yani bu kadar bir delik vardı.
8: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Aydınlısoy ailesi bir arkadaşlarının evine ziyarete gitmişti. 5 yaşındaki ikizleri Han'la Karan müstakil evin havuzuna girdi. Bu sırada peş peşe silah sesleri duyuldu.
14: Karan, el salla.
8: Karan'ın çığlığıyla irkilen aile yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi.
13: Karan bayılmasın, yani bayılırsa hani bir daha geri gelmeyecek korkusu vardı bende. Sürekli Karan'a böyle Karan anneciğim uyan diyordu.
15: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
8: İlk müdahalenin ardından tetkikler yapıldı. Röntgende kurşun böyle gözüktü. Akciğeri parçalanmış, kalbe çok yakın bir noktada durmuştu.
6: Karan 16 günlük zorlu bir hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Ancak onu şimdi riskli bir ameliyat daha bekliyor.
8: Yapılan araştırmada silahın yan komşunun 17 yaşındaki oğlu tarafından ateşlendiği belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13: İnsan düşünmez ki ya yan komşunun çocuğu böyle keyfek eder sokağa doğru ateş açsın ve sokaktaki kurşun orayı açsın ve gelsin benim oğluma saplansın.
12: Bunun sorumluları özellikle anne baba ağır ceza almalılar. Bu şahıs ağır ceza almalı. Çünkü bu bize yaşatılan şey çok ağır.
0: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizi serisine yenileri ekleniyor. Do Not Gateway to Anatolia'nın çekimlerine başlandı.
16: İstanbul'dan Kapadokya'ya, Ankara'dan Şanlıurfa'ya, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan Go Türkiye mini dizileri milyarlarca izlemeye ulaştı.
17: Elinize sağlık, bu çok güzel. Adı ne bunun?
16: Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı The Knot, Gateway to Anatolia'nın çekimleri de başladı. Mini dizi ağırlıklı olarak Ankara ve Eskişehir olmak üzere İç Anadolu bölgesinde geçiyor. Burak Özçivit ve Ceyda Ateş'in rol aldığı Taste of İzmir'in ilk bölümü de seyirciyle buluştu.
18: Dönmem lazım. Haftaya buluşuyoruz, unuttun mu, konser var.
16: Gastronominin de başrolünde olduğu dizi Ege'nin zengin mutfak kültürünü ve büyüleyici atmosferini romantik ve eğlenceli bir hikaye eşliğinde dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.
18: Bakayım. Aferin. Buna da mı yolda çalıştın?
17: Vallahi bu da doğaçlama.
16: Go Türkiye mini dizi serisi bugüne kadar 8 milyar 300 milyon gösterim ve 4 milyar 900 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım projeleri arasında öne çıktı. Daha önce yayımlanan İstanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story, Kapadosya Fairy Tale, Turquoise Summer ve Whisper of Origins gibi yapımlarla Türkiye'nin tarihi, kültürel mirası, gastronomisi ve doğal güzellikleri dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaştırıldı.
19: Şu güzelliğe bak.
13: Her baktığımda yeniden hayran kalıyorum.
0: Gece müzeciliği uygulaması Türkiye'nin kültürel mirasını farklı bir deneyimle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk dedi. İzmir'de her adımda tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti, güneş battıktan sonra da ziyaretçi akınına uğruyor. Efes Ören Yeri'ni sadece Temmuz ayında 156.528 kişi ziyaret etti. Gece müzeciliğine bir parantez açarak bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl 27 ören yeri ve tarihi mekanı gece müzeciliği için ziyarete açtı. Bunlardan bir tanesi de Efes Antik Kenti. Geçtiğimiz yıl Efes Antik Kenti gece müzeciliğinde 300 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl ise hedef daha da yukarılarda.
1: Şimdi burada böyle bir etkinlik yapılıyor olması ve bu ışıklandırma özellikle çok keyifliydi. Beraber gerçekten çok keyif aldık. Güzel videolar da çektik. Yani mutlaka tavsiye ederiz. Herkes gelip bu güzelliği görmeli. Işığın bir aurası oluyor. Bir anda böyle yanması bir heyecan oluşturuyor. Yani aslında o yapıyı böyle daha görkemli yapıyor. Bir de gecenin yıldızlar vesaire çok daha farklı bir görüntüsü var diyebilirim.
2: Çok güzel görüntüler yakaladık. Zaten ara ara her bulduğumuz kişiye resmimizi de çektirmeye çalışıyoruz. Bu tarihin her anını ölümsüzleştirip anı olarak biriktirmek istiyoruz hayatımızda. Özellikle şeyi yakalamak istedik. Yani gündüzün o enerjisi farklı ama gecede buradaki yaşayan topluluklar nasıl yaşamış? Bu ışıklar da biraz dediğim gibi mumu andırdığı için onların gece gördüğü manzarayı da görmek güzel oldu aslında.
3: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Şehri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İlk yerleşimi cilalı taş devrine dayanan antik şehir Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izlerle Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seriyor. Tarihi alan bu yılda ışıklarla aydınlatılarak gece müzeciliğine kapılarını açtı.
4: Mutlu bir gündeyiz. Bütün ziyaretçilerimiz bu anı bekliyorlardı. 4 Haziran'da Efes'te gece müzeciliğine başladık. Gördüğünüz gibi müthiş bir yoğun bir ilgi var. Geçen yıl ziyaretçi sayılarımıza baktığımız zaman Efes Antik Kenti'nin 2 milyon 750 bin kişiye yakın ziyaretçimiz vardı. Gece müzeci olarak baktığımızda geçen yıl 300 bine yakın gece müzeci ziyaretçimiz vardı. Bu başarıdan dolayı bakanlığımız bu yıl 27 ören yerinde de gece müzeciliği uygulamasını başlattılar. Efes Antik Kenti'ni çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliğine tüm ziyaretçilerimiz ziyaret edebilirler. 19'da girişimiz başlıyor. 22'de son bilet. 23'de de ören yerimizi bitiriyoruz ziyareti. Gündüz aşırı sıcak olmasından dolayı gece ziyaretçiler artıyor. Bir de özellikle gece ziyaret edebiliyorlar ambiyanstan dolayı.
1: İnanılmaz, muhteşem. Yani çok görkemli bir atmosfer. Sabah gündüz de gezme imkanım oldu benim. Ama gece burada gerçekten ışıkların yanmasıyla birlikte inanılmaz. Ülkemizin gerçekten çok güzel hazineleri var. Kıymetini bilelim, değerini bilelim. Bu sene diğer gece müzeciliği kapsamında biliyoruz ki antik kentler açılıyor. Ama Efes'in harika bir aurası var. Herkesi buraya bekliyoruz. Memleketimizin böyle güzel yerleri varken kaçırmayalım, sahip çıkalım. Harika bir atmosferdeyiz. Çok güzel.
0: Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu yapı Celsus Kütüphanesi. Milattan sonra 2. yüzyılda dönemin yöneticilerinden Celsus adına oğlu tarafından yaptırıldı bu kütüphane. O dönemden bu yana görkemli yapısıyla hep dikkatleri üzerine çekti. Gece müzeciliğinde de en çok ilgi çeken yerlerin başında geliyor. Işıkların yanmasıyla birlikte buraya gelenler bir taraftan fotoğraf, bir taraftan da video çekerek o ambiyansı yaşamaya çalışıyor.
5: Gündüze oranla burası akşamları daha kalabalık oluyor, daha güzel oluyor. Havanın da serinlemesiyle beraber akşam müzeciliği çok güzel oluyor. Şu anki uygulama çok yerinde ve doğru bir karar oldu. Bizim için de iyi oluyor. Gündüz çalışmaktan akşam daha iyi oluyor. Onun için şu anda misafirler gayet memnun. Yani gece müzeciliğinden tepkileri çok güzel oluyor. Çünkü bütün kalıntıları, tarihi yerleri daha çok rahat görebiliyorlar. Işıkların yansımasıyla beraber daha çok etkileniyorlar gündüze göre.
3: Tarihi eserleri bu büyülü atmosferde görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler gece müzeciliğini özellikle tercih ediyor. Ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Güneşten korunmanın cilt yaşlanmasına etkisi nedir?
2: Güneş ışınları cilt yaşlanmasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Uzun süre korunmasız maruz kalındığında cildin elastikiyeti zamanla azalabilir, ince çizgiler ve leke görünümü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, cildin sağlıklı görünümünü uzun yıllar korumaya yardımcı olan önemli bir günlük alışkanlıktır.
4: Her güzele bir Mindus
2: bilgilendirdi.
5: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Geçenlerde televizyonda madden ve manen şeklinde bir yanlış kullanım dikkatimi çekti. Zaman zaman başka yerlerde de bu şekilde kullanılışına rastlıyorum ama televizyon çok yaygın olarak izlendiğinden orada yapılan yanlışların hızla yayılması kaçınılmaz. Hemen söyleyeyim, madden diye bir sözcük yok dilimizde. Maddi bakımından anlamındaki bu sözcük maddeten olarak kullanılır. Önce karşıtı manenden başlayalım. Manen, kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan anlamında kullanılan Arapça bir sözcük. Mana kökünden geliyor. Kelime, söz, hareket, davranış ve benzerlerinin ifade ettiği şey anlamına geldiği gibi, madde ve cismin dışında olan şeyler, yani ruh anlamında da, hakikat anlamında da, ifade anlamında da kullanıyoruz. Buradan türemiş, manevi var, maneviyat var. Tıpkı az önce sözünü ettiğimiz manende olduğu gibi bu sözcüklerin de karşıtları var. Manevinin karşıtı maddi, maneviyatın karşıtı maddiyat. Söylenişlerine gelince maddi ve manevi derken sondaki i sesleri uzuyor. Maddi, manevi. Maneviyat ve maddiyat derken de sondaki a seslerini uzatıyoruz. Maneviyat, maddiyat. Şimdi gelelim doğrusunun madden değil de maddeten olduğunu söylediğimiz sözcüğe. Maddetenin kökeni Arapça madde. Pek çok tanımı var. Bunlardan para, mal gibi maddi olan, cisimle ilgisi olan şeyler anlamını içeren Yahya Kemal'in dizelerine kulak verelim. Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. Serhat malum, sınır, hudut. Madde dedikten sonra aklımıza geliveren kimi sözcükleri söylenişlerine göre özen göstererek sıralayalım. Maddeten, maddi, maddiyat ve son olarak madden diye bir sözcük olmadığını, doğrusunun maddeten olduğunu hatırlayarak bitirelim sözümüzü. Hepinize manen ve maddeten huzur dolu günler dileriz.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
7: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
1: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu soykırım şebekesi son olarak Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı, dedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası öncesinde düzenlediğini söyleyen AK Parti sözcüsü, bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor ifadelerini kullandı. Çelik açıklamasında Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlenmektedir, dedi. İran'ın son dönemde füzeleriyle en çok hedef aldığı ülke Ürdün oldu. Bu saldırılar Ürdün'ün ABD ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Ürdün halkı olan bitenden ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyor.
2: Ürdün, İran'ın saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Ürdün'ün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Wall Street Journal gazetesi bir makale yayınladı. Diğer bölge ülkelerinin aksine Ürdün'ün petrol zengini olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Ürdün'ün ABD yardımlarına muhtaç olduğu vurgulandı. ABD'nin Ürdün'e yıllık askeri ve ekonomik yardımı 2 milyar doları buluyor. Kendisinden güçlü ülkelerle çevrili olması Ürdün'ü ABD'nin korumasına da muhtaç hale getiriyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi bugünlerde ABD'nin de hiç olmadığı kadar çok Ürdün'e ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İran'a uzak olması ABD ordusu için Ürdün topraklarını cazip hale getiriyor. Kuveyt ve diğer körfez ülkelerinin İran savaşında rollerini azaltmasıyla Ürdün'ün önemi daha da arttı. Ancak ABD ordusunun faaliyetlerini artırması Ürdün'ü çatışmaların içine çekilme riskinin de çoğalmasına yol açıyor. Ürdün'ün artık keskin bir şekilde İran'ın hedef tahtasına oturduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar İran'ın askeri baskıyı artırarak Ürdün'de savaşa ve ABD varlığına yönelik muhalefeti körüklemeye çalıştığını söylüyor. Bu stratejinin Ürdün Kralı Abdullah'ı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Ürdünlülerin büyük çoğunluğunun ve ülkenin Filistinli nüfusunun önemli bir bölümünün ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve İsrail'e verdiği desteğe karşı olduğunun altı çizildi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Trinovitz, Ürdün ABD'ye öylesine bağımlı ki kendi topraklarından saldırı başlatmalarına hayır diyemiyor, dedi. Strinovist ancak aynı zamanda bu saldırıların Ürdün'deki kırılgan istikrarı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Geçen ay 300 eski parlamento üyesi, aşiret lideri ve insan hakları aktivisti ABD askerlerinin Ürdün'den çekilmesi için bir dilekçe imzaladı. Ürdün'ün dahil olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiği vurgulandı. İran rejimine muhalif bir politika kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Benham Ben Taleblu ise Ürdün'ün ABD'ye veya ABD güçlerinin varlığına yönelik tutumunun değişmesinin pek olası olmadığını söyledi.
0: Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede cinayet değerlendirilmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Dilek Yaman Demir'le iddianamenin ayrıntılarını konuşacağız. Dilek, hoş geldin.
3: Merhaba.
0: Şimdi iddianamenin ayrıntısına gireceğiz. Çok ince detaylar var. Önemli bilirkişi raporları, ses kayıtları. Ama öncesinde bir olayı hatırlatır mısın? Ne olmuştu? Nasıl öldü Güllü?
3: 26 Eylül 2025 günü, hatta günün ilk saatlerinde Güllü'nün banyodan çıktığı, ardından kızının odasına gitti ve pencereden aşağı düştü. İlk tanık beyanlarıyla birlikte kaza mı, cinayet mi diye günlerce konuştuğumuz bir kaza sonrası hayatını kaybetmişti ilk bulgulara göre. Ardından bu soruşturma kapsamında Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Çünkü ardından Güllü öldükten sonra ses kayıtları çıktı, kızının mesajları çıktı. Yine birden fazla tanığın başka programlara çıkarak söz konusu Güllü'nün ölümüne ilişkin birden fazla beyanda bulunmuştu. İşte bu çarpık beyanlar, tanık anlatımları, ses kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri derken artık Güllü'nün ölümüne ilişkin bir soruşturma sürecine girilmişti.
0: Başlı başına tuhaf bir olaydı. Yani çünkü görüntüleri de izlediğimizde Güllü gayet normal bir şekilde odasından çıkıyordu. Çıkıyor. Sonra içeri gidiyor. Bir şeyler çaldığını görüyoruz. İddiaya göre dans etmeye başlıyor. Sonrasında da dans eden bir insan nasıl pencereden düşer?
3: Herkes alkollü olduğunu konuşmuştu ilk önce, ama alkol yapılan ilk olay yeri incelemeden sonra yapılan ilk otopsi incelemesinde 3 promil bir alkol çıkmıştı. Yani bilincini kaybetme sınırında bile değildi aslında Güllü için. O yüzden böyle hep kaza mı, cinayet mi diye konuşulan bir soruşturmaydı bu.
0: Sonra peki nasıl cinayete doğru evrildi?
3: Aslında bu soruşturmaya çok fazla tanık beyanı girdi. En önemli raporlar, Adli Tıp Kurumu raporu var, bilirkişi raporu var. Yine en önemlisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı ses çözümlerine ilişkin bir rapor var. Bütün şüpheler, bütün o çarpık beyanlar diyelim. Çünkü hep tanıkların birbiriyle iletişimleri, birbirleriyle anlatımları bir yerden sonra bağlantı kopmuş şekildeydi. Herkes farklı bir şey anlatıyordu ki olay yerinde bulunan üçüncü bir tanık olan Sultan Nurulu, Güllü'nün kızının arkadaşı. O da iki farklı beyanla imza atmıştı.
0: Odada onlar var değil mi? Kızıyla evet. Arkadaşı Güllü odalarına geliyor. Sonra da bu olay yaşanıyor.
3: Sonra da olay yaşanıyor.
0: Ne demişti o üçüncü tanık?
3: Sultan ilk önce olayın yaşandığı ilk sırada polislere, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede ayağa kaydı düştü. Tuğyan'la benzer bir ifadeye imza atmıştı. Tabii soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderdikten sonra avukatıyla cezaevinde görüştüğü, avukatıyla hatta tutuklanmadan önce birden fazla kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda Tuğyan'ın çektiği, işlediği bir suçun cezasını neden çekiyorum şeklinde bir vicdan azabı yaşadığı da ortaya çıkmıştı. Aslında bu şekilde beyanlarıyla birlikte Sultan'ın tam tersi raporlar çıkınca artık Güllü'nün ölümüne ilişkin ikisi de tutuklandı. Hem kızı hem de arkadaşı.
0: Ki yurt dışına çıkmaya hazırlığında yakalanmışlardı yanılmıyorsam. Valizler hazırlanmış, yola çıkmışlardı ki.
3: Evet, o da kamera.
0: O kamera kayıtlarını da hatırlıyorum. Tuğyan Ülkem Gülter kızı cenazede de en çok ağlayanlar arasında.
3: Çok ağlamıştı, çok bağırmıştı. Hatta baygınlık geçirdiğini de hatırlıyorum ben. Çok erkek kardeşiyle birlikte ayakta durmakta dahi zorlandığı bir profil çizmişti. Çok üzgün bir profil çizmişti annesinin ölümüne ilişkin. Tabii savcılık bir iddianame ortaya koydu. İddianame giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine göre de ayırırsak girişinde Güllü'ye kurulan bir tuzaktan bahsediliyor. Yine az önce söylediğimiz bir roman havasına ilişkin Malkata isimli bir şarkıyı çaldıkları ve Güllü'nün bu şarkıyı da çok sevdiği belirtiliyor. Tabii banyodan çıktıktan sonra sesin olduğu yere doğru gittiği görülüyor güvenlik kamera görüntülerinde. Oradan sonra da bir oyun oynama sesleri var, ama asıl oradaki ses kayıtlarıyla birlikte dosyaya giren raporda boşluklar var. Doldurulamayan boşluklar var. Şimdi Güllü'nün ölüm şekli olay yerinde bulunduğunda sırt üstü pozisyondaydı yattığı yerde, ama Adli Tıp Kurumu diyor ki eğer sırt üstü düşseydi pencereye dönük olmalıydı. Ama Güllü kızlarıyla oyun oynarken, kızıyla ve arkadaşıyla oyun oynarken Tuğyan ve ülkeme dönüktü. Şimdi geriye dönük düşebilmesi için pencereden dışarı bakması gerekiyordu, ama pencereden dışarı bakmasını gerektirecek bir ortam yoktu orada diyor. Hatta ayağı kayıp düştüğünde de bilincinin yerinde olmayan bir kadının yürüyüşleriyle, sesleriyle, verdiği tepkilerle bu durumu da aslında Adli Tıp Kurumu bilincinin yerinde olduğunu değerlendiriyor. Tabii bir başka ihtimal de Adli Tıp Kurumu raporu için işte buradaki ışığı kapatması, yine sese bir tepki veriyor orada, o ses ne şeklinde bir söz veriyor. Kendince ifadeler kullanıyor. Burada bilincinin kapalı olan ya da alkolün etkisinde olan bir insanın veremeyeceği tepkileri veriyor diyor Adli Tıp Kurumu. Ardından düştükten sonra olay yerindeki o bulguyla birlikte beton zemine çarptığı o sırada 7 saniyelik bir boşluk var diyor İstanbul Teknik Üniversitesi raporu. Adli Tıp da diyor ki bu aradaki boşlukları tabii ki de yargılama sırasında çözülecektir. Yargılama sırasında bunun cinayet olup olmayacağı karar verilecektir, ama ilginç birkaç da cümlesi var, onları da söyleyelim. Alaycı, gülünç ve taklit edici bir şekilde hadi görüşürüz beyanı var ve bu ses kızı Tuğyan'a ait diyor. Hı hı.
0: Bu o anda mı duyulan? Çünkü ben şuna çok iyi hatırlıyorum. Yani bu görüntüler çıktığında hepimiz böyle dikkatle dinliyorduk. O cümleleri ayırt etmeye çalışıyorduk. Tabii çok da işte müzik sesi var, bir farklı sesler var. Sonra çığlıklar yükseliyor. Ama tabii adli tıpta bilirkişi bu sesler teker teker ayrıldı. Hı hı. Ve o cümleler önemli. Bir evet. Altını çizsene, neler söylüyor?
3: Hadi görüşürüz sözünün Güllü düşmeden 1.9 salise önce söylendiği belirtiliyor. Ardından Güllü'nün düşmenin etkisiyle 3 farklı yere çarptığı, çarpmadan sonra beton zemine düştüğü o anla ilişkin 9 saniye geçti diyor. O 9 saniyenin 7 saniyesi izlendiği, beklendiği, bir tepki verilmediği. Çünkü düşen birinin...
0: Bir sessizlik de var
3: değil mi? Sessizlik var orada.
0: Kayıtta.
3: İtildikten sonra beklendiğine ilişkin. Bunu da Sultan şu şekilde söylüyor. Evet diyor... İlk başta korkuyla ayağa kaydığını söyledim ama bir anda arkam dönüktü diyor. Sonra geri dönüp baktığımda kalçasından tutmuş, ayağını yerden kesmiş ve aşağı doğru itmişti diyor. Şimdi bu ifade raporla birlikte aslında o 7 saniyeyi de açıklıyor diyebiliriz. Çarptıktan sonra yere düştüğü o 7 saniyeden hemen önce de alaycı bir gülüşle de annesinin ölümünden hemen sonra hadi görüşürüz şeklinde bir beyanda bulunduğu iddia ediliyor. Yine bir başka iddia o 7 saniyelik sessizlikten sonra oluyor. Bir çığlık, feryat ya da bir kurtarış hamlesi dedikleri o imdat ya da annem düştü şeklindeki o beyanı 7 saniye geçtikten sonra o verilen reflekse uygun değil diyor Adli Tıp Kurumu raporu. Yine savcılığın bu dosyadaki tanıklarla ilgili birden fazla beyanı vardı. Tuğya'nın annesinin ölümüne ilişkin birden fazla kişiye mesaj attığı da ifade edilmişti iddianamede. Bu tanıkların da tek tek savcılık ve emniyet güçlerinde ifadeleri alındı.
0: Sanırım erkek arkadaşıyla da bir süre önce bir mesajlaşması var. Orada da annesine ilişkin bir takım ifadeler kullanıyor.
3: Annesinin sürekli ölümünü isteyen bir profil çiziyor aslında Tuğyan mesaj kayıtlarında, delillerde diyelim. Çünkü savcının o delillerle ilişkilendirdiği mesajlarda sürekli Güllü ile arasında, yani annesiyle arasında bir sorun olduğu belirtiliyor. Annesinin o yaşadığı sorun sebebiyle ölmesini istediği söyleniyor. Yine Tuğyan'ın attığı bir mesaj da var. Bir gün camdan atıp öldüreceğim. Şimdi bu Tuğyan'ın attığı mesajda Güllü'nün ölümünden 2 ay önce atılmış bir mesaj. Savcılık da diyor ki Güllü'nün kızı Güllü'yü öldürecekti ve bunun için bir zihinsel hazırlık aşamasındaydı. O zihinsel hazırlığı da camdan atmayı planlamasıyla, kızının annesinin en sevdiği şarkıyı çalmasıyla, dans ettikleri bir sırada o boşluğu yakalayarak camdan aşağı atmasıyla, yine 7 saniye sessiz kalarak eylemi tamamladığından emin olmasıyla tasarladığı iddia ediliyor. Yine bu dosyada Güllü'nün lehine verilen beyanlar da var. Çünkü Güllü'nün yükseklik korkusu olduğu belirtiliyor. Bunu en yakın komşusundan akrabalarına kadar 2-3 farklı tanık beyanında görebiliyoruz.
0: Burada da yani cama gelip bir eğilmesi söz konusu olmaz.
3: Olamaz diyor aslında raporda da. Yine bilirkişi raporu o itildi mi yoksa düştü mü şeklindeki yerde bir zemin taraması yapıldı. Bir kayganlaştırıcı ya da düşmesine neden olacak
0: bir şey
3: sıvı bir madde var mı diye. Yapılan incelemede zeminde bir kaygan madde olmadığı da görülüyor. O kızının odasındaki, sonra da bu görüntüye de geçeceğim hemen. buradaki o kaygan zeminin olmaması koşulu, Güllü'nün yükseklik korkusu olan bir kadının camdan aşağı bakmasının hayatın olan akışına aykırı olması, yine adli tıp kurumu raporuyla yüzüstü baktığında sırt üstü dönmesi gerekirken, güvenlik sebebiyle korkan bir kadın camdan bakmaz, yerden kayganlaştırıcıyla da düştüğünde sırt üstü düşmez. Adli tıp kurumu da buna ilişkin diyor ki bütün beyanlar Güllü'nün kuvvetle muhtemel at itildiği, ama bir iti, bir kuvvet, bir destekle itildiyse eğer, bunu ben kesinlikle raporlayamam diyor adli tıp. Bu da yargılamanın işi diyor.
4: Anladım. O görüntüyü biraz önce kaçarken, daha doğrusu kaçarken değil, bu olayın ardından kızı ve arkadaşının aşağı doğru koşması.
3: Şimdi
4: öncelikle bu neden biz görüyoruz? Bu kameralar niye yerleştirilmiş? Güllü neden evine kamera yerleştirilmiş?
3: Güllü'nün bir korkusu olduğunu anlamak çok mümkün burada. Hı hı. Kızının, Tuğya'nın bir psikolojik devam eden bir tedavi süreci var. Hı. Kızıyla yaşadığı çok fazla sorun var. İddianamede yer alan sadece bir olayı örnek vereyim. Kızının erkek arkadaşıyla gidilen bir restoranda para kavgası yapılıyor. Hı. Ve burada Tuğya'nın annesini suçluyor. Bizi fakir gösteriyorsun, bizi para avcısı gösteriyorsun şeklinde beyanlarda bulunuyor annesine. Ardından o kavga büyüyor ve büyüdükten sonra Kervan'a, yani Tuğya'nın erkek arkadaşına atılan bir mesaja da yansıyor. Bizi parayla satmaya çalışan bir anneye sahibiz şeklinde bir mesaja imza atıyor Tuğya. Şimdi bu neden önemli? Güvenlik kamerasının, aslında Güllü'nün evine takılan birden fazla güvenlik kamerasının banyodan çıktıktan hemen sonra kapıya yakın bir yere konulmuş. Orada giriş çıkışları da aslında kontrol altına alındığını görüyoruz. Hı-hı. Kapıda şifreli bir giriş var. Yine kendisinin parmak iziyle açıldığı belirtilen bu kapıdan Güllü'nün izni olmadan kimsenin içeri alınmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bunu neden düşünüyoruz? Tuğya'nın yine bir mesajı var. Çok yakın bir arkadaşıyla konuştuğu mesajında diyor ki, senin çevren geniştir. Annemden kurtulmam lazım, bana yardım et diyor. Hı-hı. Ve Güllü'nün bu mesajlara sahip oldu, yani bilgilendirildiği de bir iddia. Hmm. Nasıl iddia? Çünkü o konuştukları abla dedi, isim verdiği, abla diye seslendiği o kadının Güllü ile de bir arkadaşlığı, bir yakınlığının olduğu belirtiliyor. İşte belki de tüm bu yüzden Güllü evine güvenlik kamerası taktırdı ki can güvenliğinden endişe ediyordu.
0: Anladım.
3: Yine burada
0: çıkışa dair görüntü bu ne anlatıyor bize?
3: Burada bir panik, bir aslında senaryo kurulsaydı bir panik nasıl yaratılırdı gibi bir izlenime sahibiz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bilirkişi diyor ki 9 saniye sonra yapılan bir hamleyle, bir çığlıkla kapıya vurmak kimsenin aklına gelmez. Hmm. Ama burada başka aşağıya inerken belki çığlık atarak annesine yardım etme amacıyla kendisi inseydi ve Sultan kapıyı çalsaydı, bu kuvvetle muhtemel bir ihtimal olurdu diyor. Ama hem kapıya vuruyor hem aşağı iniyor şeklinde bir bilirkişi çözümlemiş. Buna ilişkin bir yorum yok ama yorumu şöyle söylüyor. Yani Sultan değil, kapıyı çalan Tuğyan. Annesi ölmüş, camdan aşağı düşmüş bir anne varken kapıyı çalıp vakit kaybetmek istemez. İşte anladım. Bu 7 saniyelik o sessizliği de bu şekilde çürütüyor bilirkişi ve adli tıp kurumu. Tabii bunların hepsi iddianamedeki iddialar.
0: Doğru, evet ki iddia bunların
3: biz
0: hepsi.
3: Biz kaza ya da cinayet demek için gerçekten çok erken. Sadece tanık beyanları, anlatımlar, yine Tuğya'nın bu Güllü'nün ölümünden sonra geçirdiği bir süre de var. O yurt dışına çıkmaya çalıştığı, görüştüğü bir takım insanlar var. Yurt dışına çıkmak için kolaylaştırıcı yollar arıyor.
0: Doğru.
3: Yine Google aramalarında ve sosyal medya aramalarında dedektif oyunları, seri katil cinayetleri, cinayet nasıl çözülür?
0: Bir kaçış planı ve sürece dair bir merak görüyorum.
3: Merak da var. Çünkü bir suçluluk psikolojisiyle yapılan aramalar gibi görünüyor. Çünkü bir yandan da saçındaki uyuşturucu maddenin nasıl çıkıp nasıl çıkılmayacağını, saç boyamanın ne kadar etkili olup olmayacağını da aramış. Yine sosyal medyadaki bu aramalardan sonra yapıldığı bir inceleme yapılıyor. Tuğya'nın bir uyarıcı madde kullandığı kesinlikle belirtilmedi. Ama psikolojik bir tedavi sürecinde olduğu psikolog beyanıyla da belli. Psikolog sürekli Tuğya'nın her seansa ya da her yardım istediğinde farklı şekilde beyanlarda bulunduğuna ilişkin bir raporda sunmuş dosyaya. Yine önemli bir kısım daha var bence burada. Mesajları sildikten sonra tanıkları yönlendirdiği iddiası var Tuğya'nın. Tuğya'nın erkek arkadaşı ve Güllü'nün menajeri. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler üzerine programlara çıkıyorlar. Programlarda Güllü'nün olması, yani kendini öldürecek bir profile sahip olmadığını söylüyor tüm tanıklar. Ve bunu her programa çıkan kişiye mesaj atıyor. Annemle aramızdaki kesinlikle sorunlardan bahsetmeyeceksiniz. Hı hı. Ya da bahsetmenizi istemiyorum. Mesajları sil. benim sana gönderdiğim mesajları sil, senin bana gönderdiğin mesajları sildik, hiçbir delil kalmasın şeklinde bir baskı altına almaya çalıştığı da yine bu mesajları sildirmeyle tanıkları yönlendirdiği iddiası da iddianamedeki yerini aldı.
5: Bir de abi vardı.
3: Abi aslında Güllü'nün iki evladından bir tanesi cinayetle yargılanırken bir tanesi de bu olayda müşteki oluyor. Çünkü abinin kız kardeşi ve annesi arasındaki muhabbeti biliyor. Yani o geçimsizliği, şiddetli geçimsizlikten haberdar, kızının erkek arkadaşını onaylamadığından haberdar ama uzakta bir abi profili var. Sadece Güllü'nün yani o annesinin kızıyla arasında böyle bir şey yaşadığında bir etkisi, bir tepkisi ya da bir ardından yönlendirdiğine ilişkin bir dosyaya delil sunulmamış. Nasıl sunulmamış? Bir mesajı yok Tuğyan aralarında. Ya da Gül'ün ölüm planından, tasarlandığından hiçbir şekilde iletişimleri yok. Anladığımız kadarıyla abi ve kardeş arasında böyle çok arada nadir görülen bir ilişkiye sahipler. İşte annesi öldüğü için, kız kardeşi tarafından öldürüldüğü için abi de bu dosyada müşteki oldu. Mağdur sıfatı taşıyacak yargılama eğer kabul edilirse.
5: Süreç nasıl işleyecek şimdi?
3: Süreç
5: İddianame artık kabul edildi. Ne zaman ilk duruşma?
3: İddianame kabul edilmedi. Şu anda iddianame
5: inceleniyor.
3: İnceleniyor ağır ceza mahkemesinde. Bir yandan artık iddianame kabul edilirse diye bir seyir olacak önümüzde. Önce diğer seyirden bahsedelim. İddianamenin iade edilme süreci olabilir. Savcılık belki mahkeme heyeti iddianamede bir takım eksiklikler, eksik hususlar olabilir. Görecektir. Savcılığa geri gönderecektir. Ama şu iddianameyi okuduğumuzda hazırlanan iddianamede dediğim gibi tanık beyanları, WhatsApp mesajları, yine olay yeri inceleme raporlarıyla birlikte iddianamenin kabul edileceğini düşünmek çok daha mantıklı. Öngörümüz bu yönde. Yine iddianame kabul edildi ve yargılama başladığında sanık Tuğyan artık TCK 82 dediğimiz kasten yakın akrabayı öldürme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Hı hı. Yargılama başlayacak. Yine bir yandan bu yargılamayla birlikte devam eden başka bir yargılama daha olacak. Sultan Nur Ulu ile ilgili. Doğru. O da yalan tanıklıktan bir dava hazırlandı. Şu anda onun iddianamesi de davanın sürecinde daha kabul edilme sürecinde değil.
5: Yardım söz konusu mu peki olayda? Sultan'ın Tuğyan'a bir yardımı?
3: Yardım değil, sessizlik bence. Çünkü yalan tanıklık iddianamesinde Sultan Nur Ulu'nun korkuyla ilk önce verdiği ifadeyi değiştirdiği ve değiştirdikten sonra da yine korkuyla hareket ettiği anlatılıyor. O korku da avukatına şöyle yansıyor. Benim yalan tanıklıktan eğer yargılanırsam bu davada yani Gül'ün ölümü davasında sanık olma ihtimalim var mı diye soruyor. Yani burada bir sessizliğin verdiği bir külfet gibi diyelim. Sessizlikle birlikte yargılamanın verdiği korkuyla her şeyi itiraf eden bir sultan olduğunu görüyoruz. Bu
5: peki. Dikkat çeken bir olaydı. Güllü'nün ölümü. Elbette bu yargı süreci de dikkatle izlenecek. Dilek Yaman Demir teşekkür ederim.
3: Ben sohbet teşekkür için. Ederim.
5: Bu sohbetlere bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Yeni haftada bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, halsizlik, kalp krizi, tansiyon gibi sorunlar görülebilir. Terlememeye, gölgede kalmaya, yorucu işler yapmamaya özen gösterilmeli.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: Mobile Systems. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Sevgili dinleyiciler, bir söyleşi de programda kullandığım yanlış sözcükleri nereden bulduğum soruldu. Ben de ana kaynağımın televizyon olduğunu söyledim. Evet, yazık ki milyonları etkileyen bu teknolojik buluş, ülkemizde eğitim konusunda pek çok yanlışı barındırıyor. Bugün bir süredir izlediğim spor programlarındaki Türkçe hoşluklarını paylaşacağız. İlki, bravo Türkçeyi ne kadar özenle kullanıyor dediğim bir yorumcudan geldi üstelik. Bu konular çok muğlak dedi, L sesini kalın kullanarak. Açık ve net olmayan, karışık, çapraşık demek muğlak. Ve yumuşak G nedeniyle U uzuyor, hemen ardından gelen L sesi de ince söyleniyor. Muğlak. Sonra bir başka yorumcumuz, hakemi aldatmak için kendini sık sık yere bırakıveren bir oyuncudan söz ederken o bu konuda çok sabıkalı diyiverdi. Sabıkalı, daha önce suç işlemiş ve mahkeme kararıyla cezalandırılmış olan sabıkası bulunan kimse. Ama sabıkalı değil, sabıkalı. Neyse ki hakem değil hakem dedi. Sabıkası olduğu için iş bulması daha da güç olacak. Bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı da sabıka kaydı. Eski ünlü bir futbolcumuz önemli bir kanalda kendinden emin hararetle ders veriyor. Ne yani, onun imtiyazı mı var? Haklı da, imtiyazın sonuna ünlüyle başlayan ek geldiğinde A uzuyor ve imtiyazı oluyor, onu önemsemiyor. Aslında başkalarına tanınmayan özel kişisel hak ve ayrıcalık, yani imtiyaz, kimseye tanınmaz. Anayasamız ne diyor? Hiçbir kişiye, aileye imtiyaz tanınamaz. En sevimli hatayı yine şimdilerde yorumcu olan eski bir futbolcumuz yaptı. Şimdi hatırlamadığım bir konuda tartışma başlamıştı. Konuk adedi de fazlaca, tartışma uzadıkça uzadı. Sayın yorumcumuz hafif sesini de yükselterek tartışmayı kesti. Gelelim saadete. Evet, sözcük paralamaya bayılıyoruz. Gelelim asıl konuya dese ne olacak sanki? Sözcüğün aslını bilmeden nasıl kullanırlar anlamak çok zor. Sözcük sadet. Ünlülerin hepsi kısa. sadede gelmekte, konuyla ilgisiz sözleri bırakarak asıl konuya dönmek. Umarız asıl konudan hiç uzaklaşmazsınız.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 3 Ağustos Pazartesi günündeyiz. Bugün enflasyon günü. Enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti ve enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamın belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti. Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi. Evet, enflasyon rakamları belli oldu. Piyasaların beklediği bir rakamdı. Beklentilerin bir miktar altında ama yıllık enflasyon oranına baktığımız zaman da önceki yıllık oranın bir miktar üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve özellikle sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekiciydi enflasyonda. Dün İstanbul'un enflasyonunu da açıklamıştı İTO, ayın birinde daha doğrusu. Dün de en çok fiyatı artan, azalan ürünler açıklandı. Orada da ilk 3 sırada biber çeşitleri vardı. Özellikle sebze tarafında fiyatların aylık bazda yüksek olduğunu görüyoruz ki petrol fiyatları savaştan dolayı geçen ay %25 civarında arttı. İşte bu da içeride akaryakıt fiyatlarına yansıdı ve taşımacılık maliyetlerini yükseltti. Gıdadaki önemli bir maliyet kalemi haline geldi. Küresel piyasalara bakarsak aslında orada biraz daha olumlu bir hava var yeni haftaya başlarken. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine farklı bir söylemle dünya kamuoyunun karşısına çıktı. Daha önce İran'ı hiç beklemediği şekilde vuracağız, en sert darbeyi indireceğiz diyordu. Ama bu kez bir uzlaşma ihtimalinden söz etti. Amerika ile İran bugün yeniden görüşmelere başlayacak. İşte bu görüşmelerden iyimser beklentileri olduğunu söyledi Başkan Trump ve bu da piyasalar tarafına olumlu yansıdı. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına indi. Yani bir miktar dolar küresel olarak değer kaybetti. Brent petrolde sert bir düşüş var. %6 civarında bir düşüşle 83 dolara kadar geldi Brent petrol. İçeride ise hem bu dışarıdaki olumlu hava hem de enflasyon verisi birlikte değerlendirildi. BIST 100 endeksinde yatay bir görünüm hakim olsa da özellikle bankacılık endeksinde, banka hisselerinde primin daha fazla olduğunu görüyoruz enflasyon rakamı sonrası. Orada %3'ün üzerinde bir ivme yakalandı sabah seansında. Şu anda BIST 100 endeksi 13.453 puanda. Cuma kapanışına göre yatay seyrediyor. Döviz kurlarında yine baktığımız zaman yatay pozitif görünümün sürdüğünü görüyoruz. Özellikle dolar kurunda. Orada %0,5'lik bir artış var. Dolar 47 lira 53 kuruşta. Euro'da ise tamamen yatay 54 lira 81 kuruşta işlemlerin sürdüğünü görüyoruz. Piyasalar biraz daha pozitife dönünce ve dolar endeksi de bir miktar gerileyince ons altın hafif yükseldi. Orada 4050 dolar civarında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. 4100-4200 aralığında gidip gelince ons, bu da içeride gram altını genelde 6000 ila 6200 lira arasında hareket ettiriyor. İşte şimdi bu hafif yükselişle içeride gram altında 6200 liraya yakın 6188 lira civarında fiyatlanıyor. Piyasalardaki görünüm böyle. Bugün açıklanan bir başka önemli veri daha var. Ona geçelim. İhracat rakamları. İhracat Temmuz ayında 25 milyar doları geçti. Rekor kırdı. Ancak ithalatta da artış var. Dış ticaret açığı 7 milyar doların üzerinde.
3: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
4: İhracat %2,9 arttı. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
3: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
3: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar. %8,2'lik artışla.
4: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
2: Ayın ilk iş günü olması dolayısıyla bugün açıklanan diğer veriler de var. Örneğin bunlardan biri de imalat sanayindeki durumu gösteren, ölçen ISO imalat PMI endeksi. İşte bu endeksin değeri imalat sanayinde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Çünkü endeks Temmuz ayında 47,7'ye yükseldi. Hafif bir yükseliş oldu aylık olarak ama yine de 50 eşik değerinin altında kaldı. İSO'nun anketine göre yeni siparişlerdeki azalış Haziran'a göre biraz daha düşük hızda gerçekleşse de belirgin düzeyde devam etti. İran savaşı 3. çeyreğin başı itibariyle uluslararası talebinde zayıflamasında etkili oldu. İmalatçılar üretimi sınırlı düzeyde de olsa üst üste 2. ay azalttı. Talebin zayıf seyrine bağlı olarak firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azalttı. Girdi fiyatları petroldeki yükselişin etkisiyle Temmuz ayında da hızlı şekilde yükselmeye devam etti. Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
5: Binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
4: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar raiç bedelinin altında kiralanacak.
5: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
4: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
2: Geçtiğimiz yıllarda başlayan halka arz furyası negatife döndü. Açılışla birlikte yükseliş serileri yerini taban serilerine bıraktı. Bazı şirketlerse halka arzlarını erteledi. Halka arz furyası negatife döndü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan 28 halka arzın yarısından fazlası tamamlandı. Hem arz olan şirket sayısındaki artış hem de piyasalardaki dalgalı seyir halka arz olan şirket fiyatlamalarını olumsuz etkiledi. Yeni halka arzlarda tavan değil taban serileri izlendi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla bu yılın Temmuz ayında 12 şirket halka arz oldu. Bu 12 şirketin 6'sı şu anda halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Yani Temmuz'da halka arzını tamamlayıp borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin yarısı yatırımcısını zarara uğrattı.
6: Temmuz ayındaki gelişmeler, savaşın yeniden başlaması, paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirememesi, sıkı kalması hikayesi piyasada likiditeyi bir miktar geri çekti.
2: Yeni şirketlerin borsada işlem görmeye başladığı Temmuz ayında halka arz endeksi %6,79 geriledi. Temmuz ayında halka arz olan şirketlerin negatif performansı ve taban serileri yatırımcının talebini de azalttı. Bazı şirketler halka arzlarını erteledi.
6: Piyasaya likidite girişi durdu. Şimdi bu şöyle bir şey. Likidite yoksa eğer ve halka arz varsa aynı miktarda suyun daha fazla kaba bölünmesi anlamına gelir. Bu durumda toplam su seviyesi aşağı geliyor.
2: Carrefour'un A101'e satışına yasal onay geldi. 325 milyon dolarlık satış tamamlandı. Aydın Grup, Carrefour'sa hisselerinin %89,28'ini satın aldı. Market A101'in de içinde yer aldığı yeni mağazacılığa devredildi. Yapılan resmi açıklamaya göre devir sonrası iki market faaliyetlerine farklı adla devam edecek. Her iki marka da kendi kimliğini koruyacak, faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürecek. A101'in Türkiye genelinde 13 binden fazla şubesi bulunuyor. Carrefour'sa'nın ise mağaza sayısı 1000'in üzerinde. Nektarinde bu yıl ürün bol, üretici ise memnun değil. Artan maliyetlerine göre fiyatın düşük kaldığını söylüyor. Nektarin üreticisi bahçe market fiyatı arasındaki farktan şikayetçi. Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı sürüyor. Bahçelerin baharda fazla yağış alması sayesinde bu yıl ürün bol. Ancak üreticiler şu anki fiyattan memnun değil. Onlara göre maliyet yüksek, fiyat düşük.
7: 15 lira 10 lira arasında bir fiyat söylüyorlar. Biz adımıza düşeni çok çok iyi yaptık çiftçi olaraktan. İşte çok kaliteli ürün, birbirimizi verdik, sulamamızı fazlasıyla yaptık. İşte görüyorsunuz zaten ürünler çok güzel. Ama yani neden böyle oldu? 15 lira nedir ya? 15 lira hiçbir şekilde maliyetini karşılamıyor.
2: Üreticiden 15 liraya alınan nektarin markette 100 liraya satılıyor. Üreticiler aradaki farkın yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar.
8: Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Buradaki aradaki farkı marketler veya hallerde bunlar kazanıyor. Üretici kazanamıyor, tüketici de kazanamıyor bu durumda.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi incelemesinde yeni bir uygulamayı devreye alacak. Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı getiriliyor. Bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerinin kolaylaştırılması, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve dijital denetim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz dedi. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya tarihi bir kararla 27 yıl sonra ilk kez el sıkıştı ve Japon yenine ortak müdahale geldi. Japonya Maliye Bakanlığı ABD ile birlikte koordineli şekilde yen alım müdahalesi gerçekleştirdi. ettiklerini ve gerektiğinde yeniden ortak adım atmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Açıklama, yenin son 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesini durdurmayı amaçlayan, nadir görülen ikili müdahaleyi resmen doğruladı. Analistler müdahalenin yalnızca yendeki sert değer kaybını durdurmayı değil, aynı zamanda Japon devlet tahvillerindeki satış baskısının küresel piyasalara sıçramasını önlemeyi hedeflediğini belirtti. Bu iki ülkenin 2011 yılında Japonya'nın doğusunu vuran yıkıcı depremin ardından yeni zayıflatmak için gerçekleştirdiği koordineli müdahaleden bu yana ilk döviz müdahalesi oldu. Taşınmanın maliyetine bakalım şimdi, çünkü taşınmanın maliyetinde de artış var. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye gibi kalemler taşınmanın maliyetini 250 bin liranın üzerine çıkarabiliyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası ise 45 bin lirayı buluyor.
9: 300 bin lira, evet, ortalama bir hesapla bir taşınma ücreti zaten öyle. Taşınamıyorum nakliyeden dolayı.
10: Büyük şehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da zorlaştı. Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor. Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibiyle kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep bu dönemde taşınma hareketliliğini arttırıyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira. Yasaya göre en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ise ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.
11: Kiralar da aşırı yüksek. Zaten çoğu, hani şimdi belli bir sınır var ama çoğu ev sahipleri o sınırı pek dinlemiyor yani maalesef.
10: İstanbul'da nakliye ücretleri evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2+1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.
12: Eşyaların miktarına göre, yapılacak çalışmaya göre bazı firmaların biraz daha titiz ve özenli çalıştıkları için maliyetleri biraz daha yüksek oluyor. Son 2 yılda hemen hemen %200 civarında fiyatlar arttı.
10: Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor. Boya, tadilat masrafları ise yaklaşık 30 bin lira.
11: Aşırı fazla yani. Bugün askeri ücret alan bir insanı taşındığını, 30-40 bin lira kira ödediğini düşünün. Nasıl olacak?
2: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Deniz spor haberlerini sunar.
1: Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda çarşamba günü ve gelecek hafta Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, turu geçerse playoff'ta Sparta Prag veya Lyon'la eşleşecek. Sarı lacivertliler iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Kralove'yi elemesi takdirde karşılaşacağı muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb ya da Kaunas Žalgiris ile eşleşecek. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
2: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
3: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi öyle bir anlaşma yok dedim.
2: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
1: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan

0: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
1: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi, hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000 CC'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
0: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu, sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
2: Yaz, Kaan, Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta, dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Bill, satranç turnuvasında aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukeş Domaruş'u geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamadaysa dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Güren ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
5: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
4: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
5: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
4: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
5: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
4: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 15.
8: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak yasal düzenleme ile ilgili AK Parti tarafından muhalefete bugün ön bilgilendirme yapılacak. Ayrıntılar Özgür Akbaş'ta. Özgür.
9: Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak yasa teklifiyle ilgili

0: oldukça önemli bir dönemecin içindeyiz. Yasa teklifi artık hazır ve bugün muhalefette bilgilendirilecek bizzat AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından. Sabah saatlerinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konutunda önemli, kritik bir toplantı yapıldı. Efkan Ayla, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler vardı bu toplantıda ve bu toplantının hemen ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akça'yla bir araya geldi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de bilgilendirilmiş oldu ve yasa teklifi de Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakıldı. Büyük ihtimalle yasa teklifinin ilk imza sahibi MHP lideri Devlet Bahçeli olacak. Zaten bu süreci aralayan isim de Devlet Bahçeli'ydi. Bu yüzden yasa teklifinin ilk imzasını atacak isim de Devlet Bahçeli olacak gibi gözüküyor. Yasa teklifi şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bugünse muhalefet partileri bilgilendirilecek. Abdullah Güler yeni partinin grup başkan vekili, nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarı'yla bir ön telefon görüşmesi yaptı. Bugün bir ön görüşme yapılacak. Müsaitlik durumuna göre ya grup başkan vekilleri Abdullah Güler'in makamına gidecek ya da Abdullah Güler onları ziyaret edecek. Ama tüm siyasi partilerle bir görüşme yapacağını söylüyor Abdullah Güler. Yeni partiye de gideceğini, iyi partiye de gideceğini ifade ediyor. Tüm siyasi partilerle bir görüşme yapılacak ve bu yasa teklifinin ayrıntıları anlatılacak ama bir metin bırakılmayacak gibi gözüküyor. Böyle bir durum söz konusu. Peki metin ne getiriyor? 12 maddeden oluşmasını beklediğimiz bir teklif bu. Bu teklif muhalefete ön bilgilendirmesi yapılacak. Yarın büyük ihtimalle en geç çarşamba günü meclis başkanlığına sunulması, sonrasında hızla Adalet Komisyonu'nda el alınması ve ardından da Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması isteniyor. Yani bu hafta bu sürecin tamamlanmasını istiyor Cumhur İttifakı. Bu yönde de bir girişim var. Peki teklif ne getiriyor? Çok kısa onu da vurgulayalım. 12 maddeden oluşacak bir teklif bu. Özellikle PKK'lı teröristler yurda döndüklerinde nasıl bir süreç onları bekliyor olacak? Siyaset yapabilecekler mi? Bu konuya ilişkin bir hak yoksunluğu düzenlemesi. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer bulan hak yoksunluğu düzenlemesinin gündemde olduğunu belirtelim. 3 yıl mı 5 yıl mı tam buna karar verilebilmiş değil ifadesi henüz bize ulaşmış durumda. Ancak bir 3 yılla sınırlandırılması gibi bir durumun söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Adam öldürme suçları kapsam dışında tutulacak. Örgüt üyeliğine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Örgütün ismi, PKK-KCK yapılanmasına ilişkin bir isim, amaç kısmında vurgulanacak. Ki diğer terör örgütü mensuplarının yararlanmaması için, yani Fethullahçı ve DAEŞ gibi, DHKPC gibi terör örgütlerinin yararlanmaması için böyle bir düzenlemenin olacağını da belirtelim. Artık sona gelindi düzenleme ile ilgili olarak. Muhalefet bugün ön bilgilendirme yapılacak. Yarın büyük ihtimalle taslak metninin ulaştırılması bekleniyor ve ardından da Meclis Başkanlığı'na bu önemli kritik teklifin sunulmasını bekliyoruz Ahmet.
1: Özgür Akbaş, bir süredir son dakika olarak ekranda olan gelişmeyi aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine görüşme için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin yeni açıklamaların, yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Ayrıntılar Sibel Can'da. Sibel.
2: Talep aileden geldi. Uğur Mumcu'nun, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istedi ve bu doğrultuda bir randevu talebi oldu. Bu talebe Akın Gürlek cephesinden olumlu yanıt geldi ve 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verildi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Biliyorsunuz son dönemde faaliyet meçhul dosyalara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan pek çok adım gelmişti. Bu kapsamda yine Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet meçhul dosyalara ilişkin bir daire de kurulmuştu. Bu görüşmede de ailenin beklentilerini Bakan Gürlek'e ifade etmesi, aktarması bekleniyor. O görüşmeyi de takip edeceğiz.
1: Sibel Can aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo değişti. AK Partili belediye sayısı CHP'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti? Sandalye dağılımı ne durumda? Ayrıntılar haberimizde.
3: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
4: Çok büyük bir görev düşüyor.
3: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
5: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
3: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
5: Sacit Terzi.
3: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
6: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
3: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
7: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
3: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
9: Aile bir milletin varoluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir.
8: MHP lideri Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Düşen doğum oranlarına da dikkat çekti.
9: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer hususta geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.
8: Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. MHP lideri çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz ifadesini de kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü Gazze'de yeni anlaşmaya geçildiğini ilan etti. Yeni aşamaya geçildiğini ilan etti. İsrail ise Gazze'ye saldırılarını arttırdı. Bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var.
10: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği cumadan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri, Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma, İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir, dedi. Duran, Türkiye olarak uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bursa'da balkondan düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti. Olay Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir kişinin 4 katlı binanın son katındaki balkondan bahçeye düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile EH'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaştaki çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi FS gözaltına alındı. Eve yardıma giden FS'nin kardeşi komşularla çıkan tartışmada darp edildi. Mardin'de sıcak havada otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti. Mazıdağı ilçesinde iddiaya göre ailesine ait kapısı açık olan otomobile tek başına binen Muhammed Aras Temel bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu ailesi geç fark etti. Otomobilde hareketsiz halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun bölümü seçmesi çok önemli. Bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki liste yaparken hangi kriterler önemli? Uzmanların tavsiyeleri neler? Yanıtlar haberimizde.
11: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor. Zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
12: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor. Eğitim yılları boyunca 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde. Aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. Mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
11: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
12: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
11: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
1: Artan tatil ve eğlence maliyetleri hafta sonu alışkanlıklarını da değiştiriyor. İstanbul'da birçok aile ücretli mekanlar yerine para harcamadan gidebildikleri sahil ve parkları tercih ediyor. İstanbul'da Kazlıçeşme sahili de o noktalardan biri.
13: Kahvaltı yaptık, şimdi mangal yapıyoruz. Çocuklar eğleniyor parkta, top oynuyorlar. Güzel geçiyor yani, çok şükür.
14: Sabah geldik, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik, şimdi de kahvemizi içip birazdan denize gireriz.
3: Kimi denize girdi, kimi mangalını yaktı, kimi de katlanır sandalyesini alıp sahil yolunun kenarına yerleşti. Yüzlerce araç yol kenarına sıralandı.
15: Ekonomi biraz kısıtlı olduğu için çocuklar artık bir yere götüremiyoruz. Mecburen ya sahile getireceğiz. Buraya götürüyoruz onları. Uzak bir yere gidemiyoruz maalesef ekonomi açısından.
16: Evler sıcak ya. Burası hep geliyoruz biz böyle. Karpuzumuz, meyvelerimiz, çaylarımız, bak çaylarımız çok güzel. Kebap pişiriyoruz.
3: Artan tatil ve eğlence maliyetleri nedeniyle birçok İstanbullu ücretsiz sahil ve park alanlarını tercih ediyor. Görüntüler İstanbul Kazlıçeşme'den.
17: Yapalım, evde can sıkıntısına geliyoruz sahile. Burası daha güzel, serin.
18: Parkta oynamaya geldik. Mangal yedik, denize gittik.
19: Mangalımızı yaptık, yedik, eğleniyoruz, oyun oynuyoruz.
3: Restoran yerine evde hazırlanan yiyecekler, kafe yerine katlanır masa ve sandalyeler. Yol kenarlarında ise yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluşuyor. Tatile gidemeyen İstanbullular yaz sıcağında deniz kenarlarında, parklarda, bahçelerde serinliyor.
1: Diyarbakır'ın farklı noktalarına terk edilen hurda araçlar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Araçların geri dönüşüme kazandırılması isteniyor. Böylece çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar ekonomiye kazandırılmış olacak. Nizamettin Kaplan ve Seyfettin Ay'ın hazırladığı haberi getiriyoruz ekranlara.

0: Birçoğu yanmış, kimi ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş. Diyarbakır'ın birçok noktasında bu araçları görmek mümkün.
1: Şimdi bunlara baktığımız zaman çok ciddi anlamda kötü bir görüntü, çevre kirliliği, bir de gördüğünüz araçlar metal, yanıcı madde, tüplü olan araçlar. Yarın Allah korusun burada bir patlama olduğu zaman, çevreye gördüğünüz zaman ekinlere de zarar verecek. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması zaruri.
0: Sayıları 4000'in üzerindeki bu araçlar artık kent için ciddi bir sorun. Farklı noktalarda uzun süredir terk edilen hurda araçlar tehlike oluşturuyor.
2: Sanayi sitelerinde, otoparklarda ve kamuya açık alanlarda yıllardır kaderine terk edilen hurda araçlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu alanlarını işgal ediyor. Diyarbakır'da bu sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma önerisi gündemde. Hedef, atıl durumdaki araçların tespit edilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması.
0: Araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için bir komisyon kurulması isteniyor. Ayrıca hurda araçların toplanacağı geçici depolama merkezi oluşturulması talep ediliyor. Böylece araçların şasi ve plaka bilgilerinin kayıt altına alınarak hırsızlık ya da farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.
1: Biz ekibimizle, çünkü biliyorsun oto sanayide ekibimiz hazır, bütün araçları götürüp uzman ekiplerimiz tarafından araçları askıya kaldırıp bütün içindeki plastik ham maddesinden yakıcı yanıcı maddelerini ayrıştırmak üzere kalacak olan metal sacı presleyip geri dönüşüm tesislerine göndermektir. Yani birinci hedefimiz bu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34.545.132. Sorun sadece Diyarbakır'la sınırlı değil, birçok ilde hurda araç mezarlıkları var. Diyarbakır'da başlatılması önerilen geri dönüşüm modelinin Türkiye genelindeki hurda araç sorununa kalıcı çözüm sunması amaçlanıyor.
3: Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları. Dolmabahçe'deki çınar ağaçları neden kuruyor? Yapılacak bir şey yok mu? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
2: Boğaz'a paralel uzanan, aşağı yukarı Ortaköy'den başlayıp Dolmabahçe'ye kadar uzanan hatta biliyorsunuz çınarlı yol vardır ve oradaki tarihi yapılarla da özdeşleşmiştir ve oradaki çınar ağaçlarının hepsi aslında anıt ağaç statüsündedir ve koruma altındadır. Şimdi olayın geçmişi aslında çok eski. Bu çınarlarda 2000'li yıllardan itibaren çeşitli kurumalar görülmeye başlandı. İlk defa 2011 yılında yurt dışından gelen Latince ismi Ceratocystis platani olan Türkçe adı da çınar kanser lekesi adı verilen bir mantar olduğu ortaya kondu. 2000'li yılların başından itibaren bu mantarın İstanbul'a girdiğini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani işte zarar vermesi, yayılması da bir süreç alacaktır. O tarihi çınar ağaçları ki onlar Londra çınarıdır, yaklaşık da 170 yaşlarındadır. 2012 yılında 39 tane çınar ağacı kesilmesiyle başladı. Kurumalar devam etti. 2022 yılında da yine böyle bir 130 civarında bir ağaç kesildi. O zaman da gündem olmuştu. Şimdi geçen hafta da yine bir sosyal medya üzerinden atılan tweet üzerine tekrar gündem oldu. Şunu söyleyeyim, o çınarlar zaten kurumuştu. Ama o çınar ağaçlarının kesilmesi için, anıt ağaç olduğu için belli bir prosedürün işlemesi gerekiyor. Ağaçlar kuruduğu için herhangi bir rüzgar da şurada burada devrilme olmasın diye belediye bir tepesinde sert bir budama yapmıştı. Çünkü hani trafiğin de, insan trafiğinin de yoğun olduğu bir yer orası. Herhangi bir yaralanma olmasın diye.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Yeni haftada bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, halsizlik, kalp krizi, tansiyon gibi sorunlar görülebilir. Terlememeye, gölgede kalmaya, yorucu işler yapmamaya özen gösterilmeli.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı iktisat tarihçisi Gregory Clark'ın yazdığı Oğullar da Yükselir isimli kitap Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Sinan Çakır çevirmiş. Bir de alt başlığı var Clark'ın çalışmasının, Soyadları ve Toplumsal Hareketliliğin Tarihi. Gregory Clark, ekonomik tarih ve uzun dönemli iktisadi gelişme alanlarında çalışmalarıyla tanınan dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapmış bir iktisatçı. Ekonomik büyüme, sanayi devrimi ve toplumsal hareketlilik üzerine yoğunlaşan Clark'ın Türkçe'de daha önce Fukaralığa Veda, Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi isimli kitabı yayımlanmıştı. Bugün sözünü ettiğimiz Oğullar da Yükselir, Clark'ın 800 yıllık verilerden yola çıkarak gerçekleştirdiği bir toplumsal hareketlilik analizi. Clark bu analizi nesiller boyunca soyadlarını takip ederek yapmış. Enteresan ve son derece yenilikçi bir yöntem. Yazar elde ettiği verilere bakınca toplumsal hareketlilik oranlarının sanılandan çok daha küçük olduğunu gözlüyor. Ne demek küçük ya da düşük toplumsal hareketlilik? Yani sınıf geçişleri ve kuşaklar arası statü aktarımı sanılandan daha az. Katı sınıf yapılarının zamanla daha eşitlikçi toplumlar lehine çözüldüğü yönündeki yaygın kabul ise o kadar da doğru değil. Clark'ın çalışması, bireylerin kaderinin büyük ölçüde atalardan miras kalan avantajlar ve dezavantajlar tarafından şekillendiğini gösteriyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Güney Koreli yazar Han Kang'ın Işık ve İp isimli kitabı April Yayıncılık'tan çıktı. Kitabı dilimize Göksel Türközü çevirmiş. Han Kang 1970 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu. Yonsei Üniversitesi'nde Kore dili ve edebiyatı eğitimi aldı. Yazarlık kariyerine 1993 yılında kısa öykülerle başladı. 2016'da Vejeteryan isimli romanıyla uluslararası Booker ödülü kazanan Kang, başta dediğim gibi 2024 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Böylece Nobel kazanan ilk Asyalı kadın yazar oldu. Han Kang'ın Türkçedeki kitaplarını da hatırlayalım. Vejeteryan, Çocuk Geliyor, Beyaz Kitap, Veda Etmiyorum, Sevgilinin Soğuk Elleri ve Yunanca Dersleri. Kang'ın bugün sözünü ettiğimiz kitabı Işık ve İp, Nobel konuşmasıyla başlıyor, denemeler, şiirler, günlükler ve fotoğraflarla devam ediyor. Dolayısıyla Işık ve İp için Kang'ın en kişisel kitabı demek yanlış olmaz. Kitapta sessizliği, yaz tutmayı, dili, insan ruhunun kırılganlığını ve yazmanın karanlıkta yaktığı ışıkla dünyayı nasıl dönüştürebileceğini anlatıyor Han Kang. Işık ve İp, yazarın iç sesine, edebi hafızasına ve yaratıcı dünyasına yakından bakma imkanı sunuyor. Davranış bilimleri alanının önde gelen uzmanlarından klinik psikolog Zelena Montminy'nin Odağınızı Geri Kazanmak isimli çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Mercan Yurdakuler'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Dikkat Dağıtıcılar Çağında Odağınıza Sahip Çıkma Kılavuzu. Montminy odağınızı geri kazanmakta alt başlıkta da anlaşılacağı gibi dijital çağın dikkat dağıtıcıları arasında kaybolan odağımızı nasıl yeniden kazanabileceğimizi tartışıyor. Malum içinde bulunduğumuz çağda devamlı çeşitlenip genişleyen dijital ayartıcıların baskısı altında yaşıyoruz. Mobil telefonlar elimizden düşmüyor. Evdeki zamanımızı ya televizyon ya bilgisayar başında ya tablet başında geçiriyoruz. Sürekli bir eksiklik ve parçalılık duygusuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Zelena Montminy tam da bunları sorguluyor. Bölünmeden bir konuyu eni konu düşünmek neden lükse dönüştü? Odağımızı çalan ayartıcılar nelerdir, nasıl tespit edilir? Günlük hayatımızda her an bir ödül vaadiyle yanıp sönen telefon bildirimleri konsantrasyonumuzu nasıl kemiriyor? Dikkat emiciler nörokimyasal açıdan bizi nasıl tuzağa düşürüyor ve bizi nasıl kendilerine bağımlı kılıyor? Parçalı ve dağınık düşüncelerden zihinsel berraklığa nasıl geçiş yapılır? Beslenme, spor, uyku ve doğada vakit geçirmenin dikkat ve odaklanma kapasitemiz üzerinde ne gibi etkileri var? Gerçek kişilerle derin ve anlamlı bağlar kurmak bilişsel işlevlerimize ne yolla katkı sağlar? İşte bütün bu soruların cevaplarının peşine düşen Montminy kitabında zihinsel gücümüze göz diken bir dünyada onu geri kazanmanın yollarını ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
10: Merhabalar. Yaz günlerinde ferah ferah soframızda olan oldukça yeni bir lezzet var. O da nedir? Avokado. Şimdi avokadoya biz ne zaman alıştık? Avokado ne zaman hayatımıza girdi? O kadar yeni ki aslında. Hatta şimdilerde diyorlar kahvaltıda avokado olmazsa olmaz. Sandviçlerin içine giriyor. Salatalarda boy gösteriyor. Ama aslında ben hatırlıyorum. Ben küçükken avokado hiç bilinmezdi. Aslında Avrupa'da da çok yaygın değildi. Mersin'de bir çiftlik gezmiştik. Orada hatırlıyorum bir avokadoyu ama şöyle hayal meyal. Halbuki şimdi bütün Akdeniz hattında Mersin'den başlayarak Anamur, Alanya, Oraları tamamen avokado dolu. Antalya'da da avokadodan geçilmiyor. Artık pazarda da satılıyor. Her yerde satılıyor. Her türlüsü satılıyor. Hatta ben Alanya'da çekirdeksizini bile bulmuştum. Çok şaşırmıştım yıllar önce. Hiç içinde çekirdek olmayan, sanki dışarıdan salatalık görünümünde bir avokado. Bu aslında yan ürün olarak, yani büyümemiş, sanki çağla gibi kalmış avokado türü. Yani ayrı bir tür değil. Avokado ağacının yanında bazıları da öyle çekirdeksiz yetişebiliyor. Şimdi avokado Alanya'nın adına artık coğrafi tescil almış durumda. O kadar hayatımıza girmiş. Geçmişine bakarsak tabii ki Amerika'ya gideceğiz, Meksika'ya gideceğiz. Orta Amerika ülkeleri olsun, hatta Güney Amerika'da 10 bin yıllara uzanan bir geçmişi var avokadonun. Eski Azteklere kadar gidiyor. Hatta zaten avokado kelimesi de Aztek dilinden geliyor. Avrupa'daki ilk kaydına ise 1519 yılında rastlıyoruz. Yani 1492'de Christoph Kolomb ben Hindistan'ı bulacağım diye yola çıkıp da Amerika'ya varınca, işte ondan sonra tabii ki Amerika ile Avrupa arasında müthiş bir malzeme trafiği olmaya başlıyor. Yepyeni ürünler Avrupa kıtasına geliyor. 1519'da ilk bahsi geçmiş ama gemiciler bunu bir şekilde yiyecek olarak da kullanmaya başlamışlar. Mesela 1700'lerde Avrupa ile Amerika kıtası arasında gidip gelen gemilerde tabii ki yol için bir takım böyle peksimet benzeri bisküviler var. Sert mi sert. Onun üstüne böyle sanki krema gibi sürerlermiş avokadoyu. İkiye yarıp, zaten tereyağımsı, adeta böyle kremamsı bir eti olduğu için bisküvilerin üzerine sürüp yerlermiş. Onun için hatta 1700'lerde gemici tereyağı denmiş avokadoya. Fakat tarımına baktığımız zaman bize gelmesi çok çok sonraları. Aslında Amerika'da tabii ki, özellikle Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonunda, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında artık bayağı tarımı yapılmaya başlanmış. Ama bize gelmesi 1970'ler. Evet, 1970'lerden önce hiçbir şekilde avokado ticari amaçla yetiştirilmiyor. Meraklısı bahçesinde yetiştiriyor. Halbuki şu anda hayatımızda, evet, avokadonun çeşitli lezzetlerine bakacağız. Avokadoyu kendi mutfağımıza uyarlama şekillerine bakacağız. Avokadolu lezzetler ve avokado türleri hakkında da farklılıklar üzerine bir gezintiye çıkacağız. Bu arada benim ilgimi çeken yakıştırmalardan biri. Avokadoların bazılarının üstü pütür pütürdür ya, bir dönem onlara da timsah armudu denmiş. Amerikan armudu diyen de olmuş ama timsah armudu ifadesi benim çok hoşuma gitti. Evet, avokadolu günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
11: Haftaya önemli bir gelişmeyle başlayalım. Malum olduğu üzere hafta sonunu adeta dünya diken üstünde geçirmeye hazırlanıyordu. Çünkü Başkan Trump daha evvel benzerlerini defaatle tekrarladığı şekilde bu sefer İran'a çok geniş kapsamlı bir saldırı olacağına dair uyarı ve tehditlerini sıralamıştı. Doğrudan enerji merkezlerini ve altyapısını hedef alacak ve kendi deyimiyle tırnak içinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kuvvetli saldırı ibaresiyle böyle bir tehdidi savurmuştu. Bu da tabii piyasaları adeta diken üstüne taşımıştı. Ama Trump saatler önce bu tehdidini geri çekti ve bir anlaşma ihtimalinin doğduğunu, hatta bunun ortaya çıktığını, dolayısıyla şimdilik bu saldırıyı geriye çekeceğini ifade etti. Tabii bunu da gene kendi sosyal medya hesabından yaptı. Bu çerçevede hemen petrol fiyatları 80'li dolarlara doğru geriledi. Böyle savaş gibi aslında çok ciddi bir meselenin adeta kanıksanmış, piyasalar tarafından böyle satın alınmış bir şekliyle devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii daha ileride mutlaka işlememiz gerekiyor. Asimetrik bilginin belki de adeta klasik bir örneği olmaya aday bir gelişme var. Bu özellikle başkanın Social Truth adlı bir sosyal medya platformunda bu tür önemli mesaj ve bilgileri paylaştığı görülüyor. Daha evvel de dış ticaret vergileri üzerinde oradan açıklama yapmış. Sonra 90 gün bunları erteleyeceğini askıya aldığını gene oradan belirtmişti. Tabii piyasalarda müthiş oynamalar oluyor. Bu da çok büyük bazı sıkıntılara, acaba içeriden bilgi mi alınıyor, ne oluyor gibi değerlendirmelere yol açıyor. Şimdi en son haber, parasını ödeyenlere milisaniye öncesinde bu mesajları görme imkanı tanınacakmış. Rivayete bakılırsa başta Wall Street ve yatırımcı firmalar olmak üzere bayağı da bu işin taliplisi varmış. Tabii bu tür gelişmeler hakikaten hani simetrik bilgi, asimetrik bilgi gibi belki de ekonomik piyasaların en önemli, en dokunulmaz, en hassas kurallarının ne kadar rahatlıkla ihlal edildiğini de gösteriyor. Neyse, biz gelişmeleri yakından izlemeye bakacağız. Bu çerçevede haftanın ilk gününde bir güncelleme ile tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde birçok istatistik paylaşıldı. Bunlardan iki tanesi önem taşıyordu. Çünkü hem turizm istatistikleri hem de dış ticaret istatistikleriyle beraber her ikisi de Haziran dönemini ihtiva ediyordu. Dolayısıyla senenin ilk iki çeyreği veya altı aylık tablosu hem turizmde hem dış ticarette belli oldu. Üstelik bu iki kalem bir araya geldiğinde cari dengenin de en önemli enstrüman ve kulvarlarını oluşturuyor. Kısaca değinmek ve genel eğilime bakmak gerekirse turizm gelirleri ikinci çeyrekle beraber beklentiler paralelinde bir düşüş kaydetti. Özellikle Körfez Savaşı'nın getirdiği bu atmosfer çerçevesinde, turizm dostu olmayan atmosfer çerçevesinde turizm gelirinde ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2.6, yabancı ziyaretçi sayısında ise 4.2 oranında azalış var. Burada enteresan bir nokta, 6 aylık sonuca bakıldığında geçen seneyle aynı bir düzeyi yakalamış gözüküyoruz. Bu da özellikle içinde bulunduğumuz 3. çeyrek ve son çeyrekte bir parça daha performansın yukarıya taşınması, sene sonu hedeflerine ulaşılması bakımından gereğini işaret ediyor. Enteresan bir nokta, tabii turizm gelirlerini tek olarak görmemek lazım. Giderde de baktığımızda aynı dönemde %7.4 turizm gider kaleminde artış var. Yurt dışına giden vatandaşların sayısı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %16.5 düzeyinde ciddi oranlı bir yükseliş gösteriyor. Bu çeyrekte ayda 1 milyar doları vatandaşlar dışarıda turizm harcamaları için sarf etmişler. Tabii bu çerçevede aslında en önemli noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz dış ticaret açığı. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %7.4 oranında artarak maalesef 53 milyar doları aşıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranları kritik bir düzeye %72'nin altına gerilemiş bulunuyor. Haziran ayında bu %68.4, yani daha da kötüleşmeye doğru bir gidişat var. Bu çerçevede ithalatla ihracat arasında hem 6 aylık dönemde hem de son Haziran döneminde ithalatın ihracata göre çok daha hızlı arttığı görülüyor. İhracatın dönemsel artışı %3.5, ithalatın %4.6, kilo başına ihracat değerinde de herhangi bir gelişme yok. Özellikle her şey dahil veya ağırlıktan hareketle değer kazanma gibi artık 40 yıllık bazı turizm ve ihracat strateji ve politikalarının tıkandığı, yeni baştan, sil baştan adeta gözden geçirilmesi gerektiğine dair yeni bulgular bu istatistik rakamlar. Bu konuda da vakit geçirmemek gerekiyor. Çünkü cari dengenin tutmadığı bir ekonomide ne enflasyon, ne büyüme, ne refah, ne kalkınma sürdürülebilir ve öngörülebilir bir sağlıklı platforma oturtulamıyor. Bu bilinen bir gerçek. Türkiye'nin bu bilinen gerçekleri yeniden deneyerek de bedel ödeyerek test etmesine gerek bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
12: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
14: Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda çarşamba günü ve gelecek hafta Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, turu geçerse playoff'ta Sparta Prag veya Lyon'la eşleşecek. Sarı lacivertliler iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Kralovi'yi elemesi takdirde karşılaşacağı muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb ya da Kaona Žalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
15: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
16: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi evet. Öyle bir anlaşma yok dedim.
15: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
14: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot, MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi.
17: Şampiyonluk kazanmış bir insana puan hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası.
15: Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda mutsuz. 11 yarışta 12 puan toplayabilen Türk pilot, podyumun zirvesini özlediğini söyledi.
17: Çok zor dönemden geçiyoruz çünkü biliyorsunuz Superbike'da çok güzel şeyler elde ettik. 3 kez şampiyonluk elde ettik. Tabii MotoGP şu an çok daha farklı. Şu an çok zorlanıyoruz. Özellikle oraya alışması çok daha zor. Özellikle tabii ki de şu anki yarışımız Yamaha markası. Oradaki diğer markalara göre biraz daha yavaş motosiklet.
15: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
17: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da biz bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000cc'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
15: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu, sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
14: Yağız, Kaan, Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta, dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Bill, satranç turnuvasında aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukesh Domaruş'u geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Güren ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı.

0: Yıldız, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Bedenimizdeki ağrıyı her zaman doğru mu hissederiz? Ağrının kaynağı psikolojik olabilir mi? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek, NTV Radyo'da anlattı.
2: Bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz. Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrıları da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde olmayan organlar ağrıyor yani. Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor. Bedenimiz değil yani. En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, anestezi doktorlarının ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak mümkün. Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i, 80'i medikal tedaviyle, ağzın ilaçlarla tedavi edilebilir aslında. Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar. Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması. Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması. Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bu hafta yazın en sıcak günleri, aşırı sıcak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, Poyraz orta hızda, bunaltıcı bir hava var. Ankara 34, İzmir 35, Bursa 33 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte 40 derece hissediliyor. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Edirne 35, Sakarya 32 dereceye çıkacak. İç Anadolu'da Kayseri, Niğde ve Nevşehir 37, Sivas 35 dereceye çıkıyor. Güneşin altı 50 derecenin üzerinde. Ege'de Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Manisa 37, Denizli 38, Bodrum 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Karadeniz'in en sıcak günleri. Karabük, Samsun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinde sıcaklık 35-38 dereceye kadar çıkacak. Zonguldak 28, Samsun 32 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 34, Malatya 41, Diyarbakır 43, Gaziantep 40 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Merhaba, saat 16. Gelişmelerle karşınızdayız. Artık o beklenen yasal düzenleme mecliste ve imzaya açıldı. Terörle ilgili olarak Terörsüz Türkiye sürecindeki yasadan bahsediyoruz. NTV muhabiri Özgür Akbaş'la konuşacağız. Ayrıntıları bir soracağız. Özgür, şimdi tabii herkes süreç nasıl işleyecek merak ediyor ama bir taraftan da sızan bir şeyler var mı içeriye dair? Notlar sende.
3: Öncelikle şunu söyleyelim. Bu önemli teklif 12 maddeden oluşması bekleniyor ve adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması Kanun Teklifi. Bu 12 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı. Evet, aslında imza kısmı rutin bir kısım. Salı günü saat 17'ye kadar AK Partili milletvekilleri imzalarını atacaklar. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nde de imzayı açıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ilk imzayı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Yani ilk imza sahibi bu kanun teklifinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olması bekleniyor.

0: Çünkü zaten süreci başlatan isim de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Böylesi bir hassasiyet var. Şimdi kanun teklifi evet imzaya açıldı ve bugün muhalefetle de bir bilgi paylaşımı da yapılacak. Peki kanun teklifi ne getiriyor? Hemen o ayrıntıları da aktaralım. Şimdi kanun teklifi evet 12 maddeden oluşması beklenen bir kanun teklifi. Aslında teklif hazır. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Çünkü bugün imzaya açıldı evet. Yarın saat 17'ye kadar AK Partili milletvekillerinin imza atması isteniyor. Bu da şu anlama geliyor. Ya salı geç saatlerde meclis başkanlığına sunacak ya da çarşamba günü bu teklif meclis başkanlığı sunacak ki büyük ihtimalle çarşamba günü sunulacak. Teklif ne getiriyor? Teklifte bir kere şahsa ilişkin yani bir Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir düzenleme yok. Bir genel af içermiyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi silahların bırakılması şartına bağlanacak. Bununla ilgili de iki komisyon kuruluyor. Bu komisyonlar oldukça önemli. İki kurul daha doğrusu. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak bir kurul. Güvenlik ve bürokrasisinin yer alacağı bir kurul olacak. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci kurul tarafından an ve an izlenecek. Kurul kendi denetim sistemi için de kararlar alacak. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir kurul oluşturulacak. Meclis bünyesinde bir izleme irtibat kurulu oluşturulacak. Kurul meclis başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek ve siyasi partiler temsil edildiği bir yapı olacak bu kurul. Bunun dışında 2005 yılı öncesinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet yükümlü suçlar kapsam dışı tutulacak. Öldürme suçunu işlemiş olanlar yine kapsam dışı tutulacak. 15 yıl 6 suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl bir erteleme ve bu sürenin ardından düşme gibi bir durumun söz konusu olduğunu belirtelim. Tabii teklifte PKK, KCK direkt net olarak ifade ediliyor. Ve kendini fesheden terör örgütü nitelendirmesi var. Bunun nedeni geçici ve müstakil bir yasa. 6 ay içinde başvurması gerekecek terör örgütü mensuplarının bu yasadan faydalanmaları için. PKK ve KCK yapılanması olarak net olarak ifade edilmesinin nedeni de başka terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü gibi, DAEŞ gibi, DHKPC gibi terör örgütlerinin yararlanmaması için böyle bir vurgunun olduğunu da belirtelim. Artık teklif imzaya açıldı. Büyük ihtimalle çarşamba günü meclis başkanlığına sunacak ve hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşacak. Ama önce gazilerle ilgili bir düzenleme var. Gazilerle ilgili düzenleme de bugün saat 17.30'da meclis başkanlığına sunacağını da belirtelim Deniz.
1: Özgür, peki tabii sen de altını çizdin. Bir bilgilendirme süreci de olacak. İmzalar bir taraftan atılıyor ama muhalefete süreç bilgilendirmesi nasıl yapılacak? Hangi takvimle yapılıyor?
0: Şimdi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çok geniş bir kapsamlı siyasi bir mutabakatla bu teklifin meclis başkanlığına sunulmasını istiyor. Bu noktada bugün önemli bir toplantı yapıldı sabah saatlerinde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konutunda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala birlikteydiler. Ve bu konu tüm yönleriyle değerlendirildi ve muhalefetin bilgilendirilmesi kararı alındı. Bu bilgilendirmeyi de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yapacak. Önce o toplantının hemen ardından önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidildi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile görüştü Abdullah Güler. Ve aslında teklif de bırakıldı. Ve şimdi şu saatlerde Ali Mahir Başarır'la bir telefon görüşmesi yaptığını biliyoruz Abdullah Güler'in. Tüm siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir görüşme yapması ve onları bu konuya ilişkin, bu yasa teklifine ilişkin bir ön bilgilendirme yapması ve bu teklife aslında onların da imza atmasını isteyeceğini biliyoruz. Yani bu ön bilgilendirmenin ardından yarın taslak metnin siyasi partilere ulaştırması ve imza vermek isteyen siyasi partilerin de imza alınması bekleniyor. Bugün sadece buna vakit ayırdığı Abdullah Güler, siyasi partiler, muhalefette olan siyasi partiler bu konuya ilişkin bilgilendirilecekler. Yarın imza atabilirler, destek vermek isteyen siyasi partiler imza verebilirler. Yarın artık imzalar tamamlanacak. Çarşamba günü de bu kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulacağını belirtebiliriz Deniz.
1: Özgür Akbaş meclisteki süreci aktardı. Tabii merak edilen muhalefetin pozisyonu ne olacak yasama sürecinde? Ama bunun bir de alt bir başlığı var. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Yeni parti ne yapacak? Çünkü süreç başında hatırlayacaksınız tek parti, tek çatı altındalardı. Hafta sonu Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Bu konuyla ilgili tavrımız, barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil demişti. Genel Başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek diye hep merak ediliyordu. Üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Onun da pozisyonuna bir bakalım neler söyledi.
2: Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az dört boyutu içermek zorundadır. Bir, terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3. Irak ve Suriye'deki bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Ve 4. Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu 4 boyut her aşamada dikkate alınmak zorundadır. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti? Sandalye dağılımı ne durumda? Bakalım.
3: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
4: Çok büyük bir görev düşüyor.
3: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
5: Sayın Eren Ali Bingöl.
3: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
5: Sacit Terzi.
3: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
6: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
3: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
7: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
3: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
1: Vuracağım diyor ama bir türlü o kararı vermiyor ya da veremiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son olarak İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları da askıya aldı. Diplomasiye şans veriyorum diyor. Ancak ABD basında konuşan uzmanlar bundan sonuç alınacağından şüpheli.
8: İran karşısında zafer elde edemeyen Trump yeniden diplomasiye yöneliyor. İran'la ilgili yaşanan son gelişmelerin analiz edildiği American Wall Street Journal makalesinde bu başlık kullanıldı. Gazeteye konuşan John Hopkins Üniversitesi'nin İran uzmanı Vali Nasr, Trump'ın askeri tırmanışı önlemek için diplomatik çözüm arayışına girdiğini söyledi. Ancak Nasr, Trump'ı zafer ilan etme noktasına taşıyacak diplomatik veya askeri bir yol haritası bulunmadığını vurguladı. Wall Street Journal gazetesi Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Trump yönetiminin iç gündemini de karmaşık hale getirdiğini yazdı. ABD'de kongre seçimlerine 3 ay kala kongredeki cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a İran savaşındaki hedeflerin daha iyi formüle edilmesi için baskı uyguladığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ABD'de yakıt fiyatlarının arttığı vurgulandı. Trump'ın İran savaşını sınırlı uluslararası destekle başlattığı hatırlatıldı. ABD kamuoyunun İran'ın acil nükleer tehdit oluşturduğu konusunda ikna olmadığının da altı çizildi. Biden döneminin Pentagon yetkililerinden Daniel Shapiro, Trump'ın sergilediği bu bocalama hali ABD'nin caydırıcılığına vurulmuş korkunç bir darbe. Söylediği hiçbir şeye kimse inanmıyor. Ne müttefiklerimiz ne de İranlı hasımlarımız dedi. New York Times gazetesinde çıkan analizde de benzer görüşlere yer verildi. Gazeteye konuşan Georgetown Üniversitesi araştırmacılarından Halit Elgindi, olan biteni özetlerken bulabileceğim en iyi açıklama çıkmaz sokak tabiri dedi. Elgindi, başkanın en son görüştüğü kişiden etkilenerek politikasına yön verdiğini vurguladı. Uzmanlar Trump'ın bombalamayla müzakere arasında gidip gelmesinin askeri bir stratejiden ziyade bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu söyledi. İran uzmanlarından Trita Parsi, Trump'ın bu savaşa dair tüm dayanağı İran'ın zayıf olduğu ve bu sayede ABD'nin onu teslim almaya zorlayabileceği fikri. Ancak bu dayanak defalarca yanlış çıktı. Buna rağmen Trump bunu kabullenmeye yanaşmıyor dedi. Parsi, ortada öyle bir imkan yokken o hala işi tek hamlede bitirecek bir nakavt darbesi arayışında ifadesini kullandı.
1: Gazze'deki duruma da bakalım. Hamas'ın silahsızlandırılması, ABD'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçilmesi gibi pek çok konu masadayken İsrail Gazze'ye yine saldırılarını arttırdı. Bir günde 18 kişi öldü.
8: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği Cuma'dan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan gelen tepkilere bakalım. Hem Dışişleri Bakanlığı hem AK Parti hem de Beştepe'den tepki var.
8: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
3: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
9: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
1: Enflasyon Temmuz ayında yeniden arttı. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamın belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti.
10: Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
1: Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
11: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
12: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar rayiç bedelinin altında kiralanacak.
11: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
12: kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun bölümü seçebilmesi çok önemli. Bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. Liste yaparken hangi kriterler önemli? Günlerdir haberlerini veriyoruz. Bir kez daha uzmanların tavsiyelerine kulak verelim.
13: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor. Zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
14: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor eğitim yılları boyunca. 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. Mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
13: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
14: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
13: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
1: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu %90 yerlilik oranıyla ürettik dedi.
8: Yerli üretim lokomotif ihraç edildi. Dizel elektrikli manevra lokomotifi DE-10000 Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
3: %90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz lokomotifimiz yaklaşık 3946 deniz mili sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar es Salaam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek. Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz.
8: Uraloğlu, Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını belirtti. Uraloğlu, yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi dedi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlar sonrası suç örgütü sayısının azaldığını söyledi. Nasıl bir ayrıntı verdi bakalım.
15: Uyuşturucu çeteleri ya da yenisi suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
15: Yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
8: Bakan Çiftçi, İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
15: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutukladık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapamaz hale geldi.
1: Bursa'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken de 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
8: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
16: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda bu katliydi, bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
8: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı septeye göçmen akını durdu. Perşembe günü başlayan kriz hafta sonu kontrol altına alındı. Birkaç gün içinde Fas'tan İspanya toprağına geçen yaklaşık 50 bin kişiden 48 bini 2 gün içinde Fas'a gönderildi. Denize bariyer çekildi ancak hala bireysel kaçışlar görülebiliyor.
17: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı septeden. Septeden perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı septeye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer perşembeden itibaren yaklaşık 50 bin kişinin septeye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra septeye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
1: Endonezya'da bir yolcu gemisi alev aldı. 5 kişi öldü ancak 41 kişiye de henüz ulaşılamadı. Yolcular canlarını kurtarmak için denize atladı.
18: Gemi saatler boyunca denizin ortasında yandı. Yolcular canlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Burası Endonezya'nın Madura Adası'nın açıkları. En az 250 yolcu ve beraberindeki mürettebattan oluşan Mutiara Sentosa 2 adlı yolcu gemisi Endonezya'nın Surabaya kentinden yola çıktı. Hedef Makassar'dı. Ancak yolculuk sırasında Madura Adası açıklarında gemiden dumanlar yükselmeye başladı. Gemi kaptanı derhal yangın çıktığına yönelik yetkililere rapor gönderdi. Ardından Surabaya'dan geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak kentle geminin bulunduğu nokta arasında 6 saatlik bir mesafe vardı. Yolcu gemisinin etrafını kurtarma tekneleri çevreledi. Alevlerin bu teknelere de sıçrama endişesi operasyonu yavaşlattı. Yolcular teker teker denize atlamak zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kayboldu. Hayatını kaybedenler de vardı. 220'den fazla yolcuysa kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlatıldı. Endonezya 17 binden fazla adadan oluşuyor. Hava şartları ve düşük güvenlik standartları benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.
1: Avrupa'da orman yangınları sürüyor. Komşu Yunanistan'da iki helikopter yangına müdahale esnasında çarpıştı. Çarpışma sonucu helikopterlerden biri alev alıp düştü. İki kişi öldü. Fransa'da ise yangınlar yeniden başladı.
18: Görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'da Atika bölgesinde kaydedildi. İki helikopter alevlerle mücadele için alçak irtifada uçuş yapıyordu. O sırada üstteki helikopterin gövdesi diğer helikopterin pervanesine çarptı. Alttaki helikopter alev alıp yere çakıldı. Diğer helikopter ise yüklü olan suyunu boşaltarak o noktadan uzaklaştı. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin mürettebattan Yunanistan ve Danimarka vatandaşı iki kişi olduğu ifade edildi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı yaklaşık 500 itfaiyecinin popüler sahil beldesi Porto Germano çevresinde alevlerle savaştığını bildirdi. Bir diğer noktada 100 itfaiyeci yangınla mücadele ediyor. İlk tahminlere göre 6500 hektardan fazla alan yandı. Fransa'da ise Gironde kentinde çıkan yangın söndürüldü ancak yeni bir yangın çıktı. Yine güneydeki Carcassonne kentinde çıkan yangında 100 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü. Aude bölgesinde valiliğin açıklamasına göre orman yangınıyla 280 itfaiyeci ve 12 uçak mücadele ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu yurt dışına gönderilen, yurt dışında üretilen yeni akıllı robot süpürgeleri yasaklı cihazlar listesine ekledi. Listeye robot süpürgelerin yanı sıra yürüyebilen ve dans edebilen insansı robotlar da dahil. Komisyon yaptığı inceleme sonucunda mutfaklarda ve salonlarda gezen bu cihazların siber saldırılar, casusluk ve veri hırsızlığı için kullanılabileceğini açıkladı. Gelişmiş robotik sistemlerin internete bağlı çalışma özelliklerinin çok sayıda güvenlik açığı oluşturduğu ifade edildi. Kuruma göre bu cihazlar kullanıcılar hakkında veri toplayarak gözetleme yapılmasına, yabancı istihbarat servislerinin kapasitesinin artırılmasına veya robotların uzaktan ele geçirilmesine imkan sağlayabilecek riskler taşıyor. Mardin'de sıcak havada otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti. Mazıdağ ilçesinde iddiaya göre ailesine ait kapısı açık olan otomobile tek başına binen Muhammed Aras Temel bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu ailesi geç fark etti. Otomobilde hareketsiz halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'dan Giresun'a taksiyle giden bir kişi tam 28.500 lira ödedi. Sebebi adrenalin tutkusu. 8 saniyelik bungee jumping atlayışına yetişmek için bunu yaptığını söyleyen Zafer Günaydın, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu.
19: Uçak aktarmalı direkt uçuş bulamadık. otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldi. Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
3: Giresun'da yaşayan Zafer Günaydın arkadaşlarıyla bungee jumping yapmak istiyordu. İş için Ankara'ya gittiğinde bir yakınının sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Artvin'de gerçekleştirilen bungee jumping organizasyonuna katılamayacağını düşündü, planını iptal etti. Yakınının hastanedeki tedavisi erkenden tamamlanınca bungee jumping saatine yetişmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
20: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
3: Ankara'dan taksiye bindi, Giresun'a gitmek istediğini söyledi. Şoför Zafer Günaydın'ı kırmadı. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve tam 28.500 lira tuttu.
20: Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
3: Giresun'dan karayoluyla Artvin'e ulaşan Zafer Günaydın, bungee jumping atlayışını gerçekleştirdi. Büyük sevinç yaşadı. Bravo!
1: Harika! İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün sürecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler sebebiyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Dizi belgesel projesinin gece yarısından sonra başlayan çekimleri için köprü üzerinde set kuruldu. Köprü 01 ile 05 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Dizi belgesel çekimleri nedeniyle köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüde trafik akışı yeniden normale döndü. Köprü bu gece ve yarın da aynı saatlerde trafiğe kapalı olacak. Bu haberle birlikte noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
22: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
23: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
24: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
25: Doğa Takvimi. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
26: Bugünlerde sıcaktan korunmanın doğal yollarını bilmek önemli. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa açık renk ve bol giysi, şapka ve gözlük önemli. İçeride kalma şansınız varsa güneşin tepede olduğu saatlerde pencereyi, hatta perdeyi kapalı tutmak etkili bir çözüm. Dışarıdaki havanın kısmen serinlediği sabah ve akşamsa açık pencereye ıslak çarşaf açmak etkili bir serinletici olur. Pencereleri karşılıklı açıp havanın akacağı koridor oluşturmak da rahatlatır. Bilgisayar, fırın, televizyon gibi elektronik cihazları gerekmiyorsa kapalı tutun. Soğuk suyla baş, boyun, el ve ayak bileğiyle dirsek ve diz arkasını sık sık ıslatın. Özellikle nabzınızı hissettiğiniz bu noktaları serinletmek kısa süreli de olsa sizi rahatlatacaktır. Sıcak hava yükseldiği için yatağınızı yere sermeyi deneyebilirsiniz. Terlemenin serinlettiğini hatırlayın. Ama vücudunuz susuz kalırsa terleme durur, vücut ısısı yükselir. Bu yüzden bol bol su için. Lıkır lıkır değil, yudum yudum. Bugünlerde önemli bir noktada az ve hafif yemek. Yemek yemenin vücut ısısını artırdığını hatırlayın. Karpuz, salatalık gibi sulu besinler tüketmeye çalışın.
25: Doğa takvimi.
24: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda çarşamba günü ve gelecek hafta Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, turu geçerse playoff'ta Sparta Prag veya Lyon'la eşleşecek. Sarılar Şvertiler iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Kralove'yi elemesi takdirde karşılaşacağı muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb ya da Kaunas Žalgiris ile eşleşecek. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
5: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
6: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi evet. Öyle bir anlaşma yok dedim.
5: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
4: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot, MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi.
7: Şampiyonluk kazanmış bir insana puan hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası.
5: Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda mutsuz. 11 yarışta 12 puan toplayabilen Türk pilot, podyumun zirvesini özlediğini söyledi.
7: Çok zor dönemden geçiyoruz çünkü biliyorsunuz Superbike'da çok güzel şeyler elde ettik. 3 kez şampiyonluk elde ettik. Tabii MotoGP şu an çok daha farklı. Şu an çok zorlanıyoruz. Özellikle oraya alışması çok daha zor. Özellikle tabii ki de şu anki yarışımız Yamaha markası. Oradaki diğer markalara göre biraz daha yavaş motosiklet.
5: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
7: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da biz bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000cc'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
5: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu, sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
4: Yaz, Kaan, Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta, dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Bill, satranç turnuvasında aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukesh Domaruj'u geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Güren ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Reklam.
10: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
12: NTV Radyo.

0: Show. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, öyle sözcükler vardır ki çevremizde dölenip dururlar, sık sık duyarız ancak tam anlamları konusunda durup düşünmeyiz pek. Bunlardan biri daha çok muhasebecilerin ve avukatların içli dışlı oldukları cari sözcüğü. Cari, Arapça cereyandan geliyor. Cereyan, akmak demek. Buna bağlı olarak cari de yürürlükte olan, geçerli anlamında kullanılıyor. Memlekette bu konunun hükmü hala caridir. İkinci anlamı geçmekte olan, cari ay, cari sene gibi. Son anlamı da akan demek. Cari daha çok cari gider, cari hesap, cari kur, cari masraf, cari para, cari ücret şeklinde kullanılıyor. Cari gider, yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan kamu harcamaları. Cari hesap, devam eden, sürüp giden, belli bir zaman sonunda karşılıklı alacak verecek durumuna göre ödemede bulunulan hesap. Eski deyimle hesabı cari. Cari kur, piyasada arz ve talep sonucu belirlenen kur ya da bir kambiyo işleminin yapıldığı anda söz konusu olan kur. Cari masraf, belirli bir dönemde yapılan harcamalar. Cari para, geçerli olan, yürürlükte bulunan para. Cari ücret, iş gücü piyasasında iş gücünün arz ve talebe göre belirlenen fiyatı. Cari fiyat, bir malın alım satımında geçerli olan piyasa fiyatı. Bir de cari olmak var. O da yürürlükte ve geçerli olmak anlamında. Cari kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı anlamdaki dişil şekli de cariye. Cariye malum parayla alınıp satılan, üzerinde sahibinin her türlü hakka sahip bulunduğu kız, halayık ya da savaşta esir alınan ve sahibinin malı sayılan kız veya kadın. Ancak eskiden bir kadının kendinden bahsederken ben manasına kullandığı tevazu ve nezaket sözüdür. Cariyeniz size hürmetlerini sunar. Ayrıca bir kimsenin kendisine çok yakın bir kadından bahsederken tevazu ve nezaket amacıyla kullandığı sözdür. Kerimem cariyeniz de ellerinizden öper. Cari hesabınızın hep dengede olması dileklerimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
3: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
2: Cinayetle ilgisi olanlar.
3: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
2: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
3: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
2: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
3: Polisiye roman sevenler.
2: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
3: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %49 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktası da ağır ilerleyen noktalardan. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı Kavacık arasında bir yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde tem bağlantı yolu Çamlıca Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında bir yoğunluk göze çarpıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Burası NTV Radyo. Saat 17.
3: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

saat 17. NTV'de günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Özetlerle başlayacağız. İlk maddemiz terörsüz Türkiye süreci. Artık yasaya son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bugün yoğun bir görüşme trafiği de vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerine süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılacak, yapılıyor. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ne zaman sunulacak, içeriğinde neler var, ayrıntıları birazdan canlı bağlantıyla alacağız. Son dönemde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için adım atan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu. Bu konuda Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme yapılacak. Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast davasına ilişkin beklentilerini aktaracak. Orta Doğu'daki savaşta Amerikan Başkanı Donald Trump yine fikir değiştirdi. İran istedi, bugün müzakereye başlayacağız dedi. Vurma kararını askıya aldı. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaştığını duyurduktan sonra petrol fiyatlarında da sert düşüş var. Hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelişmeleri canlı yayın konuğumuzla konuşacağız. Ve son başlığımız, üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun

0: bölüm seçebilmesinin püf noktaları neler? Liste yapılırken hangi kriterler önemli? Uzmanların tavsiyelerini 17 bülteni içinde aktaracağız. Süreç yasası bununla ilgili olarak mesai hızlandı. Yasal düzenleme imzaya açıldı. Bir teklif var. Muhalefet tabii önemli. En geniş çerçevede bu yasanın hızlıca geçmesi planlanıyor meclisten. Dolayısıyla bilgilendirmeler de olacak. Tüm başlıkları alacağız. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, şimdi imza süreciyle başlayalım. Nasıl işleyecek süreç ve biz bu teklifin ne zaman meclise gelmesini bekliyoruz?
1: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında imzaya açıldı teklif ve imzalar atılmaya da başlandı. Yarın saat 17'ye kadar imzalar atılacak. Ve çarşamba günü teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Tabii çok geniş kapsamlı olarak, daha doğrusu geniş siyasi bir mutabakatla bu düzenlemenin meclis başkanlığına sunulmasını istiyor Cumhur İttifakı. Aynı şekilde DEM Parti'de. Bu nedenle muhalefetle de görüşmeler yapılacak. Bizzat AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanalıyla bu görüşmelerin yapılacağını belirtelim. 12 maddelik bir teklif bu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması kanun teklifi adını taşıyor. Önemli bir düzenleme ama şunu çok net belirtelim. Abdullah Öcalan'a bir statü ya da bir genel af gibi bir durum kesinlikle yok. Bu konuya ilişkin bir düzenleme kesinlikle yok. Milli güvenlik kararı da elbette beklenecek. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Oradan o kurulda tamamen bu konuya ilişkin toplanacağını belirtelim. İmzalar toplanıyor. Salı günü saat 17'ye kadar imzalar tamamlanacak. Muhalefet bilgilendirilecek. Çarşamba günü teklif meclis başkanlığına sunulacak. Cuma günü komisyonda el alınması bekleniyor. Ama onun öncesinde Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bu konuya ilişkin, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kararın çıkması bekleniyor. Ardından hafta sonuna kadar tüm bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Düzenlemede adam öldürme suçları kapsam dışı tutulacak. Örgüt vasfından kaynaklanan müstakil suç tanımına ilişkin bir çalışma var. Türk Ceza Kanunu 221. maddesi etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme bu konuyla ilişkin değerlendiriliyor. Başvuru süresi 6 ay olacak ve Türk Ceza Kanunu 53. maddesi hak yoksunluğu konusu da bu konuya ilişkin olarak gündemde. İki de kurul kurulacak. Bir tanesi güvenlik bürokrasisinin olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul. Diğeri ise mecliste kurulacak, meclis başkanlığına bağlı olarak çalışacak bir kurul olacak. Siyasi partilerden de üyeleri olacak. Böyle bir düzenleme yarın için imzalar tamamlanacak. DEM Parti'nin de imza vermesini bekliyoruz. Bunun dışında muhalefetten de imza verecekler olabilir. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Cuma günü de komisyonda, Adalet Komisyonu'nda el alınmasını bekliyoruz bu düzenlemenin. Deniz.
0: Özgür Akbaş aktardı meclis sürecini ve bu teklifteki çerçeveyi. Şimdi devam edelim. Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firari olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
3: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
2: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
0: Etim Eskut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Etim Eskut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etim Eskut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı, Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir programda sarf ettiği ve yaptığı Franco dönemine ilişkin benzetmeye AK Parti ve Beştepe'den tepkiler var. Ankara'dan gelen açıklamalara bakalım.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine tepki gösterdi. Çelik, çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır, dedi.
5: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Özkök'e tepki var. Duran, Özkök'ün açıklamaları için demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürü, dedi.
6: Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanarak göreve geldiğine dikkati çekti. Ala, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz, dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir ifadesini de kullandı.
0: Amerika Amerika-İran savaşındaki son duruma bakacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a hafta sonu bir saldırı düzenlemeyi planlıyordu. En azından bu konuda bir beklenti vardı ama o saldırılar askıya alındı. Trump bir kez daha adım atmadı. Diplomasiye öncelik verdiğine dikkat çekiliyor Birleşik Devletler'de ama Amerikan basınına konuşan uzmanlar diplomasiden sonuç alınacağından şüpheli.
2: İran karşısında zafer elde edemeyen Trump yeniden diplomasiye yöneliyor. İran'la ilgili yaşanan son gelişmelerin analiz edildiği American Wall Street Journal makalesinde bu başlık kullanıldı. Gazeteye konuşan John Hopkins Üniversitesi'nin İran uzmanı Vali Nasr, Trump'ın askeri tırmanışı önlemek için diplomatik çözüm arayışına girdiğini söyledi. Ancak Nasr, Trump'ı zafer ilan etme noktasına taşıyacak diplomatik veya askeri bir yol haritası bulunmadığını vurguladı. Wall Street Journal gazetesi Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Trump yönetiminin iç gündemini de karmaşık hale getirdiğini yazdı. ABD'de kongre seçimlerine 3 ay kala kongredeki cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a İran savaşındaki hedeflerin daha iyi formüle edilmesi için baskı uyguladığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ABD'de yakıt fiyatlarının arttığı vurgulandı. Trump'ın İran savaşını sınırlı uluslararası destekle başlattığı hatırlatıldı. ABD kamuoyunun İran'ın acil nükleer tehdit oluşturduğu konusunda ikna olmadığının da altı çizildi. Biden döneminin Pentagon yetkililerinden Daniel Shapiro, Trump'ın sergilediği bu bocalama hali ABD'nin caydırıcılığına vurulmuş korkunç bir darbe. Söylediği hiçbir şeye kimse inanmıyor. Ne müttefiklerimiz ne de İranlı hasımlarımız dedi. New York Times gazetesinde çıkan analizde de benzer görüşlere yer verildi. Gazeteye konuşan Georgetown Üniversitesi araştırmacılarından Halit Elgindi, olan biteni özetlerken bulabileceğim en iyi açıklama çıkmaz sokak tabiri dedi. Elgindi, başkanın en son görüştüğü kişiden etkilenerek politikasına yön verdiğini vurguladı. Uzmanlar Trump'ın bombalamayla müzakere arasında gidip gelmesinin askeri bir stratejiden ziyade bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu söyledi. İran uzmanlarından Trita Parsi, Trump'ın bu savaşa dair tüm dayanağı İran'ın zayıf olduğu ve bu sayede ABD'nin onu teslim almaya zorlayabileceği fikri. Ancak bu dayanak defalarca yanlış çıktı. Buna rağmen Trump bunu kabullenmeye yanaşmıyor dedi. Parsi, ortada öyle bir imkan yokken o hala işi tek hamlede bitirecek bir nakavt darbesi arayışında ifadesini kullandı.
0: Şimdi konuğumuzla konuşalım. ABD-İran savaşında nereye gidiyoruz? 9. kez büyük bir saldırı yapmaktan vazgeçmiş durumda Donald Trump. Türk Hava Kuvvetleri Emekli İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Deniz Hanım.
0: Neden sizce bu kararı alamıyor? Hem vuracağım diyor hem son anda vazgeçiyor. Trump bir şeyden mi korkuyor? Ya da çekiniyor?
7: Korkmuyor. Bu yöntem bu. Yani bunu şimdi başka türlü açıklamamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Mesela?
7: Çünkü işin başında hani vururuz ve değiştiririz diye bir düşünce vardı. Bunu Mart ayında konuşuyorduk. Mart ayında söylediğimiz noktada işte yani işin başındaki İran'daki yetkililer elemine edildiğinde rejim değişir motifi vardı ama öyle olmadığı görüldü. Yani bundan sonraki adımların içerisinde hem Amerikan Kongresi ile Beyaz Saray'ın arasındaki hukuki yapının incelenmesi süreci başladı. Hem de baktığınızda bunun aslına bakarsanız Amerika'nın kendi talimnamelerinde bile olduğu için söylüyorum bunu. Ama mesela Sean McFaith'in de açıklamalarında var. Günümüzdeki savaşlarda diplomasiyle vuruşların, askeri vuruşların aynı anda olduğunu, yani kesin bir zaferin olmaması yönünde bir motif var. Şimdi böyle açıklamaların
0: peki,
7: içerisinde...
0: Peki yoğunluk itibariyle düşük yoğunlukla devam edip diplomasiye ağırlık vermek mi? Yani buraya mı kaydı sistem?
7: Hayır. Şimdi burada diplomasi, ekonomi, müttefikleri çoğaltma, algı operasyonları ve askeri vuruşu. Yani bu beş elementi aynı anda görmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu beş elementin içerisinde sizin açılışta gösterdiğiniz New York Times'ın veya Wall Street Journal'daki makaleler türü bunları tabii yazanlar neleri dayanak alıyorlar bilmiyorum ama kendi askeri talimnamelerinde de bu yok. Başka şeyler yazıyor orada. Mesela Hoffman'ın hibrit savaşı var. Başka şeyler var. Bütün bunlarla ilgili baktığımızda askeri vuruşa dayalı olarak bir zafer arayışı bitti. Yok öyle bir çağda değiliz. Öyle bir çağda olduğunu düşünenler varsaydı ki bütün açıklamalar öyleydi. Mart ayında konuştuk bunları. Mart'ta olmadığına göre artık başka bir şeye evrildi.
0: O zaman yani ara dönem söylemi olarak. De retorik.
7: Tabii tabii yani hepsi retorikti ama Trump'ın bu algı yönetimi başlıklı söyleyebileceğimiz her şeyini asılmış gibi kabul ederek biz muhakeme yapıyoruz ya. Ben bunu vurgulamak istiyorum burada. Esasında hani inisiyatif kimde diye sormuş oldum ben burada. Acaba İran'da mı inisiyatif? Trump'ta mı veya Amerika'da mı? Hı hı. Böyle baktığınızda kontrol eden kim durumu?
0: Sizce
7: mesela bu geçen süreç içerisinde İran tarafında inisiyatif daralması görülebiliyor. Tahran daha çok içeri kapanıyor. Karar veren mekanizma daha az kadroya dayalı. Risk iştahı azalıyor. Hareket alanı daralıyor. Burada bir savunma pozisyonu var. Yani buradaki hadise direniş sürse de burada inisiyatifin daraldığını söylememiz gerekiyor.
0: O
7: yani
0: zaman
7: direniş
0: Amerika'nın
7: sürüyor.
0: Eli daha
7: evet.
0: mı kuvvetli bu denklemde şu anda
7: kuvvetli,
0: size göre?
7: Kuvvetli değil, süreci yönetiyor. Bu süreci yönetirken durumu değiştiriyor. Durumu değiştirirken neleri görüyoruz? Mesela Suudi Arabistan tam burada böyle hani belirsiz bir çizgi içerisindeydi. Fakat gittiği geçtiğimiz gün Irak'taki İran destekli güçleri vurdu ve bizatihi savaşa katılmış oldu.
0: Evet.
7: Yani bu belki bir örnek ama bundan sonra nükleer anlaşma da yaptığına göre Suudi Arabistan'ın Amerika ile daha farklı bir Suudi Arabistan görmüş olacağız. Bunun dışında mesela Mısır'daki Amerikan petrol gemilerine taarruz edilince Mısır'ın tepkisi oluştu. Ne bileyim Hazar Denizi'nde Ukrayna ilk defa drone'la İran ve Rus gemilerini vurdu. Yani buradan baktığınızda alanı genişleten yani burada cephesiz savaştan hep bahsettik ama alan genişliyor. Burada çoklu bir yapı oluşuyor. Bu çoklu yapı içerisinde manzara değişiyor. Yani bunların hepsi yönetilmesi gereken bir fonksiyonu işaret ediyor. Şimdi bundan sonra biz ne diyeceğiz? Yani bu kısa vadeli bir çözüm değil. Uzadı savaş. Bu uzamış savaşın içerisinde durum bu şekildeki vuruşlarla uzun bir süre daha devam edecek ama diplomasiyi hep duyacağız, hep konuşulacak.
0: Peki, şimdi beş element saydınız aslında bu süreci nasıl yönetildiğine dair ya da hangi elementlerin kullanıldığına dair. Onlardan bir tanesi müttefikleri arttırmak. Siz de ifade ettiniz. Mesela Suudi Arabistan bu anlamda ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin bir operasyonuna katılmış oldu. İsrail hiç süreçte yer almıyor geçmişten. Geçmişle kıyasladığımız zaman yani savaşın ilk günlerinde İsrail de vuruyordu. Ama şimdi sanki bilinçli bir şekilde bir süredir çok da fazla sürecin içine dahil olmuyor. Bu bir taktik midir? Körfez'i sürecin içine çekme taktiği midir? Nasıl okuyorsunuz orayı?
7: İsrail konusu özel bir noktaya geldi. Yani Amerika'da çok büyük baskı oluşunca bu hem siyasi eksende hem de medyada cereyan etti. Sanki Trump İsrail'den, Netanyahu'dan emir alıyormuş pozisyon oldu. Ama bilecek burada bir konu. Son işte Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinde de öyle telkin edildi veya öyle bir karar vardı. Öne çıkmayan bir İsrail göreceğiz bundan sonra. Veya Netanyahu daha yüksek sesle çıkmayacak burada ortaya. Bu kendi içlerindeki bir mesele olarak tartılabilir. Fakat esas çalışma alanı İsrail'in Hizbullah ve Lübnan alanı. Şu anda eğer ki konu mesela Suudi Arabistan'ın dahil olduğu bir noktada İsrail de dahil olursa Suudi Arabistan'la İsrail'in yan yana gelip bir operasyon yapmasını hiç kimse istemiyor. Yani taraflar açısından söylüyorum. Bu denklemi bozuyor. Dolayısıyla sektör olarak fazla içeriye girmeden ama işte Lübnan, Hizbullah bölgesinde faaliyeti olabilir. Diğer taraftan ise Yemen'deki Husilere karşı olabilir. Fakat burada da gene bir kırılgan nokta var. Suudi Arabistan Yemen'deki Husilere karşı da tavır almaya başladı. Yani burada da gene koordineli hareket edilmesini söyleyeceğimiz zaman Amerika'nın koordinesiyle Suudi Arabistan ve İsrail'i yan yana getirmeden bunu nasıl yapabilirim mi bulmaları gerekiyor. Fakat çoğaldılar. Yani böyle baktığınızda ateş eden eksendeki konular çoğaldığı gibi diplomasi ve ekonomik yaptırımlar da çoğalmaya başladı. Ama abluka devam ediyor. Peki. Ablukanın devam ettiği yerde Körfez'deki bütün ülkeler zaten o eksende düşünmeye başladılar.
0: Bu pozisyon değiştirme ya da buna mecbur kalma ya da bir şekilde dahil olma savaşı genişletir endişesini getiriyor mu size? Yoksa bunu Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde halledecek ve o dengeyi bölgede bulacak mı diyorsunuz? Beklentiniz nedir?
7: Sanıyorum yani bu stratejik bakış açısı içerisinde bulunan herkesin rahatlıkla anladığı bir şey var. Bu diplomasi, ekonomi, müttefiklik, algı ve askeri hepsi birlikte okunmalı. Sadece askeri olarak okunmamalı. Dolayısıyla savaşan tarafların çoğalması değil, bu işe hibrit olarak katkı verenler ve vermeyenler olarak ayrıştırılması gerekiyor. Böyle baktığınız zaman sadece konu savaş perspektifinde genişleyen bir savaş değil. Baskının genişlediği bir alan. Baskıyı genişletme alanı içerisinde okumamız gerekiyor bunu. Ve dolayısıyla mesela Avrupa Birliği bile artık daha yumuşak davranmaya başladı. Sesini biraz daha düzeltmeye başladı. Çin ve Rusya zaten konuşmuyor bu konu üzerine. Yani Amerika'nın, Trump'ın burada yapıp ettiklerine iç politik açısından tabii demokratlar, cumhuriyetçiler kendi aralarında bir rekabet var ve onu yazan, çizenler işi abartarak yazıp çizdiklerinde bu durumu tam tarif eden bir profil çıkmıyor karşımıza. Ama bundan etkilenmeden söyleyecek olursak şu anda savaş uzuyor. Çok burada fonksiyonlu bir konu söz konusu. Buna katkı verenler artık kendi tutumlarını belli etmeye başladılar. Ve bu tutumların içerisinde İran'a baskı artıyor. İran'a baskı arttığında işte o baskının tarifini yaptığımızda kendini kontrol etme refleksiyle hareket ediyor. Mesela durumu değiştirecek bir hamle yapmıyor İran. Dikkatinizi burada çekebilir. Yani ne yapıyor burada? Sadece refleks gösteriyor. Yani bir taarruz olursa işte karşı koymaya çalışıyor.
0: Peki göreceğiz bakalım önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor bu bölgede. Gürsel Tokmakoğlu çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Peki biz devam edelim Lübnan'la. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gideceğiz şimdi. İsrail bir taraftan saldırılara devam ediyor. 1.2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı. Lübnan hassas bir nokta. Bir taraftan Hizbullah silahsızlandırılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan kısa bir süre önce Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. İnsani yardımlar konusunda Türkiye'nin ne kadar büyük bir destek verdiğinden bahsetmişti. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk Beyrut'ta o insani yardım örgütleriyle birlikte o noktada. Kemal Öztürk merhaba. Öncelikli olarak Türkiye'den giden yardımlarla başlayalım isterseniz. Nedir izlenimleriniz?
8: Beyrut'tan selamlar Deniz Hanım. Burası Beyrut'un merkezinde bir alan ve arkamda görmüş olduğunuz hareketlilik. Türkiye'den gönderilen kurban etlerinin dağıtımı, Sadaka Taşı Derneği öncülüğünde İHA, Yeryüzü Çocukları, Yetim Vakfı gibi Filistin'e destek platformu gibi çok büyük içerisinde sivil örgütlerin olduğu organizasyonla buraya yaklaşık 7 konteyner et getirildi bugün biraz önce. Ve şu anda soğuk hava tesisatları olan kamyonlara bu etler yükleniyor. ve senin de bahsettiğin gibi 1 milyon 200 bin civarında bir göç dalgası oluşmuştu Lübnan'da. Sadece İsrail'in saldırıları nedeniyle iç göç dalgası bu. Bu iç göç dalgasında çoğu insan evinden yurdundan oldu ve maalesef gıdaya muhtaç hale geldiler. Türkiye'de bu konuda ilk hareket eden ülkelerden birisi oldu ve sivil toplum örgütleriyle birlikte buraya geldi ve bunun ilk yardımı bugün gemilerden çıkartıldı, konteynerler bu meydanlara getirildi ve şimdi yerel araçlara yükleniyor şu anda ve hızlı bir şekilde bu etler muhtaç ailelere dağıtılacak. Bunların bir kısmı Lübnan sakinleri, bir kısmı Filistin mülteci kampında kalanlar. Orada da çok sayıda mağdur insan var. Onları hızlı bir şekilde dağıtılacak. Yaklaşık 700 bin kişi için getirildi bu etler. Yani 700 bin kişiye yetecek kadar bir gıda yardımı yapılıyor şu anda. Ve arkasında geleceğini söylüyorlar. Sadaka Taşı Derneği öncülüğünde ve birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla yapılıyor bu.
0: Kemal Öztürk, bir de tabii merak ediyoruz şimdi. Bir taraftan yardımlar gidiyor ama İsrail saldırılarına devam ediyordu. Beyrut'ta ya da farklı noktalarda, özellikle Lübnan cephesinde son durum ne? Hala nerelerde hareketlilik var? Buna dair izlenimleriniz, gözlemleriniz neler?
8: Dün İsrail sınırına yakın olan, yani Güney Lübnan bölgesine gittim. Sur en yakın şehir oraya. Sayda şehri oraya yine yakın. Biz gittiğimizde tepemizde dronlar uçuyordu, İsrail dronları. Ve İsrail sınırına daha yakın olan köyler yine biz oradayken vuruldu. İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyduğunu söyleyemem. Çeşitli hedeflere yani tespit ettikten sonra bu saldırıları yapıyor. Bugün de Beyrut'un merkezinde İsrail dronları tepemizde uçuyordu. Seslerini kulaklarımızda duyuyorduk. Çok tedirgin insanlar burada. Yani bu bulunduğum yerin hemen arka taraflarındaki binalar İsrail tarafından, İsrail uçakları tarafından vuruldu ve o insanlar böyle alanlara gelerek işte sığınmaya çalıştılar, bodrumlara gittiler. O vurma eylemleri Beyrut'un içinde yok ama Güney Lübnan dediğimiz bölgede, yani İsrail sınırına yakın bölgelerde, özellikle köylerde İsrail saldırıları devam ediyor. Yani İsrail'in burada bir ateşkese uyduğunu söylemek mümkün değil. İstediği hedefi istediği zaman vurma hakkını kendine görüyor nedense. Dolayısıyla Lübnan halkı çok tedirgin. İnsanlar çok kaygılı burada. Ama hayat devam ediyor. Muhtaç olanlara bu tür yardım çalışmaları yapılıyor. Lübnan hükümeti bir siyasi istikrar yakalamaya çalışıyor. İşte senin de bahsettiğin gibi Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan Başbakanı Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. Bir istikrar arayışı var burada.
0: Peki son olarak, çok kısa sürem kaldı. Dronları görüyoruz dediniz ama hani askeri varlık itibariyle sahada da herhalde devam ediyor. Litani Rehre hep konuştuğumuz sınır. Zaten Hizbullah'la ilgili mesele çözülmeden bir şekilde İsrail hareket etmeyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyareti vardı. Acaba önümüzdeki süreçte bir pozitif ilerleme, Hizbullah'ın silah bırakmasıyla ilgili olarak bir süreç görebilir miyiz? Nedir orada konuşulanlar?
8: Şimdi stratejik olarak şöyle bir tarihsel durum var. Suriye ve Lübnan her zaman birlikte bir kaderi paylaşmış iki ülke. Dolayısıyla uzun Suriye sınırı Lübnan'ın kaderini çok etkileyen bir sınır ve şu anda Türkiye'ye müzahir bir hükümet iktidar olduğu için Suriye'de Türkiye önemli bir pozisyona geldi burada. Yani İran'ın gücünün zayıflaması, Hizbullah'ın gücünün zayıflaması, Türkiye'nin gücünün artması ve Suriye'de iktidar değişimi Türkiye'yi önemli bir pozisyona getirdi. Ziyaretlerin sebebi de bu. Türkiye'de Suriye ile Lübnan'ın ilişkilerini arttırmak istiyor. Türkiye ile Lübnan'ın hem ekonomik ilişkilerini hem siyasi ilişkilerini arttırmak istiyor ki bir istikrar kavuşsun. Yoksa burada bir devlet göremiyoruz. Burada bir siyasi istikrar da göremiyoruz. Eğer Türkiye ile ve Suriye ile ilişkilerini güçlendirirse mevcut hükümet, o zaman bir istikrar oluşabilir. Ama burada Hizbullah'ın pozisyonu çok kritik oldu. Hizbullah'ın çok etkin olduğu Dahiye bölgesine de gittim. Nasrallah'ın vurulduğu noktalara da gittim. Sahada Hizbullah'ı göremiyoruz. Yani bir geri çekilme ve bir zayıflama var. İşte bu durumda Lübnan hükümeti bir istikrar arayışında Türkiye ve Suriye ile bunu sağlayacağını düşünüyor. Ziyaretlerin sebebi o. Önümüzdeki dönemde Suriye-Lübnan ilişkilerinde bir gelişme olabilir. Buraya Ekonomi Bakanı geldi bu yardım dağıtımına. Türkiye Büyükelçiliğinden yetkililer geldi. Ekonomi Bakanı kısa süre önce Suriye'ye gitti, Lübnan Ekonomi Bakanı. Ve onun oradaki temasları da çok büyük yer aldı Lübnan'da. Dolayısıyla Suriye-Lübnan ilişkileri güçlenirse Türkiye-Lübnan ilişkileri de güçlenecek. Ve umut ediyoruz ki bu çok çekmiş ülke bir an önce istikrara kavuşur.
0: Peki Kemal Öztürk, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir yardım faaliyeti Türkiye'nin sivil toplum örgütleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta. O noktadan da yapılan yardımlar ve bölgedeki son durumu Kemal Öztürk bizimle paylaştı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi ithal edildi. Ayrıntılarına bakalım haberin.
2: Yerli üretim lokomotif ihraç edildi. Dizel elektrikli manevra lokomotifi DE-10000 Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
5: %90 yeterlilik oranıyla ürettiğimiz lokomotifimiz yaklaşık 3946 deniz mili sürecek yolculuğun ardından Darüsselam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya Demiryolu filosunda hizmet verecek. Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz.
2: Uraloğlu, Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını belirtti. Uraloğlu, yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi dedi.
0: Biz noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Yeni haftada bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, halsizlik, kalp krizi, tansiyon gibi sorunlar görülebilir. Terlememeye, gölgede kalmaya, yorucu işler yapmamaya özen gösterilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
2: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda çarşamba günü ve gelecek hafta Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, turu geçerse playoff'ta Sparta Prag veya Lyon'la eşleşecek. Sarı lacivertliler iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Kralovi'yi elemesi takdirde karşılaşacağı muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyaz ekip UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb ya da Kaunas Žalgiris'le eşleşecek. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
4: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
5: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedim ben. Şimdi evet. Öyle bir anlaşma yok dedim.
4: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
3: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot, MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi.
6: Şampiyonluk kazanmış bir insana puan hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası.
4: Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda mutsuz. 11 yarışta 12 puan toplayabilen Türk pilot, podyumun zirvesini özlediğini söyledi.
6: Çok zor dönemden geçiyoruz çünkü biliyorsunuz Superbike'da çok güzel şeyler elde ettik. 3 kez şampiyonluk elde ettik. Tabii MotoGP şu an çok daha farklı. Şu an çok zorlanıyoruz. Özellikle oraya alışması çok daha zor. Özellikle tabii ki de şu anki yarışımız Yamaha markası. Oradaki diğer markalara göre biraz daha yavaş motosiklet.
4: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
6: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da biz bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000cc'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
4: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu, sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
3: Yağız, Kaan, Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Beal satranç turnuvasında aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gökeş Domaruş'u geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamada ise dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Güren ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이다큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Terme yolunun 5-6. Kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyitakü yol durumunu sundu.
0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: iz bırakan kadınlar. Neriman Altındağ Tüfekçi, Türk Halk Müziği sanatçısı. 1926-2009 yılları arasında yaşadı. Solist, koro şefi, derlemeci, akademisyen ve yönetici olarak Türk Halk Müziği'nin gelişmesine katkı sağladı. Uzun Hava'nın kraliçesi ve ses artisti gibi unvanlarla anılan Neriman Altındağ Tüfekçi'yi müzikolog Süleyman Şenel anlatıyor.
1: Neriman Tüfekçi İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın kurucu üyelerinden ve yönetim kurulu üyelerinden birisiydi. Konservatuvarda bir repertuar hocasıydı. Konservatuvarın halk müziği koro şefiydi. Her alanda yön veren, yönlendiren, tecrübelerinden yararlanılan bizim için tükenmez bilgi kaynağıydı. Neriman Hanım 1942 yılında Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak göreve başladıktan 7 yıl sonra Yurttan Sesler Korosu şef yardımcılığı elde etti. Bu dönem içerisinde bir bayana verilen ilk sıfattır. Muzaffer Sarı Süzen, Anadolu'nun her tarafından türküler toplayan, bir taraftan Ankara Devlet Konservatuvarı'nda folklor arşivi şefliğini yürüten, sanatçı yetiştiren, o kadroları ortaya çıkartan bir değer olarak Muzaffer Sarı Süzen, bütün bu işleri çok yönlü yaparken zaman zaman topluluğu Neriman Altındağ Tüfekçi'ye devrediyor ve emisyon sorumluluğu Neriman Hanım'ın üzerinde yürütülüyor. Ve bu dönem içerisinde Neriman Altındağ Tüfekçi, Türkiye Radyoları'nın halk müziği branşındaki tek ses artisti sıfatını elde eden kişi. Sanatçı ruhlu bir ailenin bir çocuğu olarak yetişiyor. Erzurumlu Hayriye Hanım'ın ve Amasyalı Nurettin Behiç Bey'in kızı olarak. Neriman Hanım'ın ablası da büyük ses artisti, Feryan Altındağ sözeri. Radyo sınavlarına ilk giren kişi Feryan Hanım. Feryan Hanım'dan sonra henüz daha bir ortaokulu yeni bitirmiş bir öğrenci iken, çok genç yaşta. Radyo sınavına giren Neriman Hanım bu sınavı başarıyor ve o zamanki sıfatıyla Küçük Feryan deniyor. Yani ablası o kadar başarılı ki aynı başarıyı gösteren bir kız kardeş olarak Küçük Feryan olarak tanımlanan bir Neriman Altındağ ile karşılaşıyoruz. Yurttan Sesler topluluğunun kurulmasına sebep olan Yurttan Sesler radyo programı ve Bir Türkü Öğreniyoruz programı başladıktan sonra halkın o kadar çok ilgisini görüyor ki Türkiye'nin her tarafından türküler derlendikçe muazzam bir bölge repertuarı, muazzam bir bölge ağızları, bölge karakterleri, onların uygun seslendirilme zorunlulukları gibi bir takım nedenlerden dolayı biz bu türkü işini halk müziğiyle uğraşacak sanatçı grubuna ayıralım, klasik Türk müziğiyle uğraşan sanatçı grubuna ayıralım, isteyen istediği tarafa geçsin ve bir kadrolaşma yapalım cinsinden bir durum ortaya çıkınca Neriman Hanım hiç düşünmeden halk müziği grubuna geçiyor. Neriman Altındağ Tüfekçi o kadar çalışkan bir talebe, o kadar çalışkan bir sanatçıymış ki bölge ağızlarının, bölge okuyuş üsluplarının bizzat kaynağının öğrenmesi konusunda Muzaffer Bey'in kendisine göstermiş olduğu yol ve yöntemleri ısrarla sürdüren, onlara bağlı kalan, bizzat Ankara Devlet Konservatuvarı'nın arşivinden ses kayıtları yerinden dinleyen, efendim kendi yakınına gelen veya yakınına gittiği sanatçı, mahalli sanatçılarla birebir görüşerek onlarla çalışan ve kendi repertuarını geliştiren, bu repertuarı ömrü boyunca kullanan, kendi kaynağını, kendi yaratan bir sanatçı prototipi olarak çok önem taşıyor. Yurttan Sesler repertuarını bütün sanatçılar bilir ama onlar içerisinde her sanatçının kendi özel repertuarı vardır. Birbirlerinin repertuarına girmezler. Neriman Hanım'ın 100 civarında derlemesi olduğu doğrudur. Bunların biz sanıyorum TRT repertuarının 30 civarında olanını biliyoruz. Uzun Havaları en başarılı okuyan sanatçılarımızdan bir tanesi. Dinleye dinleye bir parçayı 6 aydan fazla hazırlandığını, hem kendisinin hem de hocalarının ikna olmadan, emin olmadan ve olgunlaştığını düşünmeden hiçbir şekilde bir emisyona girmediğini anlatırlar. Neriman Altın Tüfekçi uzun havaların kraliçesiydi ayrıca. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplumu seçkin sanatçılarına verdiği ve birkaç tane olmak üzere yılda verdiği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçılığı unvanı. Bizzat Cumhurbaşkanı imzasıyla taltif edilen bir payedir bu. Bu çerçevede vefatından önce böyle bir unvana layık görüldü. Neriman Hanım'ın sadece İstanbul Nişantaşı, hatta kayıtların birinde gördüm, şair Nazım Sokak'ta geçen bir çocukluğu olduğunu biliyorum ki Nişantaşı Kız Lisesi'nde okumuştur. Yani ilk 15-16 yıl, 17 yıllık bir genç kızlık dönemini o çevrede geçirdikten sonra Ankara'da başlayan bir yaşam süreci var. Yani 20'li yaşlara belki de Ankara'da girdi. Ya da sürekli İstanbul, Ankara taşınmak zorunda kaldı. İdealist sanatçı olarak da değerlendirildiğinde çok çok çalışmak zorunda olan bir sanatçı olarak gençliğini çok da yaşayabildiğini zannetmiyorum. Asla sızlanmaya yer vermez Neriman Hanım. Ne zaman ki birisi Neriman Hanım'a dert yanmaya başlar, ne zaman ki haksızlığa uğradığını söyler, ne zaman ki şikayetleri başlar, Neriman susturur da onları. Hayır derdi. Ben buradan, bu sözlerinden bir tek şey anlıyorum. Siz kendinize güvenmiyorsunuz. Siz yeterince hazır değilmişsiniz. Siz yeterince mücadele etmemişsiniz. Onun için boşuna sızlanmayın derdi. Neriman Hanım dünyanın en tatlı annesiydi. Ağzından bal damlayan bir eğitimciydi, öğretmendi. Ama sanat konularına geldiği zaman dünyanın en acımasız insanıydı. Tesadüfe bağlı, sırt sıvazlamalı bir dönem yaşamadılar. Son derece sanatın acımasız, prensiplerinin katı olduğu ve sonuçlarının net olarak alındığı, başarının tesadüfe bırakılmadığı dönemlerin bir sanatçısı, eğitimcisi, bir yöneticisi olarak Neriman Hanım'ın bu direncini ben çok çok takdir ve saygıyla karşılıyorum. Nida Tüfekçi hocamız ve Neriman Altında Tüfekçi hocamız konservatuvardaki eğitimcilik dönemlerinde şahit olduğumuz birbirine çok yakışan, birbirini tamamlayan ve hemen hemen herkese örnek olan bir çift idi. Şöyle diyordu: benim en şanslı tarafım Muzaffer Sarısızan ve Nida Tüfekçi ile evlenmiş olmamdır. Özellikle ilk evliliğime neden Türk halk müziğine olan tutkumdur. Sarısızan ile aramızda yaş farkı vardı, fakat onun halk müziği konusundaki muhteşem çalışması, muhteşem bilgisi, insanlığı beni ona bağladı. Ben aynı zamanda onun öğrencisiydim, hocamdı benim. Radyoda halk müziğini yayınlatmak için verdiği mücadele, zorluklarını aşmak için yaptığı politikaları yakından biliyorum. Bu nedenlerle ona aşık oldum ve evlendik, diyor. Nida Tüfekçi ise saz çalması, kısa zamanda önererek kendini halk müziğine adaması, araştırma yapması ve dürüstlüğüyle beğenimi kazandı. Dünyada tanıdığım en dürüst insanlardan biriydi. Ben bu iki halk müziği insanıyla yaşamımı paylaştım. İkisinden de birer evlat edindim. Bir oğlum, bir kızım var, derdi. Muzaffer Bey galiba 1952 yılında Güneydoğu'da Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan derleme yapmaya çıkıyor. Ama diğer taraftan Neriman Hanım hamiledir ve doğum bekleniyor. Radyo yayınlarını takip ederek doğumun olup olmadığını ve olduysa cinsiyetin ne olduğunu öğrenmek konusunda bir fikir geliştirmişler. Eğer oğlan olursa Yurtten Sesler'de Oğlan Boynuma Dolan türküsü okunsun. Kız olursa Yenge Kızı Bir Tane türküsü söylenecek. Muzaffer Bey de bir köye, köy meydanına, yayın saatini biliyor, köy meydanında radyoyu dinlemek üzere oturmuşlar. Yurttan sesleri dinliyor ve o esnada Muzaffer Akın'ın sesi gelmiş. Oğlan Oğlan Boynuma Dolan türküsüyle. Yani Şırnak'ta radyoyu dinleyerek Muzaffer Bey oğlunun olduğunu öğrenmiş. İşte böylesine fedakar insanlar bu insanlar. Efendim, halk müziği çalışmaları çok büyük zorluklarla başladı ve zorluklarla yürüdü. Bu süre içerisinde çok büyük üzüntüler de yaşadığını düşünüyorum Neriman Hanım. Zaman zaman bunu söylerdi. Çok nadir de olsa hayıflandığını hatırlıyorum. Ama o gururundan hiçbir zaman da taviz vermedi. Yani yaptığı işin çok fevkinde gururunu bilen ve yaşayan bir insandı. Neriman çok zevkli giyinirdi. Çok estetik giyinirdi. Modayı takip ederdi. Kendisine çok yakışırdı. Giydiği her şeyi yakıştırırdı. Çok güzel makyaj yapardı. Bakımlı olmaya çok özen gösterirdi. Ve bakımlı bir artist, eğitimci, sanatçı olarak biz daima gözümüzün önünde canlandırıyoruz. İşte şunu söyleyeyim. Mesela rahatsızlığını dönemlerde ben resim çekmek istedim. Hayır dedi. Beni bırakın bu hasta halime değil, iyi halime bilsin insanlar demiştir. Ve hastalık ve yaşlılık resmi vermemiştir Neriman. Neriman'ın hayatını simgeleştirmek, belki bağlamayı yakıştırıyorum Neriman Hanım'a. Çünkü bağlama ayrıca Neriman Hanım'ın hemen sanatına eşlik eden en önemli figürlerden birisiydi. Evlerin daima baş köşesinde bağlama var ve bağlama Yüce Atatürk'ün dediği gibi bu küçük sazın bağrında bir milletin kültürü dile geliyor diye tanımladığı simge ya da eşi Muzaffer Bey'in milli tesanet bağlamanın telleri arasındadır diye simgelediği, tanımladığı simge çalgı bağlama Neriman içinde bir özel simge olabilir diye düşünüyorum.

0: yaşayan...
1: Türk halk müziği sanatçısı Neriman Altındağ Tüfekçi'yi müzikolog Süleyman Şenel anlattı.
2: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
3: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Ağrı varsa o ağrıya katlanmalı mı? Ağrı kesici ilaç içip gidermeli mi? Kronik ağrı ne demek? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
5: İkisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulu. Hemen ağrımızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler, en çok kullandığımız non-steroid anti-inflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. Belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin kura olmamakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitamol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani neden olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek.
3: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
6: NTV Radyo.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden

0: da bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Erken. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %60 seviyesine ulaşmış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerdeki yoğunluk yine Acıbadem'den başlıyor. Ters istikametteki yoğunluk Ok Meydanı'nda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçişlerde Çavuşbaşı-Kavacık arasında yoğunluk var. Ters istikamette Hastal'dan başlıyor bu yoğunluk. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamcı Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Yine Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Merhaba, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Birinci gündem maddemiz terörsüz Türkiye süreci. Yasa teklifinde son şekil verilmiş durumda. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Yoğun bir görüşme trafiği de vardı bugün mecliste. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerinin süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
2: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
1: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları bir kez daha askıya aldı. Peki bu kararın arkasında ne var? Washington'a gideceğiz. NTV muhabiri Begüm

0: Mezar söz karşımızda. Ne var gerçekten kararın arkasında? Diplomasiye şans verelim diyor ama hani sürekli de veriyor bir taraftan, ama o sahada farklı bir tablo oluşturuyor. Ne dersin? Niye böyle bir karar aldı?
1: Deniz, yine aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'nda tehdit ve U dönüşü döngüsünü yaşıyor gibiyiz. Çünkü bir kez daha Amerika'nın gerilimi askeri olarak tırmandırma tehdidinin hayata geçmediği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da görüşüyoruz, görüşmeler olacak, görüşmeler başlayacak açıklamasının İran'dan gelen mesajlarla pek de örtüşmediği bir durumla karşı karşıyayız. Amerika haftalar boyunca hedef almıştı İran'ı, Hürmüz Boğazı ve çevresinde, ama Tahran'dan herhangi bir geri adım yok. İran görüşme yok diyor. Hatta bazı kaynaklara göre Katar'ın götürmüş olduğu son teklifi İranlı yetkililerin reddettiği yönünde bir takım iddialar da var. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın bu son geri adımla diyelim, aslında İran'ın ortaya koymak istediği algıyı biraz daha güçlendirdiği yorumu yapılıyor. O algı nedir? Savaştan çekilen taraf biz değiliz, karşı taraf algısı Tahran tarafından. Hatta tam da New York Times'da bu yönde bir analiz haber kaleme alındı bu sabah saatlerinde. Şimdi İran'ın desteklemiş olduğu bölgede milis grupların da etkisiyle savaş biraz daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Körfez ülkelerinin gerilimin daha da tırmanması ve bunun küresel ekonomiye ve kendilerini İran'dan gelebilecek misilleme saldırılara karşı savunma kapasitesini etkileyebileceğine dair endişeler var. Bütün bu sürecin tabii aslında merkezinde bir yandan da o bölgedeki güvenlik mimarisinin yeniden dizayn edilmesine yönelik çabaların olduğu yönünde yorumlar gittikçe güç kazanmış durumda ve bunun da tabii odak noktası Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği meselesi. İranlılardansa şimdiye kadar bu konuda bir geri adım yok. Yani Hürmüz Boğazı'nda elde etmiş olduğu kontrolden de vazgeçmeye, bunda geri adım atmaya pek hevesli değil gibi görünüyor. Amerika açısındansa özellikle 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği o Ürdün saldırısının sürecin seyrini değiştiren bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Çünkü onca saldırıya rağmen İran'ın hala füze kapasitesinin hala etkili olduğu ve belki de hatta istihbarat kabiliyetinin ya da yetkinliğinin de tahmin edilenden daha güçlü, daha büyük olduğu yönünde de bir takım değerlendirmeler var. Amerika açısından peki bundan sonrasında seçenekler neler olabilir? Yani sadece artık askeri seçenekler konusunda meselenin mühimmat sıkıntısından ibaret olmadığı da gittikçe güçlü bir şekilde dillendiriliyor. Çünkü süre olarak sınırlı, kapsamı da sınırlı bu askeri adımların ya da saldırıların. İran'ın yaptığı hesabı değiştirecek boyutta, değiştirecek kapasitede olmadığı ifade ediliyor. Müzakere, diplomasi şansı bundan sonrasında var mı? Bazı bölgedeki yetkililer, kaynaklar hala arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade ediyor. Ama tarafların da müzakereden eskisine kıyasla çok daha uzaklaştığı yorumu da hakim. Özellikle hem Tahran'ın hem de Washington'ın kendi taleplerinin karşılanmaması halinde görüşmelerin çok da anlamlı olmayacağı mesajını veriyor iki taraf. Dolayısıyla anlaşmaya varılabilmesi için hem Tahran'ın hem Washington'ın siyasi olarak bir miktar alçak gönüllülük göstermesi gerektiği ve maksimalist bir takım taleplerin de işe yaramayacağı anlaşılıyor. Şu, bu maksimalist taleplerden bir miktar geri adım atması gerekiyor tarafların. Fakat o dinamiğin ise şu an ortada olmadığı yoruma hakim Deniz.
0: Sürecin başından itibaren de aynı filmi görüyor gibiyiz. Hep bir maksimalist taleplerle oturma, sonrasında da değiştirme. Fakat ilginç bir haber var Amerikan basınında. Onu da bir sana sormak istiyorum Begüm. CENTCOM'un askerlerden yaratıcı fikirler talep ettiği iddia ediliyor. Bir hakikaten içeride Washington'da artık bu fikirler ortaya çıkartılamıyor ve askerlerden mi isteniyor? Var mı basına yansıyan ilginç yaratıcı fikirler?
1: Deniz, söz konusu haber CNN'de yer aldı ve habere konu olan da CENTCOM'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın istihbarat kolundan bir subayın e-maili. Ve e-mailde şöyle bir ifade kullanılıyor CNN'in haberine göre. İran'ı baskılamak ve cezalandırmak amacıyla yeni yaratıcı ve geleneklerin dışında bazı yöntemler arıyoruz deniliyor. Yani bu beyin fırtınası e-maili biraz açıkçası olağan dışı bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Trump yönetiminin ya da askeri kadroların İran konusunda bir alternatif arayışı içinde olduğunun ya da İran savaşı konusunda stratejinin yeniden belki değerlendirilmekte olduğunun bir işareti olarak da algılanıyor. CENTCOM sözcüsü bu haberle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yenilikçi düşünme konusunda uzun bir geçmişe sahip dedi. Ve özellikle de CENTCOM komutanı Cooper'ın da mümkün olan en yüksek operasyonel performansı elde etmek amacıyla rütbesi ne olursa olsun ekibimizin tüm üyeleriyle doğrudan iletişim halindedir dedi. Şimdi bundan sonrasında Trump'ın bazı tabii seçenekleri değerlendirdiği zaman zaman askeri yetkililerin bazı seçenekleri ona sunduğunu biliyoruz. Planlamayla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa göre ABD ordusu Pecos Dağı'na yönelik, ki nükleer tesisin burada olduğu biliniyor, oraya yönelik aktif şekilde bir saldırı planladığını ifade ediyor. Bir diğer kaynak Trump'ın sembolik bir zafer görüntüsü vermek amacıyla, tırnak içerisinde söyleyelim, bir miktar havai fişek gösterisine yakın şekilde saldırı planladığı, değerlendirdiği ifade ediliyor. Yani hem aslında askeri yetkililer hem de CIA'nin istihbaratın değerlendirmesi hava gücünün bir limitinin, kısıtının olduğu yönündeydi. Bundan sonrasında Trump ya gerilimi bir kara operasyonuyla biraz daha tırmandırabilir veya da şimdi gördüğümüz gibi saldırı ve karşı saldırı döngüsü bir süre daha devam edebilir Deniz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de bir planın hayata geçebilmesi için öncülük yapmıştı ve şimdi Hamas'ın silahsızlandırılması gibi pek çok başlık tartışılıyor. O varılan mutabakatın da ikinci aşaması, yani Gazze'nin yeniden inşası gibi konular konuşulmaya başlanacaktı ama İsrail Gazze saldırılarını yine arttırmış durumda. Bir günde 18 kişi öldü, ölenler arasında çocuklar da var.
2: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği cumadan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepki var. Neler söylenmiş bakalım.
2: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
3: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
4: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye göçmen akını durdu. Perşembe günü başlamıştı kriz. Hafta sonu kontrol altına alındı. Birkaç gün içinde Fas'tan İspanya toprağına geçen yaklaşık 50 bin kişiden 48 bini Fas'a geri gönderildi. Denize bariyer çekildi. Ancak hala bireysel kaçışlar oluyor.
5: Güvenlik güçlerinin gözü önünde yüzerek kıyıya çıktı. Fark edilince koşmaya başladı. Polis peşine düştü. Çok geçmeden ekip arabası geldi. Yakalanacağını anlayınca sahile geri döndü. Görüntüler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'den. Septe'den Perşembe gününden itibaren bu görüntüler yansıdı. Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgiler nedeniyle on binlerce kişi sınıra akın etti. Fas topraklarından İspanya'ya bağlı Septe'ye geçtiler. Kimi yüzerek, kimi tellere tırmanarak sınırı aştı. İspanyol yetkililer Perşembe'den itibaren yaklaşık 50 bin kişinin Septe'ye ayak bastığını açıkladı. 48 bini 48 saat içinde Fas'a geri gönderildi. Sınırı geçmeye çalışırken 67 kişi öldü. Kimi denizde boğuldu, kimi telleri aşmaya çalışırken ezildi. Günler sonra Septe'ye insan akını durdu. İspanya, Fas'la deniz sınırına şişme bariyer yerleştirdi. Sınırda nöbet tutan asker ve polis sayısını arttırdı. Sahil güvenliğin devriyesi de sıkılaştırıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tepki gösterdi. İçinde bulunduğumuz uluslararası ortamda Avrupa Birliği bu tür bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı tepkileri kaldıramaz, dedi. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda, İçişleri Bakanlarını Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İspanya İçişleri Bakanı, insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine dair kararın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
0: Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Kuvvet kademesinde ya da terfilerde ya da emeklilikte beklentiler neler? Bir ayrıntılarına bakalım.
4: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: 84 hakim ve savcı bu yıl meslekten çıkarıldı. 30 kişinin yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaştı.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu bu yıl 525 hakim ve savcının dosyasını inceledi. Bu isimlerden 84'ü meslekten çıkarıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
4: HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademi ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.
2: Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi.
4: Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini arttırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Gürlek açıklamasında hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır ifadesine de yer verdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı CHP'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de iki parti arasındaki fark kapanıyor. Peki hangi belediyeler değişti? Sandalye dağılımı ne durumda? Ayrıntılarına bakalım.
3: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
6: Bize çok büyük bir görev düşüyor.
3: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
7: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
3: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
7: Sacit Terzi.
3: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
8: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadım.
3: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
9: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
3: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu belediye başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
0: Bursa'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
2: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi S arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
10: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda vukuatlıydı, bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
2: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Mardin'de sıcak havada otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti. Mazıdağ ilçesinde iddiaya göre ailesine ait kapısı açık otomobile tek başına binen Muhammed Aras Temel bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu ailesi geç fark etti. Otomobilde hareketsiz halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dönemdeki suç örgütü sayıları azalıyor. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Neler söyledi? Ayrıntılarına bakalım.
11: Uyuşturucu çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması hale getireceğiz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
11: Yurt genelinde, ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
2: Bakan Çiftçi, İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
11: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
0: Şimdi önümüzdeki günlerde bunaltıcı sıcaklar geliyor. Hem sıcaklık hem de nem değeri artacak. Yılın en sıcak günleri de yaşanacak. Peki bu durum orman yangınlarına yol açar mı? Hangi bölgede riskler var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
3: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor. Nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
12: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
3: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
12: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor. Ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
3: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
0: Antalya'da orman yangını riskine karşı piknik yapmak ve ateş yakmak yasak. Ancak buna aldırış etmeyenler mangal yakıp çöplerini de etrafa attı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişeler orman yangınlarına adeta davetiye çıkarıyor.
13: Yasağa aldırış etmediler, uyarı levhasının yakınında mangal yaktılar. Cam ve plastik şişeleri ormanın içine attılar. Yaz aylarında ormanlık alanlarda çıkan yangınlar her yıl büyük kayıplarla sonuçlanıyor. 1 milyon hektarlık orman arazisiyle Antalya Türkiye'nin akciğeri konumunda bulunuyor. Manavgat'ta 2021 yılında çıkan yangın 10 gün sürmüş. İkisi orman işçisi, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kentte son yılların en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yangınların önlenmesi amacıyla 1 Mayıs'tan itibaren ormanlık alanlara girişler yasak. Hatta ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmak, yanıcı madde kullanmak da suç. Görüntüler Konyaaltı ilçesinden. Yasağa aldırış etmeyenler piknik yapıp ağaç diplerinin altında mangal yaktı. Uyarı levhasının birkaç metre ilerisindeki bu görüntüler orman yangınına davetiye çıkardı. Çevreye atılan onlarca cam ve plastik şişelerle kömür torbaları da kirliliğe neden oldu. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen camların oldukça yaygın olduğu görüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllarda meydana gelen yangınların yaklaşık %42'sinin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.
0: Taşınmanın maliyeti arttı. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye gibi kalemler maliyeti 250 bin liranın üzerine çıkartabiliyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası ise 45 bin lira.
14: 300 bin lira, evet, ortalama bir hesapla bir taşınma ücreti zaten öyle. Taşınamıyorum nakliyeden dolayı.
13: Büyük şehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da zorlaştı. Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor. Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibiyle kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep bu dönemde taşınma hareketliliğini arttırıyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira. Yasaya göre en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ise ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.
15: Kiralar da aşırı yüksek. Zaten çoğu, hani şimdi belli bir sınır var ama çoğu ev sahipleri o sınırı pek dinlemiyor yani maalesef.
13: İstanbul'da nakliye ücretleri evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2+1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.
16: Eşyaların miktarına göre, yapılacak çalışmaya göre, bazı firmaların biraz daha titiz ve özenli çalıştıkları için maliyetleri biraz daha yüksek oluyor. Son 2 yılda hemen hemen %200 civarında fiyatlar arttı.
13: Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor. Boya, tadilat masrafları ise yaklaşık 30 bin lira.
15: Aşırı fazla yani. Bugün askeri ücret alan bir insanı taşındığını, 30-40 bin lira kira ödediğini düşünün. Nasıl olacak?
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
19: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
21: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları neden kuruyor? Yapılacak bir şey yok mu? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
3: Boğaz'a paralel uzanan aşağı yukarı Ortaköy'den başlayıp Dolmabahçe'ye kadar uzanan hatta biliyorsunuz Çınarlı Yol vardır ve oradaki tarihi yapılarla da özdeşleşmiştir ve oradaki çınar ağaçlarının hepsi aslında anıt ağaç statüsündedir ve koruma altındadır. Şimdi olayın geçmişi aslında çok eski. Bu çınarlarda 2000'li yıllardan itibaren çeşitli kurumalar görülmeye başlandı. İlk defa 2011 yılında yurt dışından gelen Latince ismi Ceratocystis plateni olan Türkçe adı da çınar kanser lekesi adı verilen bir mantar olduğu ortaya kondu. 2000'li yılların başından itibaren bu mantarın İstanbul'a girdiğini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani işte zarar vermesi, yayılması da bir süreç alacaktır. O tarihi çınar ağaçları ki onlar Londra çınarıdır, yaklaşık da 170 yaşlarındadır. 2012 yılında 39 tane çınar ağacı kesilmesiyle başladı. Kurumalar devam etti. 2022 yılında da yine böyle bir 130 civarında bir ağaç kesildi. O zaman da gündem olmuştu. Şimdi geçen hafta da yine bir sosyal medya üzerinden atılan tweet üzerine tekrar gündem oldu. Şunu söyleyeyim, o çınarlar zaten kurumuştu. Ama o çınar ağaçlarının kesilmesi için, anıt ağaç olduğu için belli bir prosedürün işlemesi gerekiyor. Ağaçlar kuruduğu için herhangi bir rüzgarda şurada burada devrilme olmasın diye belediye bir tepesinde sert bir budama yapmıştı. Çünkü hani trafiğin de insan trafiğinin de yoğun olduğu bir yer orası. Herhangi bir yaralanma olmasın diye.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda çarşamba günü ve gelecek hafta Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, turu geçerse playoff'ta Sparta Prag veya Lyon'la eşleşecek. Sarılaş Vertiler iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Kralove'yi elemesi takdirde karşılaşacağı muhtemel rakibi de belli oldu. Siyah beyaz ekip UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb ya da Kaunas Žalgiris ile eşleşecek. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Bordo Mavililer 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Mısırlı Yıldız'la görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi.
8: Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan süreci kontrollü ilerletiyor.
9: Şu anda öyle bir anlaşma yok. Süreç devam ediyor demedin mi? Evet. Öyle bir anlaşma yok dedim.
8: 59. kuruluş yıl dönümü töreninde Salah'la anlaşma sağlandı iddialarını yalanlayan Bordo Mavililerin başkanı şu anda anlaşma yok dedi. Beşiktaş'ın süreci dondurmasının ardından devreye giren Trabzonspor Salah'a teklifini yaptı. 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Ücretin 10 milyon euroluk kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanıyor. Taraflar arasında forma satışından payı içeren bonus pazarlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitiminde Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah, İngiliz devinde 41 maçta 12 gol 10 asistle oynadı.
7: Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz, yeni uygulamanın ligin ikinci yarısında devreye girmesinin planlandığını söyledi. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi.
10: Şampiyonluk kazanmış bir insana puan hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası.
8: Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda mutsuz. 11 yarışta 12 puan toplayabilen Türk pilot podyumun zirvesini özlediğini söyledi.
10: Çok zor dönemden geçiyoruz çünkü biliyorsunuz Superbike'da çok güzel şeyler elde ettik. 3 kez şampiyonluk elde ettik. Tabii MotoGP şu an çok daha farklı. Şu an çok zorlanıyoruz. Özellikle oraya alışması çok daha zor. Özellikle tabii ki de şu anki yarıştığımız Yamaha markası oradaki diğer markalara göre biraz daha yavaş motosiklet.
8: Prima Pramac Yamaha'da alışma süreci geçiren Razgatlıoğlu'nun asıl hedefi 2027.
10: MotoGP'de şunu anlamış oldum. Burada motorun iyi olmasa da biz bir sürücü ekstra fark yaratamıyor. Burada aynı gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl 2 sene önce, 3 sene önce Red Bull çok iyiydi. Sonrasında McLaren çok iyi oldu, şampiyon oldu. Bu sene Mercedesler çok iyi, hep kafalarda. Birazcık MotoGP'de öyle. Motosikletin iyiyse kafada gidebiliyorsun. Hedefimiz aslında 2027. Çünkü 2027'de bütün her şey değişiyor. Özellikle lastikler değişiyor. Motosikletin CC'si değişiyor. 1000cc'den 850'ye düşüyor. Aslında biraz daha böyle bizim istediğimiz motosiklet tarzı olacak. İnanıyorum ki işte her şey seneye daha farklı olur. Çünkü olması da gerekiyor. Ben çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak da istemiyorum.
8: Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
7: Yaz, Kaan, Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Bill satranç turnuvasında aldığı galibiyetlerle 2716 Elo puanına ulaşan Erdoğmuş, dünya şampiyonu Gukeş Domaruş'u geride bırakmayı başardı. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan genç büyük usta, genel sıralamadaysa dünya 27.si oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Güren ise 6. basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'a 2 isim yazdıran 3 ülkeden biri olmayı başardı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: Sigortam Net. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Yaz günlerinde ferah ferah soframızda olan oldukça yeni bir lezzet var. O da nedir? Avokado. Şimdi avokadoya biz ne zaman alıştık? Avokado ne zaman hayatımıza girdi? O kadar yeni ki aslında. Hatta şimdilerde diyorlar kahvaltıda avokado olmazsa olmaz. Sandviçlerin içine giriyor. Salatalarda boy gösteriyor. Ama aslında ben hatırlıyorum. Ben küçükken avokado hiç bilinmezdi. Aslında Avrupa'da da çok yaygın değildi. Mersin'de bir çiftlik gezmiştik. Orada hatırlıyorum bir avokadoyu ama şöyle hayal meyal. Halbuki şimdi bütün Akdeniz hattında Mersin'den başlayarak Anamur, Alanya, oraları tamamen avokado dolu. Antalya'da da avokadodan geçilmiyor. Artık pazarda da satılıyor, her yerde satılıyor, her türlüsü satılıyor. Hatta ben Alanya'da çekirdeksizini bile bulmuştum. Çok şaşırmıştım yıllar önce. Hiç içinde çekirdek olmayan, sanki dışarıdan salatalık görünümünde bir avokado. Bu aslında yan ürün olarak, yani büyümemiş, sanki çağla gibi kalmış avokado türü. Yani ayrı bir tür değil. Avokado ağacının yanında bazıları da öyle çekirdeksiz yetişebiliyor. Şimdi avokado Alanya'nın adına artık coğrafi tescil almış durumda. O kadar hayatımıza girmiş. Geçmişine bakarsak tabii ki Amerika'ya gideceğiz, Meksika'ya gideceğiz. Orta Amerika ülkeleri olsun, hatta Güney Amerika'da 10 bin yıllara uzanan bir geçmişi var avokadonun. Eski Azteklere kadar gidiyor. Hatta zaten avokado kelimesi de Aztek dilinden geliyor. Avrupa'daki ilk kaydına ise 1519 yılında rastlıyoruz. Yani 1492'de Christoph Kolomb ben Hindistan'ı bulacağım diye yola çıkıp da Amerika'ya varınca, işte ondan sonra tabii ki Amerika ile Avrupa arasında müthiş bir malzeme trafiği olmaya başlıyor. Yepyeni ürünler Avrupa kıtasına geliyor. 1519'da ilk bahsi geçmiş ama gemiciler bunu bir şekilde yiyecek olarak da kullanmaya başlamışlar. Mesela 1700'lerde Avrupa ile Amerika kıtası arasında gidip gelen gemilerde tabii ki yol için bir takım böyle peksimet benzeri bisküviler var. Sert mi sert? Onun üstüne böyle sanki krema gibi sürerlermiş avokadoyu. İkiye yarıp, zaten tereyağımsı, adeta böyle kremamsı bir eti olduğu için bisküvilerin üzerine sürüp yerlermiş. Onun için hatta 1700'lerde gemici tereyağı denmiş avokadoya. Fakat tarımına baktığımız zaman bize gelmesi çok çok sonraları. Aslında Amerika'da tabii ki, özellikle Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonunda, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında artık bayağı tarımı yapılmaya başlanmış. Ama bize gelmesi 1970'ler. Evet, 1970'lerden önce hiçbir şekilde avokado ticari amaçla yetiştirilmiyor. Meraklısı bahçesinde yetiştiriyor. Halbuki şu anda hayatımızda evet avokadonun çeşitli lezzetlerine bakacağız. Avokadoyu kendi mutfağımıza uyarlama şekillerine bakacağız. Avokadolu lezzetler ve avokado türleri hakkında da farklılıklar üzerine bir gezintiye çıkacağız. Bu arada benim ilgimi çeken yakıştırmalardan biri. Avokadoların bazılarının üstü pütür pütürdür ya, bir dönem onlara da timsah armudu denmiş. Amerikan armudu diyen de olmuş ama timsah armudu ifadesi benim çok hoşuma gitti. Evet, avokadolu günlere hazır olun, takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı iktisat tarihçisi Gregory Clark'ın yazdığı Oğullar da Yükselir isimli kitap Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Sinan Çakır çevirmiş. Bir de alt başlığı var Clark'ın çalışmasının, Soyadları ve Toplumsal Hareketliliğin Tarihi. Gregory Clark, ekonomik tarih ve uzun dönemli iktisadi gelişme alanlarında çalışmalarıyla tanınan dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapmış bir iktisatçı. Ekonomik büyüme, sanayi devrimi ve toplumsal hareketlilik üzerine yoğunlaşan Clark'ın Türkçe'de daha önce Fukaralığa Veda, Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi isimli kitabı yayımlanmıştı. Bugün sözünü ettiğimiz Oğullar da Yükselir, Clark'ın 800 yıllık verilerden yola çıkarak gerçekleştirdiği bir toplumsal hareketlilik analizi. Clark bu analizi nesiller boyunca soyadlarını takip ederek yapmış. Enteresan ve son derece yenilikçi bir yöntem. Yazar elde ettiği verilere bakınca toplumsal hareketlilik oranlarının sanılandan çok daha küçük olduğunu gözlüyor. Ne demek küçük ya da düşük toplumsal hareketlilik? Yani sınıf geçişleri ve kuşaklar arası statü aktarımı sanılandan daha az. Katı sınıf yapılarının zamanla daha eşitlikçi toplumlar lehine çözüldüğü yönündeki yaygın kabul ise o kadar da doğru değil. Clark'ın çalışması, bireylerin kaderinin büyük ölçüde atalardan miras kalan avantajlar ve dezavantajlar tarafından şekillendiğini gösteriyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Güney Koreli yazar Han Kang'ın Işık ve İp isimli kitabı April Yayıncılık'tan çıktı. Kitabı dilimize Göksel Türközü çevirmiş. Han Kang 1970 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu. Yonsei Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Yazarlık kariyerine 1993 yılında Kısa Öykülerle başladı. 2016'da Vejeteryen isimli romanıyla Uluslararası Booker Ödülü kazanan Kang, başta dediğim gibi 2024 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Böylece Nobel kazanan ilk Asyalı kadın yazar oldu. Han Kang'ın Türkçedeki kitaplarını da hatırlayalım. Vejeteryen, Çocuk Geliyor, Beyaz Kitap, Veda Etmiyorum, Sevgilinin Soğuk Elleri ve Yunanca Dersleri. Kang'ın bugün sözünü ettiğimiz kitabı Işık ve İp, Nobel konuşmasıyla başlıyor, denemeler, şiirler, günlükler ve fotoğraflarla devam ediyor. Dolayısıyla Işık ve İp için Kang'ın en kişisel kitabı demek yanlış olmaz. Kitapta sessizliği, yaz tutmayı, dili, İnsan ruhunun kırılganlığını ve yazmanın karanlıkta yaktığı ışıkla dünyayı nasıl dönüştürebileceğini anlatıyor Han Kang. Işık ve İp, yazarın iç sesine, edebi hafızasına ve yaratıcı dünyasına yakından bakma imkanı sunuyor. Davranış bilimleri alanının önde gelen uzmanlarından klinik psikolog Zelena Montminy'nin Odağınızı Geri Kazanmak isimli çalışması iletişim yayınlarından çıktı. Mercan Yurdakuler'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı, Dikkat Dağıtıcılar Çağında Odağınıza Sahip Çıkma Kılavuzu. Montmini, odağınızı geri kazanmakta, alt başlıkta da anlaşılacağı gibi, dijital çağın dikkat dağıtıcıları arasında kaybolan odağımızı nasıl yeniden kazanabileceğimizi tartışıyor. Malum, içinde bulunduğumuz çağda devamlı çeşitlenip genişleyen dijital ayartıcıların baskısı altında yaşıyoruz. Mobil telefonlar elimizden düşmüyor. Evdeki zamanımızı ya televizyon ya bilgisayar başında ya tablet başında geçiriyoruz. Sürekli bir eksiklik ve parçalılık duygusuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Zelena Montmini tam da bunları sorguluyor. Bölünmeden bir konuyu eni konu düşünmek neden lükse dönüştü? Odağımızı çalan ayartıcılar nelerdir, nasıl tespit edilir? Günlük hayatımızda her an bir ödül vaadiyle yanıp sönen telefon bildirimleri konsantrasyonumuzu nasıl kemiriyor? Dikkat emiciler nörokimyasal açıdan bizi nasıl tuzağa düşürüyor ve bizi nasıl kendilerine bağımlı kılıyor? Parçalı ve dağınık düşüncelerden zihinsel berraklığa nasıl geçiş yapılır? Beslenme, spor, uyku ve doğada vakit geçirmenin dikkat ve odaklanma kapasitemiz üzerinde ne gibi etkileri var? Gerçek kişilerle derin ve anlamlı bağlar kurmak, bilişsel işlevlerimize ne yolla katkı sağlar? İşte bütün bu soruların cevaplarının peşine düşen Montmini, kitabında zihinsel gücümüze göz diken bir dünyada onu geri kazanmanın yollarını ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
13: Reklam.
14: Kahve makinesi deyince Vatan. Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: Arvento. Mobile Systems.
16: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Ja.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Merhaba, saat 19. NTV'de akşam haberleri kuşağıyla gelişmeleri paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağlantı yaparak bültenimize başlayalım. Çünkü İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları askıya almıştı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve kendisinden yeni bazı açıklamalar var. İşte bu açıklamaları NTV Washington temsilcisi Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. Begüm, İran'la ilgili Trump en son neler söyledi?
1: Yeni saldırıları astıktan sonra Tahran'ın görüşmelerin bugün pazartesi günü öğleden sonra başlayacağını söylemişti. Fakat İran'dan farklı mesajlar. Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda bir görüşme talep ediyorlar. Bazıları buna yalvarıyorlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, tam olarak duyamadığımız için Begüm Dönmezer sözü, Hürmüz'de kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu ifade etti Trump. İran'ın görüşmek için yalvardığını söyledi. İnanılmaz derecede ikiyüzlü olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yaptığı son açıklamalar bunlardı. Begüm Dönmezer sözün anlattıkları ama çok da sağlıklı duyamadığımız son açıklamaları böyleydi Donald Trump. İran'ın son dönemde füzeleriyle en çok hedef aldığı ülke Ürdün oldu ve bu saldırılar Ürdün'ün Amerika Birleşik Devletleri ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Ürdün halkı olan bitenden Donald Trump'ı sorumlu tutuyor.
2: Ürdün, İran'ın saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Ürdün'ün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Wall Street Journal gazetesi bir makale yayınladı. Diğer bölge ülkelerinin aksine Ürdün'ün petrol zengini olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Ürdün'ün ABD yardımlarına muhtaç olduğu vurgulandı. ABD'nin Ürdün'e yıllık askeri ve ekonomik yardımı 2 milyar doları buluyor. Kendisinden güçlü ülkelerle çevrili olması Ürdün'ü ABD'nin korumasına da muhtaç hale getiriyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi bugünlerde ABD'nin de hiç olmadığı kadar çok Ürdün'e ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İran'a uzak olması ABD ordusu için Ürdün topraklarını cazip hale getiriyor. Kuveyt ve diğer körfez ülkelerinin İran savaşında rollerini azaltmasıyla Ürdün'ün önemi daha da arttı. Ancak ABD ordusunun faaliyetlerini artırması Ürdün'ü çatışmaların içine çekilme riskinin de çoğalmasına yol açıyor. Ürdün'ün artık keskin bir şekilde İran'ın hedef tahtasına oturduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar İran'ın askeri baskıyı artırarak Ürdün'de savaşa ve ABD varlığına yönelik muhalefeti körüklemeye çalıştığını söylüyor. Bu stratejinin Ürdün Kralı Abdullah'ı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Ürdünlülerin büyük çoğunluğunun ve ülkenin Filistinli nüfusunun önemli bir bölümünün ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve İsrail'e verdiği desteğe karşı olduğunun altı çizildi. İsrail askeri istihbaratının

0: İran bölümünün eski başkanı Deniz Trinovits, Ürdün ABD'ye öylesine bağımlı ki kendi topraklarından saldırı başlatmalarına hayır diyemiyor dedi. Strinovist ancak aynı zamanda bu saldırıların Ürdün'deki kırılgan istikrarı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Geçen ay 300 eski parlamento üyesi, aşiret lideri ve insan hakları aktivisti ABD askerlerinin Ürdün'den çekilmesi için bir dilekçe imzaladı. Ürdün'ün dahil olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiği vurgulandı. İran rejimine muhalif bir politika kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Benham Ben Taleblu ise Ürdün'ün ABD'ye veya ABD güçlerinin varlığına yönelik tutumunun değişmesinin pek olası olmadığını söyledi.
1: Şimdi bültenimize bugünün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz bir haber turuyla devam edelim. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler de oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti ile görüştü. Düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu emniyete verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyon %31,75 oldu. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi. Bursa'da eşinden şiddet gören Sudan uyruklu hamile kadın tartışma sırasında eşinden korkup pencereye çıktı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düştü ve öldü. Zanlı gözaltında. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Son 5 günde 314 yangın çıktı. Özellikle Balıkesir, Muğla ve Antalya'da rüzgarın şiddetiyle yangınlar kısa sürede geniş alana yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında çıkan orman yangınları sürüyor. 700'den fazla evi küle çeviren yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yangında ölen ya da yaralanan yok, ancak çok geniş bir alanı etkilediği için gerçek tablonun zamanla ortaya çıkacağına işaret ediliyor. Akşam haberlerine gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerine AK Parti ve Beştepe'den gelen tepkilerle devam ediyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine tepki gösterdi. Çelik, çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır dedi.
2: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Özkök'e tepki var. Duran, Özkök'ün açıklamaları için demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürü dedi.
3: Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanarak göreve geldiğine dikkati çekti. Hala dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eminim ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir ifadesini de kullandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçiminde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo epey değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı Cumhuriyet Halk Partili belediye sayısını geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti ve sandalye dağılımı şu anda ne durumda bakalım.
2: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
4: Bize çok büyük bir görev düşüyor.
2: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
5: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
2: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
5: Sacit Terzi.
2: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
6: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadım.
2: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
7: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
2: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu belediye başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
1: İhracat Temmuz ayında 25 milyar doları geçti ve rekor kurdu. Ancak ithalatta da artış var. Dış ticaret açığı 7 milyar doların üzerinde.
8: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
9: İhracat %2,9 arttı. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
8: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
9: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
8: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar, %8,2'lik artışla.
9: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
1: Nektarin'de bu yıl ürün bol, üretici ise memnun değil. Artan maliyetlerine göre fiyatının düşük kaldığını söylüyorlar.
10: Nektarin üreticisi bahçe market fiyatı arasındaki farktan şikayetçi. Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı sürüyor. Bahçelerin baharda fazla yağış alması sayesinde bu yıl ürün bol. Ancak üreticiler şu anki fiyattan memnun değil. Onlara göre maliyet yüksek, fiyat düşük.
11: 15 lira 10 lira arasında bir fiyat söylüyorlar. Biz adımıza düşeni çok çok iyi yaptık çiftçi olaraktan. İşte çok kaliteli ürün, gübremizi verdik, sulamamızı fazlasıyla yaptık. İşte görüyorsunuz zaten ürünler çok güzel. Ama yani neden böyle oldu? 15 lira nedir ya? 15 lira hiçbir şekilde maliyetini karşılamıyor.
10: Üreticiden 15 liraya alınan nektarin markette 100 liraya satılıyor. Üreticiler aradaki farkın yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar.
12: Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Buradaki aradaki farkı marketler veya hallerde bunlar kazanıyor. Üretici kazanamıyor, tüketici de kazanamıyor bu durumda.
1: Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
13: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
9: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar rayiç bedelinin altında kiralanacak.
13: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
9: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
1: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Heykel dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
0: Lidyalı genç erkek heykeli 2500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde devam eden kazılarda ayakta duran uzun saçlı genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bulunan heykelin M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy bu buluşu Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif sözleriyle değerlendirdi. 2,2 metre yüksekliğinde iki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçaları ise eksik. Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Giysi detayları ise Lidya kültüründen izler taşıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Ekipler uzun yıllar toprak altında kalan Sardes heykelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek. Bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizi serilerine yenileri ekleniyor.
14: İstanbul'dan Kapadokya'ya, Ankara'dan Şanlıurfa'ya, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan Go Türkiye mini dizileri milyarlarca izlemeye ulaştı.
15: Elinize sağlık, bu çok güzel. Adı ne bunun?
14: Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı The Knot, Gateway to Anatolia'nın çekimleri de başladı. Mini dizi ağırlıklı olarak Ankara ve Eskişehir olmak üzere İç Anadolu bölgesinde geçiyor. Burak Özçivit ve Ceyda Ateş'in rol aldığı Taste of İzmir'in ilk bölümü de seyirciyle buluştu.
16: Dönmem lazım. Haftaya buluşuyoruz, unuttun mu, konser var.
14: Gastronominin de başrolünde olduğu dizi Ege'nin zengin mutfak kültürünü ve büyüleyici atmosferini romantik ve eğlenceli bir hikaye eşliğinde dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.
16: Bakayım. Aferin. Buna da mı yolda çalıştın?
15: Vallahi bu da doğaçlama.
14: Go Türkiye mini dizi serisi bugüne kadar 8 milyar 300 milyon gösterim ve 4 milyar 900 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım projeleri arasında öne çıktı. Daha önce yayımlanan İstanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story, Kapadokya Fairy Tale, Turquoise Summer ve Whisper of Origins gibi yapımlarla Türkiye'nin tarihi, kültürel mirası, gastronomisi ve doğal güzellikleri dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaştırıldı.
17: Şu güzelliğe bak.
16: Her baktığımda...
1: İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün sürecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çekimler nedeniyle gece geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Dizi belgesel projesinin gece yarısından sonra başlayan çekimleri için köprü üzerine set kuruldu. Köprü 1 ile 5 arasında araç trafiğine kapatıldı. Ve köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüdeki trafik akışı yeniden normale döndü. Ama köprü bu gece ve yarın gece de yine aynı saatlerde tek yönlü olarak yine trafiğe kapanacak. Şimdi noktayı koyuyoruz. Saat 20'de NTV'de ana haber bülteni ile karşınızda olacağız.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
19: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
20: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
17: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: 60'larda müzik yolculuğumuzun bu bölümünde Zeki Müren'li yıllar ve arabeskin doğuşunu konuşuyoruz. Konuğumuz araştırmacı ve yazar Derya Benge. Derya Bey, tekrar hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi 60'lar aynı zamanda bir sanat güneşinin de doğduğu yıllar. Gazino kültürünün, Zeki Müren'in zirve dönemi ve sahneye dair de pek çok ilki yapıyor Zeki Müren. Biraz Zeki Müren'i de konuşalım.
1: Tabii, yani Zeki Müren işlerinde en kıdemlisi. Yani Zeki Müren'in ünü tam 10 yıl öncesine mesela, yani 1951 yılına dayanıyor. Müthiş bir şekilde sinemayla ve radyo starlığıyla ilk 4-5 senesi geçiyor 50'li yılların başında. Sonra 55 yılından itibaren sahnelere çıkmaya başlıyor ve sahnedeki o personasını adım adım adım adım değiştiriyor. 60'lara geldiğinde artık hakikaten çok böyle cesur kıyafetlerle, rengarenk, işte pullu, tüylü, işte makyajlı bambaşka biri haline geliyor ve 60'lı yılları çok bereketli geçiriyor, doğrudur. Adeta aslında bu renkli cıvıl cıvıl 60'lı yıllar ortamının bir anlamda habercisi oldu. Türk sanat müziği dediğimiz Alaturka söylemesine rağmen, ama bakıyorsunuz 50'li yıllarda biliyorsunuz herkes görmüştür. Yani Bill Haley Rock Around the Clock planı tutarak poz veriyor mesela gelen gazetecilere. Ama ne oluyor? Selahattin Pınar'dan, Saadettin Kaynak'tan, o da en yenisi, çok daha eskilerden şarkılar söylüyor ama bir genç gibi, yani zamane gençliğinin modasına uygun giyinerek elinde rock'n'roll plaklarıyla poz veriyor.
3: Yaralı bir gönülden başka ne bıraktı?

0: Bu ikili, bu her şeyi birbirine yedirmiş insan ancak zaten böyle cesaretli olabilir, her şeyin farkında. Zeki Müren'in özelliği oydu. 60'lı yıllarda özellikle Maxim gazinosundaki programlarıyla çok hareketli bir sahne anlayışı, çok eğlenceli bir sahne adamı olarak da çok eğlenceli. Yani bir kabare aslında. Çok ilginç bir, yani Türkiye usulü bir kabare sahneyi koyuyordu belki. İşte televizyon icat olduğunda Türkiye'de, yani televizyon yayınları başladığında ilk o televizyona çıkmıştı. 70'lerde filmleriyle, çok daha erken başladı filmleri ama yani 70'lerde sona erdirdiği film kariyeri neredeyse bir gene karakterler geçididir. 60'larda çok film çevirmiştir. Takip etmiş. Yani senede daha doğrusu bir film. Onun da bir kitabı, kuralı var. Her sene bir film çevirerek neredeyse aşağı yukarı 20'ye yakın filmde başrol oynadı ve o filmler bile başlı başına bir şey gibi, yani ne diyeyim, halk konseri gibiydi. Yani pek çok şarkı söyler, pek çok kıyafet giyer ama bir karakteri de çok iyi canlandırır. Kendi kendini kendi seslendirir. Mesela başka bir tiyatro sanatçısının kendi seslendirmesini istemiyor. Kendi seslendiriyor. Yani kendi adımlarına çok hakim, çok düşüne taşına hesaplı ve cesur hareket etmişti. Ve onun da meyvelerini aldı. Yani her zaman ilgi odaydı. 60'lı yıllarda da sözünü ettiğimiz atlı mikrofon yarışmasının jüri üyelerinden biri Zeki Müren mesela. Evet. Daha sonra ne bileyim hafta sonu Altın Ses diye bir yarışma yapıyor. Gene jüri üyesi olarak Zeki Müren'i çağırıyor. Yani herkes Zeki Müren'i çağırabilir, anlatabiliyor muyum? Yani herkese yakın geliyor. Çünkü herkese yakın duruyor. Yani evet. Kalbi herkesin kalbiyle atıyor. Öyle bir karakter o da.
1: Evet.

0: Şimdi 60'ların ortaları ve sonlarında bir arabeskin de ayak seslerini duymaya başlıyoruz değil mi? Orhan Gencebay'la. Arabesk nasıl hayatımıza giriyor?
1: Vallahi yavaş yavaş 60'lı yıllar boyunca girdi aslında. Bu da karayollarından falan bahsettik. Yalan değildir yani. Sanatla karayollarının ne ilgisi var diye düşünülebilir ama popüler sanatla pekala ilgisi var. Köyden kente göç tabii ki çok önemli bir faktör. Yani Anadolu'yla yani eğer şeyse nasıl İstanbullu işte Galatasaray Liseli bir takım Beyoğlu'lu ya da Kadıköy'lü çocuklar nasıl Anadolu şarkılarından haberdar olup onları gitara uyarladılarsa Anadolu insanları da kitleler halinde belki 60'lı yıllarda çok büyük göç ettiler büyük şehirlere Ankara ve tabii ki İstanbul başta olmak üzere. Çünkü köyünde yapacak iş kalmamış, traktörler iyice yayılmış 50'li yıllardan itibaren. Ekmek kapısı için kentlere geliyorlar. Kentlerde onları barındıracak bir ortam, bir düzenek yok. Onlar kendi gecekondularını son derece demokratik bir şekilde sağdan soldan topladıkları ne bileyim tahta parçaları veya çimentoyla şuyla buyla çatıları çıkarak yapıyorlar. Ve bunların bir tabii ki Anadolu'dan getirdikleri bir müzik bir de kentte duydukları farklı bir müzik var. Yani bunların birleşmemesi imkansız. Zaten olacak olan da o. Yani arabesk bunun sesi olmuştu. Yani arabesk buradan doğmamıştı belki ama ya da Orhan Gencebay bu göç dalgasına kapılmış bir sanatçı değildi ama bunu çok iyi gördü ve hem kenti hem köyü bilen hem Anadolu'yu hem İstanbul'u bilen biri olarak her iki yönün yanın değerlerine uygun bir bileşim müziği ortaya çıkarttı.

Göç acıydı. Arabesk şarkıları da acıdır. Zaten Türkiye'de şarkıların %80'i acıyı anlatır. Bazen aşk acısı, bazen işte Orhan Gencebay'ın dediği gibi bir yanda hayat kavgası var, bir yanda aşkın ızdırabı. Buna dikkat etti. Yani hem bir sosyal şey tasviri yapıyor orada, dikkat ederseniz. Sosyal hayat tasviri yapıyor. Hayat kavgası. O hayat kavgasında neler var? İşte ne bileyim, patronun işçisini sömürmesi de var. Yani hayat kavgası dediğimiz şey yumruk yumruğa bir kavga değil ama daha da sert olan bir sınıf kavgası aslında. Ama bir de aşkın ızdırabı var. Kimileri aşık olduğu kız kendi köyünden mi yoksa kentli bir kıza mı, hani tamirci çırağındaki gibi zengin kızına mı aşık olmuş? Orası belli değil ama hep bu ton vardır arabesk şarkılarında. Orhan Gencebay'dan önce de sanıyorum ne bileyim Nuri Sesigüzel gibi, Şükran Ay gibi bir takım sanatçılarca yavaş yavaş Suat Sayın sayabiliriz. Yavaş yavaş hep 60'lı yıllarda yola çıkmıştı ama bunun zirvesini 69 yılından itibaren Orhan Gencebay yaptı. Özellikle 70'li yıllar daha sonra Ferdi Tayfur'un ortaya çıkmasıyla çok ciddi bir arabesk salgını olacak.

Arabeskle Anadolu pop karşılaştırabiliriz belki. Yani Anadolu pop'un kıymetli tarafları çok fazla olsa da bazı unutkanlıkları da olmuştu. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Yani şimdi evet 60'lı yıllar boyunca Anadolu pop şarkıları böyle bir aslında onda da naif bir şey vardı. Bir köy hayatının müthiş olduğu, çok rahat, huzur ve doğal, sade bir yaşam tarzı olduğuna yönelik işte köydeki geleneklerin ya da oradaki düğünlerin harikulade ve arınmış bir takım sadeleşmiş yaşam biçimleri olduğunu inanarak türküler söylediler ama o köylerde acı da vardı. O köylülerin kente geldiklerini, kente göç ettiklerini algılamakta Anadolu pop geç kaldı, güçlük çekti. Yani sadece uzaktaki köye bakıp şarkılar aranje etti veya besteledi ama yanı başındaki o köylülerin yaşadığı gecekonduları görmedi Anadolu pop. Uzun yıllar boyunca görmedi. Onu görmek arabeskçilere ya da ön arabesk dediğimiz, erken arabesk dediğimiz sanatçılara düştü.

0: insanlar gibi.
1: Mesela Fabrika sözcüğünün Fabrika Kızı 1970'e ait müthiş bir şarkıdır. Alpay'ın söylediği, Bora Ayanoğlu'nun bestelediği ve Türk şarkı yazımının ilk örneklerinden biridir. Onun da öncüleri işte Bora Ayanoğlu veya biraz öncesinde Timur Selçuk gibi isimler. Fabrika Kızı çok önemli bir şarkı, 70'lere ait, ama fabrika sözcüğü neden daha eskiden, neden bir Cem Karaca, Barış Manço veyahut da Moğollar veyahut da işte Silüetler şarkısına girmedi veya bir Selçuk Alagöz şarkısının içine girmedi? Bu bir unutkanlık, bu bir görmezden gelme ya da işte göz ardı etme, ihmal etme biçimidir de bence. Ama Nuri Sesi güzel. Mesela Fabrika'nın Çalar Zili diye daha 60'lı yılların ortasında bir türkü yapmıştı. Türkü yazmıştı. Türkü 45'te çıkartmıştı. Fabrika çağımızın gerçeği değil mi? 60'lı yıllarda yaşayanlar çağın tanığı olmak veya çağı yaratan insanlar olmak istemiyorlar mı? Neden gecekondulardan bahsetmediler? Neden fabrikalardan, fabrika koşullarından bahsetmediler? Bunu sormak lazım, ama 70'li yıllarda taşlar yerine oturdu. Yani işte Tamirci Çırağı gibi şarkılar falan 60'lı yıllarda belki yapılamazdı ama 70'li yıllarda yapılabilirdi. O yüzden 70'li yıllarda yapıldı. Böyle de diyebiliriz. Yani her sanatın, her popüler sanatın bile belirli aşamaları, belirli yolları kat etmesi gerekiyor bir yere oturması için belki.

0: Çok teşekkür ederiz Derya Bey. Vakit ayırdınız, bize sorularımızı yanıtladınız. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Pencerenin son 3 bölümünde bugün dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığı 60'ları araştırmacı yazar Derya Bengi ile konuştuk. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. NTV Radyo. Reklam.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
0: NTV Radyo.

0: Plan. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Haftaya önemli bir gelişmeyle başlayalım. Malum olduğu üzere hafta sonunu adeta dünya diken üstünde geçirmeye hazırlanıyordu. Çünkü Başkan Trump daha evvel benzerlerini defaatle tekrarladığı şekilde bu sefer İran'a çok geniş kapsamlı bir saldırı olacağına dair uyarı ve tehditlerini sıralamıştı. Doğrudan enerji merkezlerini ve altyapısını hedef alacak ve kendi deyimiyle tırnak içinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kuvvetli saldırı ibaresiyle böyle bir tehdidi savurmuştu. Bu da tabii piyasaları adeta diken üstüne taşımıştı. Ama Trump saatler önce bu tehdidini geri çekti ve bir anlaşma ihtimalinin doğduğunu, hatta bunun ortaya çıktığını, dolayısıyla şimdilik bu saldırıyı geriye çekeceğini ifade etti. Tabii bunu da gene kendi sosyal medya hesabından yaptı. Bu çerçevede hemen petrol fiyatları 80'li dolara doğru geriledi. Böyle savaş gibi aslında çok ciddi bir meselenin adeta kanıksanmış, piyasalar tarafından böyle satın alınmış bir şekliyle devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii daha ileride mutlaka işlememiz gerekiyor. Asimetrik bilginin belki de adeta klasik bir örneği olmaya aday bir gelişme var. Bu özellikle başkanın Social Truth adlı bir sosyal medya platformunda bu tür önemli mesaj ve bilgileri paylaştığı görülüyor. Daha evvel de dış ticaret vergileri üzerinde oradan açıklama yapmış. Sonra 90 gün bunları erteleyeceğini, askıya aldığını gene oradan belirtmişti. Tabii piyasalarda müthiş oynamalar oluyor. Bu da çok büyük bazı sıkıntılara, acaba içeriden bilgi mi alınıyor, ne oluyor gibi değerlendirmelere yol açıyor. Şimdi en son haber, parasını ödeyenlere milisaniye öncesinde bu mesajları görme imkanı tanınacakmış. Rivayete bakılırsa başta Wall Street ve yatırımcı firmalar olmak üzere bayağı da bu işin taliplisi varmış. Tabii bu tür gelişmeler hakikaten hani simetrik bilgi, asimetrik bilgi gibi belki de ekonomik piyasaların en önemli, en dokunulmaz, en hassas kurallarının ne kadar rahatlıkla ihlal edildiğini de gösteriyor. Neyse, biz gelişmeleri yakından izlemeye bakacağız. Bu çerçevede haftanın ilk gününde bir güncelleme ile tamamlayalım. Geçtiğimiz hafta içerisinde birçok istatistik paylaşıldı. Bunlardan iki tanesi önem taşıyordu. Çünkü hem turizm istatistikleri hem de dış ticaret istatistikleriyle beraber her ikisi de Haziran dönemini ihtiva ediyordu. Dolayısıyla senenin ilk iki çeyreği veya altı aylık tablosu hem turizmde hem dış ticarette belli oldu. Üstelik bu iki kalem bir araya geldiğinde cari dengenin de en önemli enstrüman ve kulvarlarını oluşturuyor. Kısaca değinmek ve genel eğilime bakmak gerekirse turizm gelirleri ikinci çeyrekle beraber beklentiler paralelinde bir düşüş kaydetti. Özellikle Körfez Savaşı'nın getirdiği bu atmosfer çerçevesinde, turizm dostu olmayan atmosfer çerçevesinde turizm gelirinde ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2.6, yabancı ziyaretçi sayısında ise 4.2 oranında azalış var. Burada enteresan bir nokta, 6 aylık sonuca bakıldığında geçen seneyle aynı bir düzeyi yakalamış gözüküyoruz. Bu da özellikle içinde bulunduğumuz 3. çeyrek ve son çeyrekte bir parça daha performansın yukarıya taşınması, sene sonu hedeflerine ulaşılması bakımından gereğini işaret ediyor. Enteresan bir nokta, tabii turizm gelirlerini tek olarak görmemek lazım. Giderde de baktığımızda aynı dönemde %7.4 turizm gider kaleminde artış var. Yurt dışına giden vatandaşların sayısı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %16.5 düzeyinde ciddi oranlı bir yükseliş gösteriyor. Bu çeyrekte ayda 1 milyar doları vatandaşlar dışarıda turizm harcamaları için sarf etmişler. Tabii bu çerçevede aslında en önemli noktalardan bir tanesi de hiç şüphesiz dış ticaret açığı. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %7.4 oranında artarak maalesef 53 milyar doları aşıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranları kritik bir düzeye %72'nin altına gerilemiş bulunuyor. Haziran ayında bu %68.4, yani daha da kötüleşmeye doğru bir gidişat var. Bu çerçevede ithalatla ihracat arasında hem 6 aylık dönemde hem de son Haziran döneminde ithalatın ihracata göre çok daha hızlı arttığı görülüyor. İhracatın dönemsel artışı %3.5, ithalatın %4.6. Kilo başına ihracat değerinde de herhangi bir gelişme yok. Özellikle her şey dahil veya ağırlıktan hareketle değer kazanma gibi artık 40 yıllık bazı turizm ve ihracat strateji ve politikalarının tıkandığı, yeni baştan, sil baştan adeta gözden geçirilmesi gerektiğine dair yeni bulgular bu istatistik rakamlar. Bu konuda da vakit geçirmemek gerekiyor. Çünkü cari dengenin tutmadığı bir ekonomide ne enflasyon, ne büyüme, ne refah, ne kalkınma sürdürülebilir ve öngörülebilir bir sağlıklı platforma oturtulamıyor. Bu bilinen bir gerçek. Türkiye'nin bu bilinen gerçekleri yeniden deneyerek de bedel ödeyerek test etmesine gerek bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Takvimi. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugünlerde sıcaktan korunmanın doğal yollarını bilmek önemli. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa açık renk ve bol giysi, şapka ve gözlük önemli. İçeride kalma şansınız varsa güneşin tepede olduğu saatlerde pencereyi, hatta perdeyi kapalı tutmak etkili bir çözüm. Dışarıdaki havanın kısmen serinlediği sabah ve akşamsa açık pencereye ıslak çarşaf açmak etkili bir serinletici olur. Pencereleri karşılıklı açıp havanın akacağı koridor oluşturmak da rahatlatır. Bilgisayar, fırın, televizyon gibi elektronik cihazları gerekmiyorsa kapalı tutun. Soğuk suyla baş, boyun, el ve ayak bileğiyle dirsek ve diz arkasını sık sık ıslatın. Özellikle nabzınızı hissettiğiniz bu noktaları serinletmek kısa süreli de olsa sizi rahatlatacaktır. Sıcak hava yükseldiği için yatağınızı yere sermeyi deneyebilirsiniz. Terlemenin serinlettiğini hatırlayın. Ama vücudunuz susuz kalırsa terleme durur, vücut ısısı yükselir. Bu yüzden bol bol su için. Lıkır lıkır değil, yudum yudum. Bugünlerde önemli bir noktada az ve hafif yemek. Yemek yemenin vücut ısısını artırdığını hatırlayın. Karpuz, salatalık gibi sulu besinler tüketmeye çalışın.
3: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Sevgili dinleyiciler, bugün yine yanlış söyleniş kurbanı olan sözcükler üzerinde duracağız. Birincisi lakap. Bir kimse veya aileye herhangi bir nedenle asıl adından ayrı olarak sonradan takılan ad, yani takma ad. Genellikle yanlış biçimde ilk ağ uzatılarak lakap diye söyleniyor. Siz de öyle söylüyorsanız kulağınızda bulunsun, doğrusu lakap. Bu defa da yanlışlıkla kısa söylenen bir sözcük. Rakım denmesi gerekirken rakım deniyor ve yanlış söylenmiş oluyor. Rakım bir noktanın deniz yüzeyinden yüksekliği. Eskiden irtifa denirdi, şimdi yerine yükselti sözcüğü öneriliyor. Kulağa da çok hoş geliyor. Yanlışlıkla kısa söylenen bir sözcük daha. Lime, parça demek. Genelde parça parça olmuş, yırtılmış anlamındaki lime lime ikilemesinde geçer. Lime lime diye iyileri kısa söyleyen dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Doğru söylenişi lime lime. Hadi Bedri Rahmi Eyüboğlu ustaya bir kulak verelim. Elmayı ikiye böldüler. içinden kurt çıktığını gördüler. Ağacı lime lime dildiler, böceğin halinden bildiler. Yine yabancı dillerden girmiş ve de yine yanlış söylenen sözcüklerden biri. Bu sözcüğün yanlış söylenişi öyle yaygın ki siz de bir düşünün bakalım nasıl söylediğinizi. Kareografi mi, koreografi mi? Yani ilk ünlü harf A mı yoksa O mu? Sanırım kare gibi bir geometri terimini daha çok yakıştırıyorlar bu sözcüğe. Ama yanlış. Kareografi değil, koreografi doğru söylenişi. Uğraşı sanat olan kişilerin ağzından duymak insanı biraz düşündürüyor. Peki bir soru daha. Palyaço mu, palyaço mu? Hani kendisini seyredenleri güldüren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncu. Güzel bir şey yaptıklarını sanarak seslendirip sonra da o video yüklenen ünlü siteye koyanların aksine palyaço diye söylenmiyor. Dilimize İtalyanca'dan giren bu sözcüğün doğru söylenişi palyaço. Turgut Uyar sesleniyor. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülünecek halimize.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Eve dönerken reklam.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Müzik arası.

0: İyi akşamlar, saat 20 oldu. NTV'den haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan birkaç habere bakalım ve bültenimize başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM milletvekillerine yönelik attığı adım ve sonrasındaki açıklamalarla başlayan terörsüz Türkiye süreci geçirdiği önemli aşamalardan sonra en kritik miladına bu hafta giriyor. Milat çünkü hazırlanan ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan çerçeve yasa taslağı sürecin söylem ve niyet aşamasından somut, hukuki ve bağlayıcı devlet politikası aşamasına geçişi anlamına geliyor. Bugün mecliste bu konuda peş peşe görüşmeler yapıldı, bakacağız. Tıpkı bugün olduğu gibi yarın da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi için önemli bir gün olacak. Önemli çünkü hem yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesi sonrasında ilk kez grup kürsüsünde olacak. Öte yandan CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı bir deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Bu deklarasyonla ne talep edecekler aktaracağız. Enflasyon Temmuz'da yeniden yükselişe geçti. Ana harcama gruplarında en yüksek hangi gruplarda ana harcama ölçüldü? Enflasyonun belli olmasıyla netleşen konut ve iş yeri için kira artış tavanı ne oldu anlatacağız. Enflasyonu gıda fiyatları da belirliyor kuşkusuz ve genelde yaz aylarında fiyatlar düşerdi. Bu sene olmadı. Bilakis mevsim ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Sporun da bugün önemli bir gündemi vardı. Avrupa kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'a hangi rakipler çıktı aktaracağız. Futbolun en çok konuşulan bir başka başlığıysa Trabzonspor'un yılın transferini gerçekleştirmek üzere olması. Beşiktaş'ın uzun süre görüşmeler yürüttüğü ama daha sonra menajerinin talepleri nedeniyle rafa kaldırdığı Muhammed Salah, Bordo Mavililerle imza aşamasına geldi. NTV'de ana haber başladı. Hepsine bakacağız ama ana habere yeni bir gelişmeyle başlayalım şimdi. İstanbul'da Büyükçekmece'de bir toprak kayması oldu ve mahsur kalanlar var. Toprak altında kalanların olduğu ifade ediliyor. NTV muhabiri Ali Ablay konuyla ilgili bilgilere sahip. Ali, toprak altında kaç kişinin olduğunu biliyor muyuz?
1: Evet Seda Öğretir, olay geçtiğimiz dakikalarda Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde yaşandı ve toprak altında şu anda iki kişinin olduğu yönünde bir bilgi var. Bu da ekiplerin bölgedeki görgü tanıklarından edindikleri bilgi. Bu bilgi üzerine de bölgede bir toprak kaymasının yaşandığı noktada bir arama çalışması başlatıldı. Çevredeki görgü tanıkları bir anne ile çocuğunun toprak altında kaldığı bilgisini paylaştı ekiplerle. Bu bilginin üzerine de o noktada bir arama çalışması başlatıldı. Dediğimiz gibi Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde yaşandı bu toprak kayması. Ve toprak kaymasının yaşandığı yer tam olarak bir plajın bulunduğu noktada ve birçok vatandaş aslında olay sırasında sahildeydi. Yani toprak kaymasının yaşandığı yerde bildiğiniz gibi bugün İstanbul çok sıcaktı. O noktada oturdukları tahmin ediliyor ve toprak kaymasından da kaçamayıp orada kaldıkları tahmin ediliyor. Bunun üzerine de İtfaiye ve AFAD ekipleri şu anda o noktadaki arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay yerine şu anda çok sayıda polis, ambulans, sağlık ekipleri hazırda bekliyorlar ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Gelişmelerden ilerleyen

0: dakikalarda tekrar haberdar edeceğiz. Fakat şu anda toprak altında iki kişinin olduğu biliniyor ve bu bilgi üzerine de yoğun bir kurtarma çalışması sürdürülüyor.
1: Büyükçekmece Mimar Sinan mahallesindeki bu toprak kaymasına ilişkin bilgileri paylaştık. Orayı takip ediyoruz. Toprak altında iki kişinin olduğu ifade ediliyor. Bir anne ve çocuğun olma ihtimali yüksek. NTV ekipleri orada. Son dakika paylaşımlarımız devam edecek bu konuyla ilgili. Açılışta terörsüz Türkiye süreci için milat kabul edeceğimiz aşama olarak mecliste bugün imzaya açılan çerçeve yasa taslağından söz etmiştik. Sürecin artık somut hukuki bağlayıcı devlet politikası aşamasına geçişi anlamına gelen bu düzenlemenin artık bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerine süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
3: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
4: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
2: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
1: Mecliste yarın siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözlerse hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Yeni Parti'de olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinden sonra ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Yine Özgür Özel de Yeni Parti'nin grup toplantısında konuşacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
5: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
2: Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
5: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
2: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
1: Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 39 kişi daha tutuklandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti.
6: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
7: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
1: ...33 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu cinayeti dosyası yeniden açılabilir. Daha önce bir konuşmasında aydınlatılması için adım atılacaklar arasında Mumcu cinayetini de sayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu perşembe günü Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firarı olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
9: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
8: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni bir beka sorunundan bahsetti. Bahçeli'ye göre aile yapısı tehdit altında.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
11: Aile bir milletin varoluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir.
10: MHP lideri Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Düşen doğum oranlarına da dikkat çekti.
11: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer hususta geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.
10: Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. MHP lideri çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz ifadesini de kullandı.
2: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi. zorunlu eksper şartı geldi. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yanıtı birazdan ana haberde.
1: İran'a bu hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları askıya alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni bazı açıklamalar var. Şimdi o açıklamaları konuşalım. Bunun için Washington'a bağlantımızı yapalım. Hemen NTV muhabiri Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. Begüm, Trump neler söyledi en son?
12: Seda, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu İran'a yönelik saldırıları askıya aldıktan sonra Tahran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını duyurmuştu. Anlaşma yakın demişti. İran'dansa farklı mesajlar gelmişti. Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran yönetimi inanılmaz derecede iki yüzlü ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump bir görüşme talep ediyorlar. Hatta bazıları buna yalvarıyorlar bile diyebilir dedi. Görüşmeler başlıyor. Çok yakın zamanda yenilerinin yapılması planlanıyor. Buna rağmense İran açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir konunun konuşulmadığını, sadece Umman'la muhatap olduklarını söylüyorlar dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı boş söylemler benimsemekle suçladı. Hürmüz Boğazı'nın güçlü şekilde kendileri tarafından kontrol edileceğini iddia ediyorlar dedi. Oysa Amerika'nın uyguladığı abluka sayesinde Hürmüz Boğazı'nın halihazırda tamamen Amerika donanması tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü Trump. Donald Trump bir anlaşmaya varılmadıkça ya da tırnak içinde tam teslimiyet sağlanmadıkça İran'a hiçbir şey ulaşamayacak dedi. İran kabul etmek istese de istemese de aslında onlarca yıldır kendilerinin yol açtığı bir soruna çözüm bulmayı konuşuyoruz dedi. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak mesajını da tekrarladı Donald Trump. Bu mesajla ABD Başkanı Donald Trump İranlı yetkilileri kapalı kapılar ardında farklı konuşmak, kamuoyuna yönelikse farklı açıklama yaptığı iddiasını söylemini bir kez daha tekrarlamış oldu aslında. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Trump'ın dünkü açıklamasından sonra şu anki müzakerelerin tam olarak kimlerle ve ne hakkında yapıldığını net bir şekilde ortaya koyalım. Biz şu aşamada Amerika ile müzakere etmiyoruz. Müzakerelerimiz Umman'la ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin nasıl sağlanacağına ilişkin bir anlayışa varmak üzere bu müzakereleri yürütüyoruz demişti. Trump'ın görüşmeler olacak, başlayacak mesajına rağmen CBS News'a konuşan Amerikalı yetkililerse şu aşamada Trump yönetiminin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'la, yani İranlı müzakere ekibiyle Amerikalı müzakere ekibi arasında arabulucular üzerinden yürütülen görüşmeler dışında yeni bir görüşmenin, müzakerenin planlanmadığını söylüyor Seda.
1: Peki, Amerika ile ilgili durum bu. Bir de bugün Amerikan basından bir haber dikkatimizi çekti Begüm. CENTCOM habere göre askerlerden bazı yaratıcı fikirler talep etmiş. Ne anlama geliyor bu?
12: Seda, habere konu olan şey CENTCOM'un istihbarat kolundan bir subayın e-maili. E-mailde bu askeri yetkili diyor ki İran'ın cezalandırılması ya da İran'a baskı uygulanması konusunda yeni, yaratıcı ve geleneklerin dışında yollar, yöntemler arıyoruz diyor. Bu e-mail aslında biraz sıra dışı bir tarz, yani beyin fırtınası yaratmak üzere atılmış bir e-mail, e-posta, yazışma. Trump yönetiminin askeri yetkililerin bir alternatif arayışı içinde olduğunun ya da İran savaşı konusunda stratejinin gözden geçirildiği ya da yeniden değerlendirilmesine yönelik bir ihtiyacın olduğu şeklinde yorumlandı bu yazışma ve e-mail. CENTCOM sözcüsü ise bu habere ilişkin yaptığı açıklamada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yenilikçi düşünme ve çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahip dedi. Özellikle CENTCOM komutanı Cooper'ın da mümkün olan en yüksek operasyonel performansı elde etmek için de rütbesi ne olursa olsun ekibimizin tüm üyeleriyle de irtibat halindedir dedi. Bundan sonrasında şimdi askeri olarak Trump yönetiminin İran konusunda nasıl bir yöntem ve strateji belirleyeceği belirsiz, ama bazı kaynaklar şunu karşılığını ifade ediyorlar. ABD ordusunun Pekax Dağı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi konusunda aktif bir şekilde bu yönde bir planlama yaptığı iddiası var. Diğer yandan başka kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce vurulmuş yerler vurularak belki bir tırnak içerisinde havai fişek gösterisine benzer şekilde saldırıları değerlendirdiğini ve kendisine sembolik bir zafer getirebilmek için bu seçeneği değerlendirdiği yorumu yapılıyor. Ancak tabii ki kara operasyonu yapılması seçeneği gündeme gelmişti ama bu büyük bir risk. Aynı zamanda Trump'ın MAGA seçmen tabanına da verdiği bir söze ihanet etmiş olacak savaş konusunda. Ama bir diğer tabii olasılık da tehlikeli statükonun devamı, yani saldırılar ve karşı saldırılarla şimdiye kadar gördüğümüz bu sürecin biraz daha devamının gelebileceği de konuşuluyor Seda.
1: İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları bu yöndeydi. En son da CENTCOM'un askerlerle ilgili talebini anlattı Begüm. Trump İran dışında bir de Gazze ile ilgili açıklama yaptı ve Cuma günü Gazze'de yeni aşamaya geçildiğini ilan etti. İsrail ise Gazze saldırılarını arttırdı. Bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında yine çocuklar da var.
8: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği Cuma'dan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen o tepkilere bakalım şimdi de.
8: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
7: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
10: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. NTV'den Ahmet Örsoğlu bu görüşmenin ayrıntılarını anlatacak. Ahmet, neler konuşuldu telefonda?
13: Seda, iki önemli başlık vardı. Başlıklardan bir tanesi İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları. İkinci başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Yine Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede bazı önemli mesajları var Seda. Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu söyledi Erdoğan. Kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için Türkiye'nin çalıştığını belirtti. Diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Barış planı masada. Erdoğan buna atıfta bulundu. Barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uyulmasının, İsrail'in uymasının planın barışı için şart olduğunu söyledi. Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtmem gerekir dedi Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne. Seda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasını Ahmet Örsoğlu anlattı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu teklifte neler, nasıl yeni haklar var bakalım.
14: Şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
2: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni hakları içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
14: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlul sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
2: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
14: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
2: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
1: Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu değerlendirildi. Savcılığın raporuna göre Mahruki'nin 15 Temmuz'a yönelik ifadelerinin darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı da iddianamede yer aldı. Bir kadın kendisine şiddet uygulayan kocasından kaçmak için evin penceresine çıktı. 4. kat penceresinden karşı binanın balkonuna atlayıp kocasından kurtulmak istedi ama düştü ve hayatını kaybetti. Üstelik 7 aylık hamileydi.
8: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
15: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda vukuatlıydı, bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
8: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Enflasyon Temmuz'da yeniden yükselişe geçti. Ana harcama gruplarında en yüksek hangi gruplarda ölçüldü? Enflasyonun belli olmasıyla birlikte netleşen konut ve iş yeri için kira artış tavanı ne oldu? Bakalım.
16: Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zamın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
1: Enflasyonu gıda fiyatları da belirliyor kuşkusuz ve genelde yaz aylarında içinde bulunduğumuz fiyatlar düşerdi. Bu sene öyle olmadı. Bilakis mevsim ürünlerinin fiyatları artıyor. Uzmanların yazın mevsimindeyken bol bol yiyin dediği domatesin, biberin fiyatı bir ayda ne kadar arttı bakalım.
2: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
17: Soğan, patates çok birden fırladı.
18: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
19: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık. Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
20: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecektir.
2: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
21: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
22: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
2: Pazar esnafı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
23: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstü zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
2: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
1: Trafik kazalarında eksper çağırmak artık zorunlu hale geldi. Oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksper tek bir merkezden otomatik olarak atanacak.
16: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
0: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir. Ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
16: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
0: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
16: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
1: Yarın Yüksek Askeri Şura toplanacak ve bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
10: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
1: Yazın belki de en sıcak haftası başladı. Sadece sıcak olsa iyi, nem de çok yükselecek. Orman yangınları açısından bu durum ne anlama gelir? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
7: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
3: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
7: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
3: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
7: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
12: Dilek Çalışkan anlattı. Bu hafta Antalya'da tehlike azaldı ama Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'de risk devam edecek. Amerika'daki yangınlar da kontrol altına alınabilmiş değil. Şimdiye kadar 65 bin kişi Spokane'den tahliye edildi. 700'den fazla ev de yandı.
2: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletin Spokane kenti büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyaletin doğu sınırındaki Spokane'in çevresinde 3 büyük yangın var. Cumartesi günü başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık alanda etkili olan yangın 700'den fazla evi küle çevirdi. Aileler birkaç saat içinde evsiz kaldı. 65 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer 2 günlük yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alınan alanı %0 olarak açıkladı. Yangınların haftalarca sürmesi beklenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı 30 yıldan uzun süredir en kötü yangın mevsimini geçiriyor. Washington eyaleti genelinde 15 büyük yangın var. Eyalet genelindeki yangınların 100 bin kilometre karelik alanı etkilediği ifade ediliyor.
12: Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor, söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Salah ise henüz imzayı atmadı. Bordo Mavililer 34 yaşındaki yıldızı bu hafta getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi de planlandı. Bu hafta bugünün futbolda konuşulan bir başka önemli başlığı kurallardı. Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu.
4: Avrupa Kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt dışında üretilen robot süpürgeler yasaklandı. Sadece robot süpürgeler değil, yasak listesinde yürüyebilen ve dans edebilen insansı robotlar da var. Bu yasakların nedeni siber saldırılar, casusluk ve veri hırsızlığı için kullanılma ihtimalleri robot süpürgelerin. Yürüyebilen ve dans edebilen insansız robotların
1: gelişmiş robotik sistemlerin internete bağlı çalışma özelliklerinin güvenlik açıklarına neden olabileceği, bu cihazların kullanıcılar hakkında veri toplayarak gözetleme yapılmasına, yabancı istihbarat servislerinin kapasitesinin artırılmasına veya robotların uzaktan ele geçirilmesine imkan sağlayabilecek riskler taşıdığı belirtildi. Bazı evlerde şu sıralarda hala tercihler yapılıyor. Çünkü üniversiteli olmak isteyenlerin tercih dönemi sürüyor. Ve bir adayın kendine uygun bölümü seçmesi çok önemli. Ama sadece kendine uygun bölümü seçmesi değil elbette. Günceli de takip etmesi gerek. Liste yaparken önemli olan kriterleri, uzmanların tavsiyelerini haberleştirdik.
5: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor, zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
6: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor. Eğitim yılları boyunca 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde. Aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. Mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
5: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
6: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
5: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
1: Ankara'da bir taksici kendisini çağıran yolcusunu aldı ve yolcu araca binince Giresun'a dedi. Taksici de Giresun Caddesi diye düşündü ve oraya götürdü ama yolcular inmedi ve Giresun'a gideceklerini tekrarladılar. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve 28.500 lira tuttu. O yolcu Zafer Günaydın, Giresun'a bakın hangi hayalini gerçeğe dönüştürmek için gitmiş.
9: Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldi. Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
7: Giresun'da yaşayan Zafer Günaydın arkadaşlarıyla bungee jumping yapmak istiyordu. İş için Ankara'ya gittiğinde bir yakınının sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Artvin'de gerçekleştirilen bungee jumping organizasyonuna katılamayacağını düşündü, planını iptal etti. Yakınının hastanedeki tedavisi erkenden tamamlanınca bungee jumping saatine yetişmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
11: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
7: Ankara'dan taksiye bindi, Giresun'a gitmek istediğini söyledi. Şoför Zafer Günaydın'ı kırmadı. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve tam 28.500 lira tuttu.
11: Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
7: Giresun'dan karayoluyla Artvin'e ulaşan Zafer Günaydın bungee jumping atlayışını gerçekleştirdi. Büyük sevinç yaşadı. Bravo!
1: Önemli bir keşif anı fotoğraflanmış Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Antik kentindeki kazılarda genç bir erkeği tasvir eden anıtsal bir mermer heykel bulundu. Heykel dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin ipuçları taşıyor.
8: Lidyalı genç erkek heykeli 2500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Manisa'da Sardes antik kentinde devam eden kazılarda ayakta duran uzun saçlı genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bulunan heykelin M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy bu buluşu Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif sözleriyle değerlendirdi. 2,2 metre yüksekliğinde iki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçaları ise eksik. Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Giysi detayları ise Lidya kültüründen izler taşıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Ekipler uzun yıllar toprak altında kalan Sardes heykelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek. Bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Ve artık ana haber bültenimizi noktalayacağız. Saat 21 olduğunda doğrudan siyaset başlayacak. Buse Yıldırım konuklarıyla karşınızda olacak. Biz ise ana haber bültenimizi kültür sanat haberlerinden derlediğimiz bir turla noktalıyoruz. Hoşçakalın.
13: Hey, look who's here.
14: The Sopranos dizisiyle hafızalara kazınan Vincent Pastore 80 yaşında hayatını kaybetti. Pastore'den 3 gün boyunca haber alamayan komşularından biri onu New York'un Bronx bölgesindeki evinde buldu. Sanatçının ölüm nedeni araştırılıyor.
13: I can't flip on my friend.
14: İlk filmiyle gişe rekorları kıran Barbie'nin devam filminin çekimlerinde sıkıntı yaşanıyor. İddiaya göre Warner Bros. Discovery'nin Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yüksek ücretli sözleşmelerine sıcak bakmaması Barbie'nin devam filmini çıkmaza sokabilir. Ken rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Gosling, ücretini 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilindeki Kaitakitanga kelimesi, dil öğrenme platformu Babbel tarafından düzenlenen uluslararası değerlendirmede dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Maori dilinde Kaitakitanga, doğayı koruma ve gelecek nesiller adına ona özen gösterme sorumluluğunu ifade ediyor. Dünyanın en güzel 15 kelimesi listesinde Türkçeden yakamoz kelimesi yer aldı.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Fare kapanının mucidi kim?
2: İlk yaylı fare kapanını 1894'te Amerikalı William Hooker buldu. Bu buluşun ardından fareleri yakalamanın yolu mucitlerin hayal gücünü oldukça zorladı. 19. yüzyıl ortalarından itibaren sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 4000'i aşkın farklı fare kapanı patente alındı. Amerikalı şair ve deneme yazarı Ralph Waldo Emerson'ın kayıtlara geçen şu sözleri, farenin büyük bir sorun, dolayısıyla kapanın çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir adam komşusundan daha iyi bir kitap yazar, daha iyi bir vaaz verir ya da daha iyi bir fare kapanı yaparsa, evi dünyanın en ücra köşesinde olsa bile herkes kapısını aşındırır. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük fare kapanı unvanı Almanya'nın Nerot bölgesinde 2013'te yapılan bir kapana ait. 6 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde. Adı fare kapanı olsa da bununla kamyon büyüklüğünde bir hayvan yakalanabileceğini düşünün. Rekor demişken, dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin Fare Kapanı kitabından uyarlanan aynı adlı oyunun en uzun süre sahneye konan şov rekoru kırdığı belirtiliyor. Londra'daki St. Martin Tiyatrosu son 64 yıl boyunca Fare Kapanı oyununu tam 26 bini aşkın sayıda sahnelemiş.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
5: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: NTV Radyo.

Yeah. Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece. Hava durumu. Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar

0: Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Doğrudan Siyaset'te karşınızdayız efendim. Bugün terörsüz Türkiye sürecini, muhalefette yaşanan gelişmeleri ve de belediyelere düzenlenen operasyonları konuşacağız. Haftayı özetlemek gerekirse terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise gelmesi bekleniyor çerçeve yasanın. Peki içeriğinde neler var? Partiler nasıl bir katılım sağlayacak? Son bilgileri birazdan aktaracağız. DEM Parti İmralı heyeti adadan döndü. Ardından yapılan açıklamalarda Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız ifadesi kullanıldı. Bu ne demek? Sürecin başarılı olması neden bu kadar önemli? Ve bu konuda değerlendirmeleri alacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamalara ve de yeni parti lideri Özgür Özel'in yaklaşımına da bakacağız. Konuklarımızla birlikte efendim stüdyomuzda birbirinden kıymetli isimler var. NTV Pasaport programcısı, gazeteci Mete Çubukçu, hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Deniz Tansi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, yayınlar dileriz.
1: Bugün stüdyomuz kalabalık ama evet, konularımız da epey kalabalık. Terörsüz Türkiye süreciyle de başlayacağız çünkü hem hafta sonu hem bugün gün içinde pek çok önemli açıklama yapıldı. Mete Çubukçu'nun ilk değerlendirmelerini alarak da başlayalım. Şimdi terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi açıklaması geldi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bugün bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de vardı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması da bekleniyor. Elimizdeki bilgiler bunlar. Peki gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk genel böyle bir analiz yapmak gerekirse.
3: Buse, iki yıl önce yaklaşık olarak 1 Ekim 2024'ü kerteriz seçersek, iki yılın birkaç ay kaldı en önemli dönüm noktalarından birisi. Yani kimileri dört aşamaya ayırıyor. Başlangıç ve siyasi çağrılar, işte 1 Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin mecliste DEM partilerle tokalaşmasıyla başlayan. Şubat 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın PKK'yı resmen feshettiğini ve silahların bırakılacağını yaptığı açıklama. Üçüncü aşama mecliste komisyonların kurulması ve partilerin ortak bir deklarasyona imza atması ve bugün artık geldiğimiz nokta çerçeve yasa. Bunlar hepsi önemli ama ben ikinci önemli adım olarak nitelendiriyorum. Başlangıç çok önemli ama PKK'nın feshedildiği ve silahların bırakıldığı açıklamasının üzerinden, yani o teoriden pratiğe, somuta geçen bir adımdı. Bu da sanki ikinci adım olarak değerlendirilebilir. Bugüne kadar gerçekten raporlar hazırlandı, mesajlar verildi. Destekleyenler, karşı çıkanlar, itirazı olanlar görüşlerini bildirdi. Burada artık bir ete kemiğe bürünme durumu söz konusu. Yani 3 aşağı 5 yukarı tam olmasa bile hani kaba taslak biliyor gibiyiz içeriği. Ama birkaç gün içinde çok net olarak hem kamuoyu hem de bizler tam içeriği öğreneceğiz. Geçen hafta başladı ve bu hafta cuma, cumartesi, belki meclis eğer hafta sonunda çalışmaya devam ederse, hafta sonu olmazsa pazartesi günü genel kurulda nihayete erecek gibi görülüyor. Ve son birkaç gündür çok hızlı gelişmeler oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'na sunulduğu ve son bir değerlendirmenin yapıldığını biliyoruz. Pazar günü DEM heyeti İmralı'ya gitti ve işte oradan da işte Öcalan'ın kendi açıklaması ve desteğini açıkladılar. Öcalan henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşacak bir durumda yoktur diyor. Önemli olan doğru anlaşılması sürecin ve ilerletilmesi dedi. Buradan da anlıyoruz ki artık oradan da bir engel en azından şimdiye kadar çıkmayacak gibi görülüyor. Bugün AK Parti kendi grubuna imzaya açıldığını tasarının ve bütün nasıl diyeyim grubun eksiksiz olarak imzalaması gerektiğini.
1: Ne demek bugünkü açılacak olan imza tam olarak neyin karşılığı?
3: Yani milletvekillerine yasa tasarısı.
4: Teklifi imzalıyorlar.
3: Teklifi imzalayın diyor, eksiksiz olarak diyor. Yani orada bir mekan belirlenmiş, oraya gidip bunu imzalayın diyor. Bu bir iki gün içinde, belki yarın öbür

0: bugün sonuçta partilere de tam yöntemini bilmiyoruz ama yasa tasarısı ya da çerçeve yasa diyelim sunulacak. Onlardan da görüş alınacak. Çünkü hani son anda imzalayın denmeyeceğini bunu tahmin ediyoruz. Yine bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Kendisi işte Türkiye'nin toprak bütünlüğü içinde ve işte kurucu ilkeleriyle hukuk devleti, eşit yurttaşlık, üniter yapının korunması şartıyla destek verdiklerini söyledi. Dört tane de ayrıca madde sıraladı Kılıçdaroğlu. Hem uzun süreden sonra kendisini böyle bir açıklamayla duymuş olduk. Dün de yeni parti lideri Özgür Özel, Fatih Altaylı'ya sanırım demeç verdi. Onlar da zaten biz CHP'deyken de bunun arkasındaydık ve şimdi de bir şekilde evet yani bir takım itirazları değil ama şerhleri olmakla birlikte onu imzalayacağız dedi. Şunu tahmin ediyoruz. İyi Parti büyük bir ihtimalle hayır diyecek. O da kendi içinde tutarlı sayılabilir. Baştan beri zaten komisyonlara üye vermediler. Karşı çıktılar. Şimdi de karşı çıkacaklar ama onun dışındaki hem partilerin hem bağımsızların ya da işte mecliste daha az sandalyesi olan partilerinde büyük bir ihtimalle bu çerçeve yasayı imzalayacağını düşünüyoruz ve Perşembe günü büyük bir ihtimalle çünkü Perşembe günü MGK var. MGK'da da bu görüşülecek. Yani aslında MGK toplanma günü o ama bu gündem olacaktır. Orada da bir mesaj verilecektir. Cuma günü Adalet Komisyonu eğer hafta sonu çalışırsa genel kurul çalışmazsa pazartesi günü genel kurulda herhalde iş nihayete erecektir diye düşünüyorum. Bu arada tabii bu olanlar arasında bir de şu gazilerin özlük hakları ile ilgili bir süredir Güven Park'ta Ankara'da eylem yapıyorlardı haklarını almak açısından. Bu yasanın da büyük bir ihtimalle geçmesi bekleniyor. Sen dedin hani bayağıdır konuşuyoruz ama ben bu süreçten sonra çok daha sıcak tartışılacağını düşünüyorum. Çünkü bu uygulamadan kısa bir süre sonra, çünkü onun tarihi belirlenecek, onu bir sonraki turda konuşuruz. O tarihten itibaren saat çalışmaya başlayacak. Belli bir saat dilimine kadar bu pratik yani çerçeve yasanın hayata geçmesi işlemeye başlayacak diye düşünüyorum.
1: Sizce bu çerçeve yasadan sonra daha da mı ısınacak siyaset ve işte bu süreç meselesi? Ve tabii meclis saatine girmeden neden bir an önce aslında çıkması isteniyor? Burada kritik olan nokta nedir? Bir genel değerlendirmeyle birlikte bu soruyu da cevaplayalım.
2: İlginç olan nokta, Türkiye'de siyasette bu kadar kutuplaşma var. Ama ana akım siyasette bu konuyla ilgili çok büyük bir pürüz olmadığı gözüküyor. En azından ilk izlenimlerimiz öyle. Burada tabii temel ilkeler son derece önemli. Çünkü burada öncelikle hemen en büyük problemimiz içeriği bilmiyoruz. Yani milletvekilleri herhalde biliyor imza attıklarına göre. Yani bir içerik şu anda...
1: Onların bilip bilmediğini de bilmiyoruz. Bu konuda bazı bence onlar da de büyük var hatta bunu.
2: Ama şimdi bir teklif...
3: Yani evet o bir belirli bir yani, çerçeve var evet. Da.
2: Çünkü hani bir imza atacaksanız bir metin...
0: Ama olması... okuyacak o zaten.
2: Tabii. Birkaç yani, gün içinde. Bir, şimdi bu önemli.
3: İlan edilmesi.
2: Çünkü ilan edilecek konu anladığım kadarıyla infaz rejimiyle ilgili. Yani bir içerikle ilgili. Çünkü içeriye baktığımız zaman aslında elbette ki temel konular var. Hani anayasanın ilk dört maddesi, cumhuriyetin temel nitelikleri, 42. madde eğitim dilin Türkçe olması, 66. madde yurttaşlıkla ilgili, 174. madde inkılap kanunları. Ama bunlarla ilgili şimdiye kadar bir tartışma konusu ortaya konmadı. Ancak bu dev milletvekillerinin söylemlerinde ciddi sıkıntılar var. Mesela diyorlar ki terörsüz Türkiye sözü ne demek? Terörü kabul etmiyor.
1: İsim olarak bunu reddediyorlar.
2: Evet, terörü kavramıyorlar. Şimdi bu tabii ciddi problem. Öte yandan af konusu gündeme geldiği zaman ki hani böyle bir şey yok deniliyor ama af ya da etkin pişmanlık denildiğinde etkin pişmanlık ya da af gibi bir konunun da olmadığını söylediklerinde bu kamuoyunda ciddi anlamda bir sıkıntı doğal olarak yaratıyor. Buradaki temel konu aslında Türkiye'nin bir topyekün demokratikleşmesi, hukuk devletiyle ilgili konular. Yani burada zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım yurttaşlarına bazı özgürlüklerin sağlanıp ötekilere sağlanmaması gibi durum Türkiye'nin zaten anayasal yapısında böyle bir şey mümkün değil ama terörü bitirmek gibi bir konu var. Terör zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesi de bitti. Ama Türkiye tabii burada bir engeli ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama burada bir başka soru. KCK terör şemsiyesi var. Mart 2005'te oluşturulan. Yani evet, bunun Türkiye'deki ayağı PKK terörü. Peki PYD, YPG, Suriye'deki daha alfabenin başka harfleri var da. Irak'taki PÇDK, İran'daki PEJAK. Bunların durumu ne olacak? Yani bunlarla ilgili, çünkü Türkiye çeşitli bu noktada çalışmalar yapıyor. Kaldı ki parlamentodaki komisyon aslında iş düzeye göre kurulmuş bir komisyon değil ama danışma komisyonu bağlamında. Daha henüz yani yasa yapma niteliğinde olan komisyonlara gelmedi konu. Dolayısıyla mesela çerçeve yasa diyorlar. Şimdi değerli hocam burada yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk tekniğinde çerçeve yasa diye bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Yani belki yanılıyor olabilirim. Dolayısıyla bu anlamda çeşitli tartışmaların olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki en temel konu şeffaflık. Yani kamuoyu neyi tartışacağını, neyin kabul edip edilmeyeceğini, çünkü çok farklı komplo teorileri her zaman, siyasette bu vardır. Ama şeffaflık olduğu müddetçe bu konular daha açık tartışılabilir. Ne olacak? Çünkü Türkiye...
1: Siz şeffaflık olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Yani nasıl burada şimdiye kadar hani konunun hassasiyetinden dolayı yani kamuoyuyla belki çok paylaşılmamış olabilir ama bu paylaşıldıktan sonraki temel konu şu, içeriye henüz girilmedi. Yani içerik dedim, yani anayasal yapının değişeceğiyle ilgili bir şey söylenmiyor zaten. Beyan esastır. İnfaz rejimi olarak bakıldığında mesela şu soruyu hani aslında toparlarken Seraym Hocam'a da aslında topu atmış olayım. Yani belli bir takım gruba, diyelim ki PKK teröristlerine bir uygulama getiriyorsunuz. Eğer bunu diğer gruplara getirmezseniz, herhangi bir noktada bu Anayasa Mahkemesi'ne gidilip eşitlik ilkesi çerçevesinde bozulur mu bozulmaz mı? Bu ve buna benzer pek çok tartışmalar da var. Bununla ilgili bence kamuoyunun yeterince bilgilendirilmesi, şeffaflığın ortaya konması lazım. Kaldı ki özellikle hani siyasal iktidar da sürekli bunu söylüyor. Anayasayla ilgili, anayasal yapıyla ilgili bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor. Ancak DEM yetkililerinin söylemi çok farklı. Yani kendi dünyalarını yaşıyorlar belki ama bunu yaparken de kamuoyunun hassasiyetlerini ben ciddi anlamda yıpratıldığını düşünüyorum. Bunu da özellikle altını çizmekte fayda var.
1: Benzer düşüncede misiniz Sayın Kur'an? Hem de tabii yine Deniz Tansi'nin sözlerinden yola çıkarak o şeffaflık meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, sınırlı bir bilgi var şu an biz basın mensuplarının da elinde. Mecliste de buna dair bazı eleştirileri zaman zaman görüyoruz. Peki tam olarak ne biliyoruz? Merak ettiklerimiz sizce neler? Sizin bir hukukçu olarak merak ettiğiniz...
3: Şimdi ben en azından kamuoyuna yansıyan teklifin bazı unsurlarını not aldım. Tabii ki teklifi tam olarak ne içerdiğini bir iki gün içinde öğreneceğiz doğal olarak. Yani gizli saklı bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de geçmesi söz konusu değil. Ama kabul edelim ki Cumhuriyet tarihimizin en önemli ve en hassas meselesini konuşuyoruz. Yarına uğruna binlerce şehidin verildiği, Türkiye'ye ciddi şekilde maliyeti olan, iktisadi anlamda, sosyolojik anlamda ve devlet... aklı Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yöneticiler 2 yıl önce diyelim, yaklaşık 2 yıl önce, yani Sayın Bahçeli'nin tarihi çıkışı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreci bir devlet politikası haline getirmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ana akım siyasi partilerin, başta Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir muhalefet partisinin ve hemen hemen bir iki parti dışında, İyi Parti dışında tamamının temsilci verdiği ve 5 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalara başladı. Neydi? Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Adı üstünde bakın, Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi. Yani hem milli birliği bütünleştirecek, hem Türk-Kürt kardeşliği tarihsel anlamda 1000 yıllık bunu tahkim edecek, hem de demokrasiyi güçlendirecek, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi noktasında bir süreci işaret eden bir isimlendirme oldu. Şimdiki kanun teklifine baktığımız zaman Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu şeklinde ifade ediliyor en azından kamuoyuna. Hayır, hiçbir farkı yok. Milli Dayanışma, Toplumsal Bütünleşme. Şimdi mesele o kadar hassas ki, şimdi Deniz Hoca'nın bile ifade ettiği hususlara baktığınızda bunu anlıyorsunuz. Mesele çok hassas. Dolayısıyla bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmakla birlikte esastan kaybolmamak lazım. Esas istikamet. O da nedir? Yani hem uluslararası jeopolitik konjonktürün müsait olduğu, hem de özellikle terör örgütünün kurucusunun bu süreçte aktif bir rol alarak bu noktaya, bakın 1-2 yıla yakındır terör eylemi ve silahlı eylemden mütevellit bir ölüm vakası yaşamadı Türkiye. Bu çok kıymetlidir. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör, sadece PKK değil, her türlü terör örgütünü alaşağı edecek güçte, kapasitede ve kabiliyettedir. Burada şüphe yok. Ama mesele şu, mesele bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak. Yani hatırlayalım, 99 Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi, 2000-2001-2002'de terör eylemlerinde ciddi şekilde azalma vardı. Ama sonra birdenbire uluslararası jeopolitiğin değişmesiyle birlikte, malum ülkelerin zaten lojistik desteği, silah desteğiyle birlikte tekrar bir terör şeyi başladı 2003-2004'ten itibaren. Dolayısıyla ben şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bir defa bu yasa teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Yani iki yıldır gerek komisyon raporlarını okumuş biri olarak söylüyorum. Yani o komisyon raporlarını tamamını okuyan, Türkiye'de bilmiyorum, bu konuyla kafa yoran insanların kaçta kaçıdır. Komisyon raporlarını okuduğunuz zaman, komisyon raporlarında asgari müştereklerde neler olması gerektiği, siyaset kurumunun neler yapması gerektiği konusunda zaten bir fikir ediniyorsunuz. Orada komisyon raporunda kimin imzası var? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Partisi ve diğer işte DEVA Partisi vesaire diğer partilerin imzası olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir defa orada çok önemli bir husus var. Anayasamızın ilk üç maddesi, Türkiye'nin üniter yapısı, Cumhuriyet'in ilkeleriyle ilgili ne komisyon raporunda, bakın 100 sayfaya aşkın bir komisyon raporuydu, ne de bu çerçeve yasayla ilgili en azından kamuoya yansıdığı kadarıyla herhangi bir düzenleme, herhangi bir konu yok. Türkiye zaten Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları da bu yöndeydi. Altını önemli çizerek, yani Türkiye'nin üniter yapısı, anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmanın söz konusu dahi olamayacağını altını çiziyorlar. Teklifte en önemli hususu söyleyelim. Bir geçiş ve müstakil yasa olduğunu görüyoruz.
1: Tek sefer.
3: Bir geçiş ki bu 1925'te Şeyh Said İsyanı'ndan sonra 1926'da Şark vilayetleriyle ilgili çıkarılan kanunlarda da var. Yani Atatürk veya Cumhuriyetimizin kurucusu, banisi Atatürk zamanında çıkarmış 1928'de. Bu muhtevaya aşağı yukarı benzeyen, cezasızlık öngören, bu anlamda modern anlamda denetimli serbestlik dediğimiz mekanizmayı işleten, suç işlenmesi durumunda hem eski ceza suçtan hem de yeni cezadan ceza verileceğini öngören, bununla da ilgili ikinci kanun çıkarılıyor zaten. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu meseleyle nasıl ele alacağını, özellikle de altını çiziyorum, siyaset kurumu bir sorumluluk üstleniyor burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Burada süre de 6 ayla sınırlanıyor. Kapsamı ne? PKK ve KCK örgütü, münfesih örgüt tanımı da yapılıyor. Ne diyor? En önemli şart bu. Bakın, en önemli şart ki ben bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir değişikliğe uğramadan geçeceğini düşünüyorum. Yani silahların terör örgütünün kendini tasfiye ettiği, feshedildiği, silahların bırakıldığının sahada tespiti ve teyidi ile ilgili bir değerlendirme yapıldıktan sonra ancak kanun, çerçeve kanun yürürlüğe girecek. Yani yürürlük şartı bugünden başlamıyor. Yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kanun çıkmış olsa yürürlüğe girmiyor. Zaten yürürlük resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı'nın kararından sonra açıklanıyor tarih itibariyle. Ama o bile yetmiyor. Çünkü kanunun yürürlük şartı silahların bırakıldığının sahada tespiti. Bununla da ilgili bir kurul öngörülüyor. O da hangi kurul? Özellikle denetim, tespit ve denetim, tespit ve teyit mekanizması bir kurul kuruluyor. Şimdi başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yavuz'un olduğu, güvenlik bürokrasisinin olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kadar devletin güvenliğiyle ilgili bürokrasinin ikinci bir kurul da öngörülüyor. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan siyasi partilerin temsilci bulunduracakları bir kurul. Yani meselenin siyasi ayağı, süreci izleme, irtibat kurulu diyeceğimiz bir kurul da oluşturuluyor. Bunun anlamı şudur Buse Hanım. Bir tarafta güvenlik bürokrasisi, devlet, diğer tarafta da siyaset kurumu. Ve siyaset kurumu dediğimiz zaman bir siyasi parti değil ki, bana kalırsa yani Sayın Bahçeli de bunu açık olarak söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı, bu siyaset üstü bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi işte iki tane var bizde tabii, yeni partide, ama Sayın Özel'in de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bugünkü yaptığı açıklamalar süreci destekleyeceklerini, evet, ilkesel olarak lazım. Zaten üniter yapı vesaire diğer siyasi partilerin de söylediği bir şey, yani orada herhangi bir çelişki yok. Dolayısıyla bu şeyde en önemli husus şu, birincisi söyleyelim size, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası alan örgüt üyeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Kapsam dışı. Öcalan'la ilgili herhangi bir af yok, bir statü yok hiçbir noktada. İkincisi kimlerle ilgili var? Özellikle örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım ve yataklıkla ilgili olan suçlarla, çünkü bizim terörle mücadele kanunumuz var, Türk ceza kanunumuz, bunlar suç olarak kabul edilmiş. Bunlarla da ilgili bir denetimli serbestlik mekanizması işletiliyor. Bunlar da belirli aşamalarda, ama suça karışanlar, özellikle öldürme eylemini, suçunu işleyenler açısından bu yasa uygulanmayacak.
1: Peki, birazdan ayrıntılı konuşalım. Tamam. Tabii bu nasıl tespit edilecek, nasıl ayrılacak? Tabii, burada toplumsal kamuoyu vicdanı nasıl açıkçası rahatlatılacak? Ve her bir denetimli serbestlik gibi kavramların içine nasıl doldurulacak? Bunları birazdan konuşalım. Ama öncesinde bir reklam arasında gidelim, ardından buradayız efendim. Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasayı konuşmaya devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo.
5: Doğa takvimi. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugünlerde sıcaktan korunmanın doğal yollarını bilmek önemli. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa açık renk ve bol giysi, şapka ve gözlük önemli. İçeride kalma şansınız varsa güneşin tepede olduğu saatlerde pencereyi, hatta perdeyi kapalı tutmak etkili bir çözüm. Dışarıdaki havanın kısmen serinlediği sabah ve akşamsa açık pencereye ıslak çarşaf açmak etkili bir serinletici olur. Pencereleri karşılıklı açıp havanın akacağı koridor oluşturmak da rahatlatır. Bilgisayar, fırın, televizyon gibi elektronik cihazları gerekmiyorsa kapalı tutun. Soğuk suyla baş, boyun, el ve ayak bileğiyle dirsek ve diz arkasını sık sık ıslatın. Özellikle nabzınızı hissettiğiniz bu noktaları serinletmek kısa süreli de olsa sizi rahatlatacaktır. Sıcak hava yükseldiği için yatağınızı yere sermeyi deneyebilirsiniz. Terlemenin serinlettiğini hatırlayın. Ama vücudunuz susuz kalırsa terleme durur, vücut ısısı yükselir. Bu yüzden bol bol su için. Lıkır lıkır değil, yudum yudum. Bugünlerde önemli bir noktada az ve hafif yemek. Yemek yemenin vücut ısısını artırdığını hatırlayın. Karpuz, salatalık gibi sulu besinler tüketmeye çalışın.
5: Doğa takvimi.
4: Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Diyoruz, ilk turun ardından ikinci turda da çerçeve yasa metninde, terörsüz Türkiye sürecinde meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa metninde neler olması planlanıyor, neler konuşuluyor? Bunu biz de değerlendireceğiz efendim konuklarımızla. Mete Çubukçu'ya da hemen sormak isterim Selam Kur'an'ın ardından. Siz bir tabii gazeteci kimliğinizle nasıl okuyorsunuz medyada çerçeve yasayla ilgili hem konuşulanları hem de beklentileri?
0: Şimdi hocalarım da söylediği gibi yani bu bir sürecin ilk adımı. Çünkü birçok yorum yapılıyor. Yani işte Türkiye'nin yönetim sistemi, anayasal sistem vesaire vesaire, ama bu onlarla alakalı bir şey değil. Yani burada tamamıyla hakikaten terörün sonuçlanması, PKK'nın bütün kollarıyla feshedilmesi, bunun teyit edilmesi ve bu aşamaya geçilmesi. İşte söylendiği gibi yani 2 yıldır hakikaten sonuçta şehit gelmiyor, işte gazi haberleri gelmiyor, insanlar hayatlarını kaybetmiyor. Bu hakikaten çok önemli yani Türkiye'nin bütünlüğü için. Yani hepimizin çok çok önemli ki yani ben hakikaten 90'ları yaşayan bir gazeteci olarak Güneydoğu'da orada yani hangi aşamalardan geçildiğini çok net olarak biliyorum. Yani rahmetli Süleyman Demirel döneminde daha sonradan çıkmıştı. Yani bazı ilçelerin ve illerin neredeyse düşmekte olduğu dönemlerden geri kaldı. Ve bugünlere gelindi. Yani illerin ismini şimdi vermeyeceğim ama yani o noktalara gelinmişti. Ama yani Türkiye'nin dirayeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği aşama ki hakikaten ben farklı kaynaklardan da açık kaynakları da okuyorum. Yabancı kaynaklara da bakıyorum. Bu konuda çalışan bir takım uzmanlar da var. Zamanında Türkiye'de gazetecilik yapmış. Yani PKK'nın bu aşamaya gelmesinin en önemli iki tane nedeni var. Hep söylendiği gibi. Birincisi hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok farklı şekilde organize olması ve yüksek teknoloji kullanması zaten Türkiye'deki eylemlikleri sıfırladı. Hı hı. Irak'taki yani Kandil tarafındaki eylemliklerin de neredeyse sıfıra yakın noktaya getirdi. Bu çok net. Evet yani Abdullah Öcalan belki başka nedenler de sıralıyor ama bunu çok iyi biliyor. Bir bu. İki, bölgenin konjonktürü değişti. Yani 80'lerde 90'larda PKK ile birlikte olmasa bile onların yönlendirmesi dirsek temasında olan ülkelerin birçoğu bu işten artık çekildi. Ve Kuzey Irak'ta farklı bir yönetim kuruldu. Ve o yönetim de artık PKK'ya karşı mücadele etme kapasitesine erişti. O bölgelere farklı zenginlik geldi artık. Onlar da sonuçta dışlamaya başladı. Yani hem zemin kaybetti hem de güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla çok fazla varlık gösteremeye başladı. Artı katılım falan da olmadı. Yani Türkiye'deki şehirlerdeki o sosyoloji de bir şekilde değişti. Bunların hepsi bir araya geldi. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki bölümde şey yaptım, atladım. Yani bu süreç içinde hakikaten bu mecliste kurulan partilerin komisyonu, yani Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yürütülen süreç, Numan Bey hakikaten o süreci yani bütün partiler nezdinde hem komisyon sırasında hem sonrasında bence çok olumlu bir şekilde şey yaptı, yönetti. Yani kimseye mesafe koymadı ya da işte bir takım itirazlar, kırgınlıklar varsa onları farklı bir şekilde değerlendirdi. Ve bu meclis sürecinin bugünlere gelmesinde çok iyi bir zemin hazırladı diyebiliriz. Şimdi genel olarak şeye baktığımızda tabii ki yani birçok yani iddia var, söylenti var, nasıl olacak, nasıl bitecek diye ama kesin olan şeyler var. Hocam söyledi, onları ben tekrarlamayacağım. Belki ona ek olarak mesela büyük bir ihtimalle yani orada belki yazacak mı yazmayacak mı bilmiyoruz ama örgütün üst düzey yöneticisi ki bunlar 150-200 arası bunlar kesinlikle gelmeyecekler.
7: Onları kapsamıyor.
0: Evet. Bunları kapsamıyor. Öcalan'la ilgili cümle olacak mı onu da bilmiyorum. Yani Öcalan'ın statüsüyle ilgili de herhangi bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yok. Ama şu olacak. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Yani İmralı'daki koşullar biraz daha belki normalleştirilecek. Biraz daha rahatlatılacak. Yani oraya çok sık olmasa bile işte gazeteciler, akademisyenler, belki siyasiler, farklı kesimlerden insanlar görüşme ve o görüşleri alma imkanına sahip olacak. Çünkü şöyle de bir realite var. Yani yani gerçekçi olmak gerekirse bugün eğer PKK silah bıraktıysa Öcalan'ın talimatıyla bırakmıştır. Çünkü yani örgütü kuran, o örgütü yöneten, o evet yani 99'dan beri, 2000'den beri belki cezaevinde bilek bağlantısı yok. Fakat sonuç olarak onun kurduğu bir örgüt olduğu için örgüt de onu dinliyor. İşte örgüt yöneticileri de öyle dediler. Yani o ne derse biz de onu takip edeceğiz. Eğer bundan sonra da süreç gidecekse sürecin de bir muhatabı olacak. Yani bu her söylediğinin olacağı anlamına gelmiyor. Ama mesela dün işte heyet gitti. Efendim Abdullah Öcalan'ın açıklaması da bugün çok kısa olsa bile yapıldı. Evet ne diyor? Henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yok. Önemli olan adımın doğru anlaşılması ve ilerlemesi diyor. Yani evet kabul etmiş. Yani o taslak neyse onu anlıyoruz ve devam edin diyoruz. Burada şunu da biliyoruz. İşte hocamın dediği de doğru. Yani işte DEM Parti milletvekillerinin çok farklı açıklamaları oluyor. Ama eminim ki Öcalan orada onların çoğuna da itiraz ediyor da olabilir. Bilmiyorum yani oradaki politik denge nasıl gidiyor ama sonuçta DEM Parti de oradan gelecek bir teklifin ya da direktifin karşısında bir şekilde duramaz. Yani bunun durma imkanı çok fazla yok. Dediğim gibi üst düzey yöneticiler zaten şey yapamayacak, dönemeyecek. Süreli olacak. Yani varsayalım ki bugün yasa geçti. İşte söylendiği gibi teyit edildi. Onaylandı ve evet dendi. İşte 1 Eylül diyelim, 6 ay ya da 1 yıl bir süre verilecek. Bu kadar süre içinde geri dönenler dönebilir. Geri dönmeyenler için artık bu yasa geçerli olmayacak denecek. Yani Irak'tan gelenler olacak, Suriye'den gelenler olacak. Büyük bir ihtimalle Avrupa'dan daha çok insan gelecek. Ve yine tahminlere dayalı olarak önce daha az sayıda, ne bileyim 50 kişi, 100 kişi belki gelecek. Onlar bir deneyecekler, bakalım nasıl oluyor Avrupa'dan gelenler. Onun dışında tabii cezaevinden, yani infazını tamamlayıp çıkanlar olacak. Ama işte demin itiraz ettiği, bakalım o nasıl yansıyacak. İşte şiddete karışmış, karışmamış ayrımı olmasın, herkes dönsün. Ben onun öyle olacağını tahmin etmiyorum. İlk başlarda cezaevlerinden bırakılan birkaç kişi işte bir takım meydanlarda çıkıp bazı söylemlerde bulunmuştu ve tepki çekmişti. Evet. Burada da dile getirmiştik. Sonra onlara belli ki yani bu şekilde davranmayın dendi ve onlar bir şekilde o nasıl diyeyim seslerini daha
2: dışarıyla oynayacak
0: evet. Çıkışlar yapmayın dendi. Yine bu süreç içinde de aynı şekilde bu süreci işletmeye çalışılması yönünde telkinler olacaktır. Yani bir zafer havası, bir gösteri havasının olmaması için. Nitekim bu süreç içinde de cezaevinden bırakılanlar var. Onu da biliyoruz ve onlar da sessiz sedasız çıkmış durumda. Çünkü hakikaten çok önemli, hassas bir süreç. Onun için bir takım sinir uçlarıyla hiçbir zaman oynamamak gerekiyor. Bu çerçeve yasadan sonra farklı zorlu aşamalar söz konusu. Yani bir entegrasyon, hayata katılma vesaire gibi. Toplumun da tabii ki bunu bir hazmete kapasitesi var. Ama şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla hem mecliste hem toplumun içinde özellikle terörün sona ermesi ve PKK'nın silah bırakmasıyla ve bu yasal çerçeveye yönelik büyük bir itiraz yok. İtirazlar tabii ki olacak. Eşyan tabiatı gereği onlar da olacaktır. Ama genel olarak olumlu giden bir süreç diyebiliriz. İkinci yılına daha varmadan.
1: Peki toplumu anlatılabiliyor mu işte? Bunu tabii ki de konuşuyoruz. Bir de bir zaman isteyen bir süreçti zannediyorum. Ve işte yasalaştıktan sonra da anlatılmaya devam edilecektir. Ama işte uygulamada ne gibi riskler olabilir, ne gibi eleştiriler olabilir? Mesela bu müstakil suç tanımı siyasi olarak sizce ne ifade ediyor? Denetimli serbestlik ihtimal neleri kapsar? Eli silah tutmuş, tutmamış, suça karışmış, karışmamış. Yani bunu herhangi bir vatandaşa nasıl anlatabileceğiz? Bu nasıl ayrıştırılacak yani
2: siyaset? Ben siyaset ve siyasal iletişimle ilgili boyutuna biraz daha fazla değineyim. Şimdi buradaki algı yönetimine çok dikkat etmek lazım. Zira terör örgütü ve ona yandaş olan kesimler sanki Türkiye'nin bir zafiyeti var. Ve biraz önce Mete Bey de söyledi aslında. Yani Türkiye bir zafiyeti uğramış ya da terör karşısında bir başarısızlık göstermiş de bir açılım yapıyor değil. Tanımı çok iyi yapmak lazım. Karşımızda pasifize bir terör örgütü var. Ve bu kolluk kuvvetlerimizin başarısıyla sağlanmış bir durum. Yani öncelikle onu çok iyi görmek gerekiyor. Katılıyorum, doğrudur. Konjonktürel çerçeve aslında böyle bir yasanın çıkmasıyla ilgili önemli bir zemin sağladı.
1: Ama örgütün gerekliliğine dair de soru işaretleri artık şimdi oluşmaya başladı.
2: Tam onu söyleyeceğim. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pasifize olmuş terör örgütünün geriye kalan unsurlarını topluma entegre etmek için bir adım atıyor. Bunu tanımlaması çok önemli. Çünkü öteki türlü sanki Türkiye bir zafiyet göstermiş ve terör örgütüyle ilgili, terör örgütünün talepleriyle ilgili bir adım atıyor gibi bir algı, tamamen yersiz bir algı. Ama bunu terör örgütüne yakın bir takım yapıların, bu ister siyasi parti olabilir, kimi zaman sivil toplum olabilir ya da buna benzer yapıların böyle bir dil kullandığını, dil çok önemli. nasıl bir dil kullanıyorsunuz? Yani Türkiye bu anlamda bakıldığında evet yani terör ortadan kalksın diyor ama terörün şöyle bir özelliği var. Terör sadece Türkiye'de değil. Türkiye'deki terör bitti zaten. Onu tekrar altını çizelim. Ama bunun bileşenleri var. Yani Irak'taki bileşeni var. Suriye'deki bileşeni var. İran'daki bileşeni var. Yani son zamanda aslında Suriye'deki bileşeni ciddi anlamda bir yani geriye çekilmek durumunda kaldı. Suriye Merkezi Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlar vardı. Bunlar doğru. Ama hep şöyle kafalarında o KCK terörü de öyle düşünüyordu ya. Hani dört ayrı ülkedeki parçaları birleştireceğiz. Yok konfederasyon olacağız ya da buna benzer süreçler. Bunların aslında hayatta hiçbir karşılığı olmadığı görüldü. Ama bu ortaya konurken dediğim gibi dil ve algı yönetimi son derece önemli. Türkiye'nin o yüzden ben ilk turda onu söyledim. Yani topyekun bir demokratikleşme, hukuk devleti zemini derken. Şimdi karşımızdaki en büyük problem bu sürecin de uygulanması açısından devletsizlik problemi. Suriye ve Irak'ta devlet yapılarının ivedilikle güçlendirilmesi lazım. Çünkü eğer bu iki devletin devlet olma özellikleri tam anlamıyla ortaya konamazsa, buradaki bir takım terör unsurlarının bölgeyi destabilize edebilecek potansiyelin olduğunu görmek lazım. Türkiye değil. Çünkü Türkiye, tekrar söylüyorum, bizim silahlı kuvvetlerimiz düzenli ordu olarak terörle mücadele edip başarıya ulaşmış dünyadaki sayılı ordulardan biri. Ama bunun sosyal çerçevesine ve sosyal arka plana bakıldığında pasifize olmuş terör örgütünün geriye kalan unsurlarını bu anlamda topluma entegre etmekten bahsediyoruz. İşte orada tabii bu işin nasıl uygulanacağı konusunda devletin sadece kolluk kuvvetleri değil, istihbarat teşkilatının son derece önemli bir boyutu var. Çünkü ona göre bir çerçeve ortaya konacaktır ki biraz önce Selami Hocam söyledi. Yani ölüme karışmış, cinayete karışmışlarla ilgili zaten buna benzer uygulamalar yok. Ama geriye kalan unsurların da gerçekten topluma ve hukuk devletine entegre olmaları gerekiyor. Yani biz tabii ki insanların beyninin içine okuyamayız. Yani niyetlerini okuyamayız. Ama devlet burada, hani madem algı yönetimi diyorlar, ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Devlet lütfediyor. Ya bu devletin bir lütfu. Bu lütuftan yararlanmaları gerekiyor.
1: Daha eğer yukarıdan bir noktadan aslında.
2: Tabii yani, eğer yararlanmazlarsa zaten süreli bir yasa olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla o zaman ki bu terör bataklığına devam edebilecek bir altyapıları zaten yok. Yani Irak'ta artık bir bölgesel yönetim var. Yani her ne bir federal yapı, bir bölgesel yönetim var. Barzani'nin de ne kadar bundan memnun olduğu tartışılır tabii. Suriye'de bakıldığında Suriye'de çok farklı şeyler biliyorsunuz düşünüyorlardı. Özellikle 2016'da hani 15 Temmuz sürecinden sonra başlayan Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına bakıldığında aslında düşündükleri neydi? Bütün bir Türkiye-Suriye sınırını kaplamak, hatta daha aşağı inip Akdeniz'den çıkış sağlamak. Bunlar olmadı. Dolayısıyla bu anlamda değerlendirildiğinde tabii İran konusu daha farklı. İran'daki PEJAK konusu daha farklı. Çünkü İran o kadar ilginç ki, evet İran'ın mağduriyetini hepimiz altını çiziyoruz ama zaman zaman İran PEJAK konusunda kullandığı ve kullanmadığı dönemler var. Yani bunun bölgesel boyutunu ve etrafımızdaki devletsizlik sorunsalının bence temelde çözülmesi gerektiğini ortaya koymak lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olması tek başa yetmez. Bizim karşımızda devlet olarak muhataplar lazım. Yani evet kağıt üstünde var, Suriye'de, Irak'ta da kağıt üstünde devlet var ama bu devlet yapısının daha fazla tahkim etmesi gerekiyor ki biz muhatabiyet ilişkisine girelim. Bir sıkıntı olduğunda terör ya da buna benzer konularla ilgili sorumlu tutacağımız karşımızda denk unsurlar gerekiyor. Ama eğer devletsizlik olursa Türkiye kimi muhatap alacak? Şimdi düşünün 900 artı 400 Suriye artı Irak sınırına baktığınız zaman Türkiye'nin 1300 kilometrelik bir sınırın aslında stabil olması gerekiyor. Yani bu sürecin bence en temel soru işaretlerinden bir tanesi işin dış boyutu. Yani dışarıdan nasıl bir süreç devam edecek? KCK'nın diğer unsurları, KCK terörünün diğer unsurları buna ayak uyduracak mı? Çünkü zaman zaman çok yüksekten konuştuklarını görüyoruz. Zira kendi kamuoylarına hep şunu söylemeye çalışıyorlar. Biz bir şey kazandık. Hayır, kazanmadınız. Devlet lütfediyor. Bunu bence çok iyi anlamak lazım. Yani belki yürütülen süreçte bu çok fazla tekrarlanmayabilir. Hani halkı yönetiminde birileri hani ya da çok farklı bir anlaşılma olmasın diye. Ama işin gerçeği bu. Yani bu gerçeği bence ifade etmek ve hatta teşhir etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada da işte farklı talepler var. Öcalan'a işte umut hakkı verilsin, serbest bırakılsın gibi.
2: Ondan yola çıkarak öyle şeyler söylüyorlar ki o sinir uçların toplumun tamamıyla neredeyse felç edecek bir takım
1: söylemler. Onlar da daha yukarıdan işte açıp bu pazarlık payını belki de farklı bir noktaya getirmek
2: istiyorlar. Bu süreçte olmayan
1: istiyorlar.
2: Şeyler yani aslında.
1: Evet, Trump'ta da zaman zaman görüyoruz işte çok yukarıdan açıyor. Bu da bir politika zannediyorum. Biraz önce Mete Çubukçu en son İmralı'dan gelen açıklamalara şöyle bir değindi. Ben de bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi DEM Parti İmralı heyeti adaya ziyareti yaptı. Dönüşte de Öcalan'ın mesajlarını ilettiler. Yine Mete Çubukçu'nun belirttiği gibi henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum yok ifadesi kullanıldı. Ayrıca 1000 kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız ifadesi kullanıldı. Nasıl yorumluyorsunuz Selami Kur'an? Hani Cumhuriyet'in kuruluşuyla artık denk tutulacak noktada önem atfedilmiş. Evet. Bunun sebebi nedir? Ve işte bu yasa sürecini nasıl etkileyecek bu açıklama?
3: Yani şunu ifade edelim. Aslında benim Türk siyasi tarihini okumam iki ana noktada toplanır. Yani Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihi en önemli iki tane engeli, en önemli iki tane handikabı nerede yaşadı? Birincisi demokratik süreçlere yapılan antidemokratik müdahalelerdir. Net. 60 ihtilaliyle başlayan askeri darbesiyle işte 15 Temmuz'a kadar devam eden süreçleri görebilirsiniz. Doğrudan veya dolaylı antidemokratik müdahale. Darbeler, muhtıralar vesaire. Bunu biliyor. Yani bu siyasi, Türkiye siyasi tarihiyle ilgilenenler bir. İkincisi de 50 yıldır aralıksız Türkiye'nin ayağına pranga olan bu terör meselesidir. Yani bizim demokratik standartlarımızın yükseltilmesinde, iyileştirilmesinde, hukuk kalitemizin iyileştirilmesinde, yükseltilmesinde en önemli iki tane ana bariyer, ana engel, ana konu bunlardır. Diğerleri tali meselelerdir. Konjüktürel engellerdir. Konjüktürel politik siyasi engellerdir. Ama ana mesele budur. Bizim hukuk sistemi, ben hukuk alanında 40 yılı aşkındır kafa yoran hem ulusal hem uluslararası hukuk. Bana Türk hukuk tarihi, Türk hukuk mevzuatını dediği zaman darbeler hukuku dersiniz. Yani seçim kanunundan tutun, siyasi partiler kanunumuza kadar, anayasamıza kadar. Çok değişiklik yapılmasına rağmen halen darbe anayasasıyla yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Çokça kez değiştirilmiş.
3: Terörle mücadele kanunumuza bakın, bakın. Yani neyi söylemeye çalışıyorum şudur. Tabii ki bu mesele tek başına demokratik standartlarımızın yükseltilmesi noktasında yeterli olmayabilir. Ama en önemli husus nedir? Türkiye'nin, bu milletin, bu halkın evlatlarının ölümünün önüne geçilmesi. Yani ne Türk ne Kürt gençlerinin artık bu meseleden dolayı ayrılıkçı terör örgütünün ideali, felsefesi, ideolojisi her ne derseniz deyin. Bu meselede zaten söylenmedik söz edilmedik kelam kalmadı 50 yıldır. Yani 1977'de kurulan Marksist-Leninist bir örgüt olarak geldiği nokta burada. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silahlı unsurları, güvenlik bürokrasisi, güvenlik unsurları bu meseleyi etkisiz hale getirmiştir. Özellikle de 15 Temmuz'dan sonra altını da çizelim onu. Yani tehdidi yerinde yok etme stratejisi uygulandığı için. Sınır ötesi yapılan sınır ötesi operasyonlar bunda önemlidir. Türk savunma sanayinin geldiği nokta önemlidir. Yani siz Beşiktaş'ta stadyumdan baştan çıkarken bizim 300 metre ilerimizde bombanın patladığını hatırlıyorum ben. İçinde onlarca polis memurumuzun şehit oldu. Yani Türkiye nelerden bakın. Her konuda özellikle bu terör silahlı eylem meselesinde Türkiye'nin şüphesiz kasabasından tutun şehit verilmeyen bir beldesi kalmamıştır. Böyle bir meseleden dolayı konuşuyoruz. Ama ben şuradan ayrışıyorum birçok arkadaşımızla. Ben geçmişe takılı kalmak istemiyorum artık. Ben ileriye dönük bir fırsat yakalanmışsa bu fırsatı sonuna kadar. Ha, kullanmayabilirler mi? Kullanmasınlar, kendileri bilir. Devlet her zaman buradadır. Ve devlet de gereğini yapar. Şimdiye kadar olduğu gibi yapmıştır zaten. Türkiye bu meseleyi çözüm noktasında ilk defa denemeye geçmiyor. Ama ben konjüktür olarak hem içeride hem dışarıda bunun çok müsait olduğunu, yaşanan bu iki yıllık süreçte de az önce ifade ettiğim gibi çok üzücü bir olay yaşamamamız dedi. ABD'nin durumu ortada bölgedeki. Yani ABD'nin bu örgütü nasıl beslediği, nasıl destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz anlattık bunu biz gençlik yıllarımızdan itibaren. Ama şöyle bir şeyi unutmayalım. Bu yasa teklifi asgari müşterektir. DEM Partisi'nde bu süreçten rahatsız olanlar da vardır. MHP'de, CHP'de, AK Parti'de. Yani ama asgari müşterekleri siyaset kurumunun, bu bir yıllık komisyonundan bahsediyorum, bir noktaya getirmesinin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Bu rahatsız olunan meseleler
3: bakın,
1: nereden ibaret?
3: Bu şimdi çatışma çözüm örneklerine bakacaksınız. ETA'ya bakın, İRA'ya bakın, dünyanın muhtelif, ki onlarınla, onunla konuda o devletlerin uğradığı, verdiği kayıpla Türkiye'nin verdiği kayıp kıyaslanmaz dahi. Ne insan kaybı açısından, ne ekonomik anlamda, ne de süre açısından. Onu da söyleyeyim ben size. Yani biz NATO Genel Sekreterinin bir dönem açıkladığı gibi dünyanın terör örgütüyle mücadele eden en önemli ülkesi Türkiye'dir dedi. Yalnız PKK mıydı? DAEŞ'la da vardı. Hizbullah'ı vardı, şuyu vardı, buyu vardı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bakın devletinin bu terör örgütleriyle, devlet dışı aktörlerle daha teknik ifade etmek gerekirse yaptığı mücadele tarihsel mücadeledir. Ve bu devlet dışı aktörlerin konjüktürel olarak dönemi de bittiğini görüyoruz. Yani artık bölgede özellikle belirli devletlerin, devletler grubunun belirli amaçlara ulaşmak için kullandıkları bu tür PKK gibi örgütlerin de artık miladını doldurduğunu da görüyoruz. Türkiye de bunu görüyor zaten. Dolayısıyla en önemli noktaya neye getiriyor? Diyor ki ben siyaset alanını genişletmek suretiyle, ben siyaset alanında da ben kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Eğer demokrasiye gerçekten inanıyorsak.
1: Kim neden rahatsız oluyor mesela?
3: Önemli olan husus şu. Bakın önemli olan husus şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de içtihatlarında bu vardır. Siz her ülkenin resmi ideolojisiyle barışık olmak zorunda değilsiniz. Saygı göstermek zorundasınız. Anayasal düzene saygı göstermek zorundasınız. Uymak zorundasınız. Ama fikri anlamda barışçıl araç ve yöntemler kullanmak suretiyle, bakın barışçıl araç ve yöntemler kullanmak suretiyle siyasi mücadelenizi yapabilirsiniz. Aslında bu sürecin getireceği nokta da Türkiye bu olacak. Yani DEM Partili o çizgide olanlar farklı düşünecek. AK Parti'de, MHP'de, CHP'de, Yeni Parti'de ve bu da doğal. Bence de Türkiye'nin zenginliği bu olacak. Türkiye bundan beslenecek. Yani önemli olan husus ne? Benim açımdan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu milletin mensubu olmaktan onur duyan biri olarak diyorum ki her ne fikri savunuyorsanız savunun, bunu barışçıl, öğrencilerimize de anlatıyorum, barışçıl şekilde.
1: Peki.
3: Yani silahın olmadığı, şiddetin olmadığı, tehdidin olmadığı bir konjüktürde, bir iklimde dilediğiniz fikri savunabilirsiniz. Eğer bununla da ilgili herhangi bir politik mücadele vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Hemen şeye döneyim, onun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir defa bunun çok toplumsal rıza, ki bence çok çok önemli. Çünkü az önce söyledim, yani toplum ciddi şekilde, milletimiz bu konuyla ilgili olarak ciddi bir bedel ödemiştir, acılar yaşamıştır. Ama inanın ben kahrekseriyetin her konunun her ayrıntısını da bilmek istemeyeceğini, çünkü çatışma çözüm örneklerinde bunu biliyoruz, şeffaflıktan bahsediliyor ya, önemli olan benim için, ben yurttaş olarak ben derim ki benim anayasal düzenimdeki kırmızı çizgilerle ilgili, ki bu üniter yapıdır, egemenlik kavramıdır, bunlarla ilgili bir tartışma yok, bir bölünme, parçalanma yok. Ama bunun dışındaki sair konularda anayasal düzen içerisinde siyasi anlamda bir tartışma, bir münakaşa, bir mücadele verilecekse de verilsin. Toplum neyi ilgilendirir? Toplum özellikle şiddet,
0: terör, silah eylemi olmaması kanaatimce toplumun bu konudaki hassasiyetlerini önemli ölçüde giderecek. Bir de diğer önemlisi, özellikle suça karışanlar açısından söylüyorum, bu öldürme ağır ceza gerektiren suçlardır bu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve müebbet hapis cezasına mahkum olanlar bu yasa teklifinin dışında tutuluyor. Teklif olarak görüyoruz şu anda. Dolayısıyla ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir değişiklik olacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili ne gibi değişiklikler olur mu olmaz mı? Ben ana hatlarıyla bir başlangıç olarak düşünülmesi, sürecin ete kemiğe bürünmesi, ama bu sürecin de tabiatından ve doğasından kaynaklanan bir şey. Yani siz siyaset kurumunu bu meseleyi çözmesi için bir alan açıyorsanız bunun da yolu budur.
1: Peki. Şimdi Selami Kur'an'ın biraz önce ifade ettiği bu fırsat yakalandığında ifadesini kullandı ya da işte çözüme ulaştığında işte o zaman ne değişecek? Yani mesela bu ne kadar bir süreyi kapsayabilir? Tüm bu bahsettik, yasa geçti, sonra yavaş yavaş yargılamalar başladı. İşte o barış süreci, Türkiye'nin gerçekten o terörsüz noktaya erişme süreci ve bu zaman Türkiye ne kazanmış olacak? Yani ekonomik olarak, siyasi olarak, uluslararası aslında çerçevede ne getirecek, nasıl avantajlar yaşanacak acaba? Meseleyi biraz da bu taraftan anlatmak.
0: Ya şimdi tabii kolay bir süreç değil. Yani hakikaten zorlu bir süreç. Yani 40-50 yıl olan ve herkesin farklı bagajlarla yaklaştığı bir süreç. Yani şehit yakınları, gazi yakınları var. Güneydoğu'ya gitseniz başka size hikayeler anlatırlar. Orada başka...
3: İçeriden dışarıdan rahatsız olanlar var.
0: Olanlar var.
3: Süreci efekte etmek isteyenler.
0: Tabii ki. Birçok boyutu var. Yani ilerletmek hakikaten çok kolay değil. Yani hocanın dediğine ben de katılıyorum. Bu tür süreçlerde, dünyadaki örneklerde şeffaflık önemli. Ama her zaman değil. Yani belli noktalarda şeffaflık hakikaten toplumla paylaşım. Ama belli noktaları... Ve bugüne kadar gelen süreçle ilgili. Yani varsayalım biz bu 2 yıllık sürecin her aşamasını çok açık bir şekilde herkesle, bizde, kamuoyuyla paylaşılsaydı. İşte Kandil'den mesaj geliyor, işte Öcalan bir şey söylüyor, buradan bir şey söyleniyor vesaire oluyor, dem onu diyor falan filan. Bunların içinde kaybolup giderdik. Bazı noktaları bilmememiz gerekiyor. Evet tabii ki yani... Türkiye toplum neyle karşılaşacak, bundan sonra atılacak adımlar konusunda buna anayasa konusu vesaire de dahil olmak üzere insanların kafasında sorular var. Bunları da açılması gerekiyor. O açıdan yani sadece hukuki bir süreç değil, yani senin soruna yanıt olarak bunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik o kadar farklı boyutları var ki onun için yani... Evet, acılar kolay aşılamıyor. Bu kolay da bir şey değil ama acıların da yarıştırılmaması ya da bir takım zafer havalarının yaratılmaması gerekiyor. Evet, belki bir kısım insan acılarını içinde yaşayacak. Evet, ciddi kayıplar var. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacak ama sonuçta bir ülkede sonsuza kadar böyle yaşayamayacak. Mümkün değil yani. Artı hep söylendiği gibi yani hem çevredeki konjonktür hem uluslararası konjonktür bu noktada değişmiş durumda. Ha bunu enfekte edecek unsurlar olmaz mı? Olur. Yani konu Orta Doğu olduğu zaman yani yarın ne olacağını gerçekten çok net bilmiyoruz. Eskiden hiç bilmezdik. Şimdi çok net bilmiyoruz. Bir anda bir günde bir eylem olur, bir suikast olur vesaire, şu olur bu olur, dengeler bir anda değişebilir. Ama benim izleyebildiğim kadarıyla, yani Deniz Hoca da bahsetti, şuraya da notları aldım, yani özellikle PKK'dan, yani en azından şu ana kadar, yani içlerinden işte yeni bir grup çıkabilir, yani bunlar olmaz değil. Olmayacak diye bir şey yok ama genel hava olarak baktığımızda şimdilik öyle bir şey görülmüyor. Yani bir yeni bir örgütün kurulması vesaire yapılması gibi. PYD genelde Suriyelilerden oluşuyor. Evet, Türkiye'den gidenler de var ama genellikle daha Suriye ağırlıklı bir örgüt. Ve orada her ne kadar zayıf olsa bile Suriye'de yeni bir entegrasyon süreci başladı. Hatta işte Barzani Şahra'yı ziyaret edecek. Mazlum Abdi onun yanında gidecekmiş vesaire. Yani orada farklı bir şey var. İran PKK'sı ya da PJA gelecek olursak orada Türkler ya yani Türkiyeliler yani Türkiye'den gidenler ağırlıkta. En riskli grup o olabilir. Yani eğer Öcalan'ın talimatlarına uymuyorlarsa İran'ın kontrolüne kolaylıkla girilebilir. Ben burada en riskli ülkelerden birisini yani İsrail'den sonra İran olarak görüyorum. Çünkü İran zaman zaman yani evet yani şu anda farklı bir durumda saldırı altında ama son dönemlere yani son yıllara baktığımızda İran her zaman elinin altında bir şekilde tutmuştur. Ki PJAK da İranlılardan çok dediğim gibi Türkiye'den giden yani o silahlı kadro.
2: Evet.
0: İran kadrosu daha amatör PJAK içinde. Yani orayı kullanma ihtimali olabilir. Yani hatta geçenlerde yani Diyarbakır'dan
1: bir cümle alayım reklama gitmeden
0: evet, birisiyle konuşuyordum. Ya işte bu lider kadro hani Süleymaniye iner orada durursa yani İran bunlara yönelik eylemlerde bulunabilir yani ortalığı karıştırmak için vesaire diye. Yani onlarca şey var.
1: Bir güç unsur olarak orada tutabilir diyorsunuz.
0: Tutabilir diyorum ama genel olarak şu ana kadar Avrupa dahil olmak üzere evet çatlak sesler var ama büyük oranda değil benim gördüğüm kadarıyla.
1: Peki bir reklama gidelim ardından konuşmayı sürdüreceğiz efendim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Elveda güzel vatanım NTV Radyo'da.
8: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
9: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
10: Ve sen Ester o kadar güzeldin ki.
9: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
8: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
11: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Doğrudan siyasete aranın ardından devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini konuşmayı sürdürüyoruz. Tabii bu sürece partilerden gelen tepkiler, yorumlar neler bunları konuşuyoruz efendim. Mete Çubukçu, Deniz Tansi ve de Sayın Kur'an'la birlikte, Selami Kur'an'la birlikte. Şimdi genel olarak çerçeve yasanın mevcut içeriği ve şeffaflık durumunu biraz konuştuk. Ve beklentileri tabii ki de konuştuk. Ama tabii bir de muhalefet cephesinden gelen açıklamalar

0: Sizce Demirtaş'ın şu anki mevcut siyasi varlığı, yokluğu bu süreci nasıl etkiliyor?
1: Şimdi Demirtaş'ın konusu tabii ki çok hassasiyet taşıyor. Yani burada pek çok kişiyle ilgili hukuki düzenleme yapılacağı söyleniyor ama Demirtaş sonuçta parti genel başkanıydı. Yani legal siyasetin içerisindeydi. Yani tabii ki söylemler, ifade ettikleri, işte hükümle ilgili konular, onlar tabii hukukken zaten ortaya konmuş konular. Ama bu noktada hani Demirtaş'ın bu formülde yok sayılması ya da ötelenmesi aslında süreç açısından büyük problemler de beraberine getirebilir. Ama tabii o cenah içerisinde Demirtaş'a bakış açısı, tabanda nasıl, PKK terör örgütü başı Öcalan'ın tavrı nasıl? İşte onu bilmek çok zor tabii. Hani sanki burada bir sıkıntılı bir bakış açısı var gibi bir spekülasyon üretiliyor. Bundan tabii çok emin olmak zor. Bu da beraberinde başka tartışmaları getiriyor. Yani bunu zannediyorum Sayın Özgür Özel, yeni parti lideri, ifade etti değil mi Demirtaş'la ilgili konuyu? Çünkü bu noktada bakıldığında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de yapılan çeşitli siyasi ittifaklar ve siyasal diyaloglar bağlamında düşünüldüğünde hani bunun da belki bir uzantısı olarak tekrar gündeme getirilmiş olabilir ama çok hassas. Yani bu konu bence sürekli gündemde olacaktır. Onun özellikle altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum ki CHP de bu konuda söylediği süreçle ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Aslında içerikle ilgili ya da anayasal yapıyla ilgili bakıldığında ama şunu söyleyebiliriz ki burada yürütülen bir muhalefet yok. Yani Türkiye çok kutuplaşmış bir ülke siyaseten, hep beraber biliyoruz ama bu konuda en azından böyle bir tek bu konuda zannediyorum İyi Parti'nin bir rezerv var. Komisyona da katılmadı ama onun dışında siyasetin ana akımın içerisinde bir muhalefet yok. Bu önemli ama burada özellikle altını çizeceğim bir konu var. Mete Bey biraz önce İran konusunu ifade etti. Şimdi unutmamamız gereken Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail üçgeni var. Şimdi Güney Kıbrıs'taki PKK terör yapılanması hala devam ediyor. Yani o tasfiye edilmiş durumda değil. Kaldı ki İsrail'in Doğu Akdeniz politikası bağlamında düşünmek lazım. Aynı şekilde Yunanistan'da Lavrion kampı başta olmak üzere buradaki çeşitli unsurlar var. Yani Yunanistan'ın İsrail'le beraber ve Güney Kıbrıs'ı içine alan bu denkleminde Türkiye'yi destabilize edebilecek çeşitli politikaları ifade ettikleri ve PKK terörüne verilen desteğin sadece doğuda değil batıdan da olduğunu hatırlamak lazım.
0: Yani bir çiçek bahçesi de yok şu an önümüzde aslında. Yani
1: tam hem o var bir de yani şunu da unutmayalım.
0: Kendi yolda.
1: Büyük müttefikimiz ABD. Şimdi biz ABD'yi yani Trump yönetimiyle belki ifade ediyoruz ama şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkezi kuvvetler komutanlığı var, CENTCOM. CENTCOM adeta PYD terörünü hamilini yaptı. Sabah erken kalkan CENTCOM komutanı bu PYD teröristleriyle halay çekti. Yani bunu hep beraber görüyoruz. Sadece o değil tabii, silahlandırdı. Ciddi bir silahlı yatırım yaptılar. Yani bunları da göz önüne almak lazım. Yani işin iç boyutunu biz doğal olarak konuşuyoruz ama bir de dış boyutu var. Hani siz bir yani sorunuzu sordunuz. Ben ne dedim? Bir ana akım çerçevesinde muhalefeti olsaydı o belki çok daha fazla yer verebilecek.
2: Ama hocam şunu da anladılar. Yani onları silahlandıran bir sabah kalktığında yanlarında onları da bulamayabiliyorlar.
1: Tabii. Şimdi zaten Amerika Birleşik Devletleri
0: İran meselesinde destek olmamaları
1: oldukça
2: yok. Yani Suriye'de de çekildi.
1: Suriye'de de çekildi. O operasyon aslında çok önemli. O bir dönüm noktası. Yani Suriye Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, pardon Suriye'nin merkezi yönetiminin yaptığı operasyon beklemedikleri yerden geldi. Çünkü kendilerini hatırlarsanız ne olarak görüyorlardı? Suriye yönetiminin ortağı. Silahlı kuvvetimiz var. Biz Türkiye'den de şu taleplerimiz olur falan. Böyle bayağı yüksekten konuşuyorlardı. Ama işin bu boyutunu da ortaya yani koymak, unutmamak lazım. Çünkü İsrail özellikle son dönemde hani Gazze'ye yaptığı soykırımla beraber kendisini çok daha izole hissediyor. Yani İran'da yaşadığı savaş var. Bu anlamda aslında teröre verdiği destek, teröre verdiği yatırım daha da artacaktır. Bu tabii Türkiye'nin bütün iç yapısını bozabilecek bir zeminde değil. Bölgede, Türkiye için konuşmuyorum. Bu özellikle çünkü Suriye'de İsrail'in işgali var. Sadece Golan Tepeleri değil artık. Yani Hermon Dağı var. Dürzilerle yaptığı işbirliği var. PYD terörüyle hala işbirliği var. Yani bunları da ele almak lazım. Yani sadece İran'dan değil aynı zamanda Ege'den de Akdeniz'den de

0: PKK terörüyle ilgili bu süreci Türkiye'nin kendi içerisinde bu sorunu çözerken aslında işin bu ayağını da çok sıkı tutması gerekir diye düşünüyorum. Yani Yunanistan'da bu kampların derhal tahliye edilmesi, derhal. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta, bakın Güney Kıbrıs'ta yine Yunanistan'da adı var. Güney Kıbrıs'ta adı yok. Yani Güney Kıbrıs'ta daha da tehlikeli. Dolayısıyla burada hem İsrail yapılanması var, PKK terör yapılanması, bir de bunu ne ile bağlantılı görmek lazım? Uyuşturucu. Uyuşturucu trafiği. Yani bütün bunlara bakarken entegre...
1: Ekonomik kısmı yani aslında tabii yani, için tabii
0: işte ki. Entegre bakmak lazım. Yani Türkiye tamam bu sorunla ilgili ilk turda ya da ikinci turda söylediğimi şöyle yineliyorum. Pasifize olmuş bir terör örgütünün geriye kalan unsurlarını entegre etmekten ibaret Türkiye'nin yaptı. Ama bu terör örgütünün tabii Avrupa'da da ciddi anlamda yapılanmaları var. Lobileri var ya da buna benzer süreçler. Bunlar nasıl ifade edilecek? Aslında sürece biraz da oradan bakmak lazım. Çünkü karşımıza sözde siyasal unsurlar olarak bu sefer daha farklı zeminlerde gelebilirler. Bence bunun da özellikle altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle Güney Kıbrıs kısmını neden bu kadar altını çizdim? Oradaki terör karargahları Türkiye'ye yönelik çok farklı bir takım maceraların içerisine girmeye çalıştı. Beceremediler ama daima potansiyel bir terör kaynağı ve tehdidi olarak Yunanistan'da da, Güney Kıbrıs'ta da ve özellikle İsrail boyutunda da bence çok iyi bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. İsrail'i unutmamak lazım. Çünkü İsrail burada sürekli bir destabilize güç olarak kendisini ortaya koyacaktır. Türkiye'ye yönelik biliyorsunuz günden güne kullandıkları dil absürtleşiyor, öyle söyleyeyim. Her ne kadar ciddiye almasak da sonuçta bu söylemleri de gözden ırak tutmamak gerekir. Peki. Yani PKK terörü de bu işin bir parçası ya da PKK dışındaki KCK terörünün diğer unsurları da bu işin bir parçası olmaya aday. Onu söyleyebilirim.
1: Peki şimdi Özgür Özel'in ifadeleri üstünden Deniz Sensi değerlendirdi. Sizden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları üstünden bir değerlendirme rica edeceğim. Bir 4 önerisi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili olarak. Aslında genel olarak konuşulanlar çok farklı olmamakla birlikte aradaki farklılıklar var mı, bunu duymak isteriz sizden. Birincisi terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silah yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Dört de dış güçlerin vekil yapılanmaları üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu zaten mevcut konuşulan konulardan farklı öneriler mi? Ya da bu başlıklar üstünde hep fikir olmayan kişiler, yapılar var mı?
2: Tabii. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış oldukları bu açıklama aslında sürecin belirli aşamalarında konuşulan, gündeme gelen konular. Belki doğrudan kendisi yeni bu konuyla ilgili rahat bir şeyde... ortamda en azından.
1: Sayın Kur'an, bu sorunun cevabını birazdan sizden alacağım ama öncesinde bir son dakika gelişmesi var. Ekranlara da yansıyor. Karadeniz'de Roro gemisine, bir Türk gemisine drone saldırısı düzenlendiği bilgisi var. Elimize ulaşan bilgi bu. Gemide 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır deniliyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklamalar bu yönde. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz Ankara'ya. Sibel Can aktaracak son notları. Sibel, bir yaralı, ölü durumu söz konusu mu? Nasıl bir hasar söz konusu? Ayrıntıları senden dinleyeceğiz şimdi.
3: Rusya'dan kalkıyor. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği üzerinde duruluyor. İlerleyen dakikalarda bu konuya ilişkin net bir bilginin de açıklanmasını bekliyoruz. Şimdi tam Tuna seyir halinde bulunan bir gemiye drone saldırısı söz konusu. Navarasis'te yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısı uğradığına dair bir bilgi yetkililere ulaştı ve gemide 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunuyor. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar var. Gemide yangının da devam ettiği ifade ediliyor. Yine yapılan görüşmeler neticesinde gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli bir şekilde limana tahliye edildiği de öğrenildi. yineleyelim. 3 personelinin sağlık durumunun ağır olabileceğine ilişkin bir bilgi de bildirildi. Gemide yangın devam ediyor. Bölgede drone saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle de kurtarma operasyonu gerçekleştirilemiyor. Konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği ifade ediliyor ve ilerleyen saatlerde de daha net bilgilerin elimize geçmesini bekliyoruz.
1: Pekala, Ankara'dan aktardı. Sibel Can'ı dinledik. Elimizdeki bilgiler bu şekilde, çok daha fazlasını önümüzdeki dakikalarda elimize bilgiler ulaştıkça siz izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi stüdyoya dönecek olursak Selami Kur'an'ın açıklamalarıyla devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bahsettiği 4 maddenin üzerinden değerlendirmenizi yapıyordunuz. Buyurun.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamaların hemen hemen tamamı zaten bu süreçle ilgili yayınlanan hem komisyon raporunda hem de Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamalarda var. Yani tasfiye edildiğine dair durumun ortaya konması diyor. Zaten kanun teklifinde kendisinde bu var. Tespit ve teyit mekanizması öngörülüyor. Kurul öngörülüyor. Bunun başında da zaten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yavuz var. Diğer hususlarla da ilgili demokratikleşme, zaten komisyon raporunu herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'na okumuşlardır diye düşünüyorum. Komisyon raporunda da zaten bu sürecin özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci olduğu, bu silahın terörün şiddetin olmadığı bir Türkiye'de demokratik standartların özellikle başta ifade özgürlüğünün iyileştirilmesinden tutun da AHİM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması noktasında hassasiyet komisyon raporlarında var. Yani az önce de ifade edildiği gibi, yani topyekün demokratikleşme derken başta özellikle yargısal uygulamaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin, ki Anayasa Mahkemesi'nin kararlı da anayasamız 153. maddesinde açıktır. Ben bunu her vesileyle söylüyorum konu geldiği zaman. Tartışma götürmez bir hüküm var, amir bir hüküm. Anayasa Mahkemesi herkes için bağlayıcıdır. Bitti yani, bunun üzerinde kalkıp uygulanması hoşumuza gider ki ben birçok kararıyla da teknik anlamda eleştirmişimdir. AİM kararları içinde söyleyebilirim. Ama netice itibariyle bağlayıcıdır. Yani üst mahkemenin kararıdır. Tarafsınız AİM'e. Kararları uygulamak durumundasınız. Anayasa Mahkemesi de zaten anayasamızın amir hükmü çerçevesinde bağlayıcıdır. Bitti yani, beğenseniz de beğenmeseniz de uygulamak zorundasınız.
1: Peki bir şeyle ilgili bu değişikliği de bekleniyor mu? Efendim? Bir anayasa değişikliği
2: ya şimdi,
1: bekleniyor mu?
2: Bakın bu şeylerde şimdi şöyle yani ortaya karışık derler ya, gelsin misali bir süreç olmaz. Yani birçok arkadaşımız haklı olarak hassasiyetleri, partiler açısından da söylüyorum, hassasiyetlerini kendi seçmenini tatmin edecek bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Ama bu sürecin özelliğinin altını çizelim. Silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir iklim. Önce bunun tesis edilmesi lazım. Yani bunun tesis edilmesi durumunda Türkiye'nin az önce de söylediğim gibi, yani bu benim şahsi kanaatimdir, bu süreçle veya bu komisyon raporundan bağlantısız söylüyorum. Çünkü şiddet, terör, silah olduğu yerde siz doğal olarak hukuku, normatif düzenlemelerinizi devlet olarak ona göre yaparsınız ya. Bütün dünyada bu böyledir. Yani siz İngiltere'de, Londra'da bir underground'da bir bomba eylemi olduğu zaman, Fransa'da, Paris'te, şurada, burada, medyadan tutun şeye kadar ne tür kısıtlamalar getirildiğini bilmiyor muyuz? Yani Türkiye'nin öncelediği, bakın, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge. Bölge derken de az önce bahsi geçen, ben de katılıyorum. Yani sadece PKK ve KCK ana gövde budur. Ama bunun türevleri olan İran'daki PEJAK'tan tutun, PYD'deki bu sürecin en önemli, en sorunlu ayağı buydu, hatırlayın. Yani PYD'nin yeni Suriye yönetimine entegrasyonu konusu aylar sürdü. Ve Türkiye'nin devreye girmesiyle o mesele çözüldü. Onu da biliyoruz yani. Türkiye'nin yeni Suriye yönetimindeki ağırlığını herkes biliyor. Dünya biliyor. Söylememize gerek yok. Yani Türkiye'nin gerek Irak'ın kuzeyindeki konumu, gerek Suriye'deki konumu. Ha, geriye ne kalıyor? İsrail. Katılıyorum. İsrail bugün bölgesel barışı ve istikrarı ihlal eden en başlıca ülkedir. İşgalci ve faşist bir hükümet zihniyetiyle yönetilen, işgalci bir, ilhakçı bir, yayılmacı bir ülke konumunda, uluslararası hukukun en temel ilkelerini en ağır şekilde ihlal eden ülkelerin bir numaralı ismidir İsrail. Zaten sanık sandalyesinde soykırım işlediği için yargılanıyor Uluslararası Adalet Divanı'nda. Hükümet başkanları Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde aranan bir şüpheli, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği için. Bu süreçten en fazla rahatsız olan ülkelerin başında İsrail gelir. Yunanistan gelir. İran gelir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gelir. Bu ülkelere bakın. Türkiye'nin bölgesinde verdiği jeopolitik mücadelede Doğu Akdeniz geriliminden tutun, Adalar Denizi'ndeki durumumuza kadar, terörle mücadelemizden tutun, Kıbrıs'taki mücadelemize kadar, yani Kıbrıs Türk Devleti diyoruz. Kuzey Türk, Kıbrıs Türk Devleti demiyorum ben. Kıbrıs Türk Devleti. Ya bunun da böyle isimlendirilmesini ben önümüzdeki dönemlerde yaşayacağımızı düşünüyorum.
4: Doğru. Hocam siz iki devlet çözümü sonuçlandırmışsınız.
2: Ve benim zihnimde çok evet, çok onu önceden Deniz Hoca da bilir. Doğru. Ben çoktan sonuçlandırmıştım. Doğru. Çünkü zorlamayla bir şey olmaz. Bitmiştir. Önemli olan ama Türkiye'nin de resmi politikası bu. Yani ve bunu da ana muhalefet partisi de destekliyor. Yani Kılıçdaroğlu o zaman destekleyen açıklamalar yaptı. Yani
1: Türkiye
2: iki bağımsız, eşit uluslararası statüsü, egemenlik, eşit egemenliğe dayanan iki uluslararası devlet.
4: Zaten şu anda Kıbrıs'ta da yani o eski artık hani nasıl diyeyim, federasyon, konfederasyon tezleri falan artık
2: kimse dinlendirmiyor çok hocam.
4: Yani yeni cumhurbaşkanı hani farklı bir şeyden, siyasi akımdan gelse bile o bile artık mesafeli yaklaşıyor.
5: Gerçekçi değil çünkü.
4: Çünkü değişti hocam.
2: Evet. Hayır. Ben bunu neden söylemeye geldim? O çok önemli bir konudur. Tabii. Yani benim de çok sevdiğim ve çalıştığımız bir alanlar. Ama şunu demeye çalışıyorum. Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en fazla rahatsızlık duran ve bu süreci bir şekilde enfekte etmek isteyen ülkeler, dış mihraklar nedir? Öyle gizemli konuşmuyorum. Yani bu çok belli. İsrail'in istihbarat örgütü, Yunanistan'dır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir ve doğru İran'dır. İran şimdi bakmayın ABD saldırısı ki o da hukuka aykırıdır, onu da söyleyeyim. Yani ben failin ve mağdurun kimliğine bakmam. Yani fail suçlu ABD ve İsrail, o ayrı bir mesele. Ama İran'ın da Türkiye'nin ayağındaki bu pranganın çözülmesini istemeyen ülkelerden biridir. Ama en başta İsrail'dir. Onun için ben hassasiyetle Türkiye'deki, bakın bu sürecin başlangıcında açıklanan en önemli husus neydi? Türkiye'nin iç cephesinin tahkim edilmesi. İç cephenin tahkim edilmesi nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, Cumhuriyet'in temel ilkeleri çerçevesinde demokratik standartlarımızın yükseltildiği, insanların ifade özgürlüğünü sonuna kadar kullanabildiği bir ülke konumuna gelebilmek.
1: Bu yasa bunun da vesile olacak mı peki sizce? Yani
2: hayır, bu başlangıçlardan bir tanesi. Ya. Yani bunun yapılması lazım. Bunun yapılması lazım. Daha sonra da işte ondan sonra da zaten komisyon raporuna baktığınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Anayasa Mahkemesi kararlarından tutun ifade özgürlüğünün iyileştirilmesi, tutuklama şartlarının iyileştirilmesi, yani zorlaştırılması diyelim daha doğrusu, hepsi var. Yani benim buradaki, biraz önce söyledim, bu komisyon raporunu okuyanlardan biriyim. Yani okuyup da bu sürecin gidişatını, bütün siyasi partilerin orada imzası var. Bazı DEM Partisi şerh koyuyor ama imzalıyor yine de. Şerh koyma. Onun için o komisyon raporunu okuduğunuzda aslında sürecin aşağı yukarı akıbetini görüyorsunuz. Neler gelecek, neler gelecek. Çünkü herkesin beklentisi kendi camiası açısından, kendi seçmeni açısından farklı. DEM Partisi kendi seçmenine bir takım şeyler söylemesi lazım. CHP öyle. Yeni parti, şimdi yeni parti olarak söylemesi gereken. Bakın Özgür Özel'in şeyini söylediğiniz, Sayın Özel diyor ki ben duruşumuz ilkesel diyor. Silahlar sussun, kan dursun. Ya bu zaten sonuçtur. Ama buraya giden bu yol, bunu sağlayacak yol gerçekten kolay bir yol değil. Bu nedenle yapıcı bir din. Biz naif olabiliriz. İyi niyetli olabiliriz. Bakın vatandaş olarak. Ama devlet ihtiyatlı yaklaşır. Devlet gerekli mekanizmaları işletir, kurar. İşte bu mesela kurduğu kurullar gibi tespit ve teyit kurulunu kuruyor. Ben bundan sonra diyor çıkarsam yasayı dahi ancak yürürlüğe girmesi...
1: İkna olduğum zaman diyor.
2: Bu tespit ve teyidin olmasından sonradır. Dolayısıyla bizim aslında buradaki en önemli altını çizmemiz gereken husus ana gövde olarak PKK ve KCK ile ilgili olduğunu ama diğer ülkelerdeki unsurları noktasında da Türkiye'nin devlet olarak bu noktalarda da gerekli faaliyetleri, gerekli çalışmaları yapacağını düşünüyorum. Özellikle İmralı'nın açıklamaları ve İmralı'nın örgüt üzerindeki etkisini düşündüğümüz zaman ben onlarda çok fazla sorun olma ihtimalini olabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
4: Minik bir ek yapabilir miyim hocam? Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani tıpkı PKK ile mücadele gibi yani 90'lardan bugüne nasıl geçmişte yapılan yani yaşananlardan elde edilen tecrübeleri üst üste koyarak Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik güçleri ta buraya kadar geldiyse yine yani nasıl diyelim müzakere süreçleri diyelim işte 2010'da Oslo süreci vardı 2015'te tabii, farklı süreçler 13'te vardı. İşte 13'te başlayıp 15'te biten oralardan da bir takım dersler çıkarılarak yani ne yapılması ya da yapılmaması gerektiğine dair yani hem örgütün var olma koşulları hem uluslararası konjonktür hem Türkiye'nin iç konjonktüründe ele alarak farklı bir yöntem izlendi. Hani zaman zaman başta konuştuk ya şeffaf değil mi, öyle mi, böyle mi? Çünkü bunlar daha önce denendi. Arabulucular olsun mu, işte bir takım gruplar görüşsün mü vesaire diye. Bütün o tecrübelerin toplamı aslında süreci buraya getirdi. Onun için geçmiş soru işaretleri yürür mü, işte tökezler mi vesaire yapar mı? Yani bir takım şeyler tabii ki olabilir ama genel çerçeve olarak oralardan alınan derslerden dolayı yani 2 yılda bu noktaya gelinebildi.
2: Çok doğru. Şöyle bir şeyi de tamamen bir cümle müsaade ederseniz hoca. Şöyle yani şimdi bu süreç başladı, devam ediyor. İnşallah umudumuz, ümidim, temennimiz hiçbir yol kazasına uğramadan tamamlanır. Yani sanki Türkiye Cumhuriyeti devleti, güvenlik bürokrasisi terörle mücadeleye ara vermiş. Tatil yapmış. İlan. Öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak, bağımsız ve egemen bir devlet olarak zaten egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her faaliyetle, her eylemle mücadele etmekle mükelleftir ülkeyi yönetenler. Dolayısıyla şöyle bir soru geldiği zaman en azından bana ya bu fırsatı kullanmazlarsa kendileri bilir diyeceksiniz. Devlet zaten devlet olmanın gerektiği kaldığı yerden devam eder. Ama bu fırsatı bu denemeye değer mi? Bana kalırsa değer. Çünkü insan yaşamının, insan hayatının, genç kardeşlerimizin, bu ülkenin genç insanın hayatı söz konusu olduğu için denemeye değer. 3 defa değil, 13 defa değil, 33 defa gerekirse deneyeceksiniz.
1: Peki.
2: Her seferinde de devlet aklıyla, devlet rasyonel düşünür. Devlet intikam peşinde olmaz. Devlet kabile değildir. Devlet hafızasını alır. Bundan az önce değerli Mete Bey'in ifade ettiği gibi tecrübelerden dayanarak yaşanan şeylerden bir hesap çıkartır. Ona göre bir strateji belirler ve yürütür. Bu meselenin kalıcı bir şekilde çözümü noktasında bence siyasi partilerin ana akımlar açısından söylüyorum. Çok önemli. Bir parti biraz şey yapıyor. Mesafeli yaklaşıyor. Eleştirel yaklaşıyor.
1: Evet.
2: Ben bunu da anlarım.
1: Tabii.
2: Ama bunun yerine de çözüm koyacaksınız. Mücadele etsin. Terör bitmişse demekle olmuyor. Çünkü Türkiye'nin terörün sıfırlandığı dönemleri de yaşadı. Ama ondan sonra birdenbire konjonktürel dengeler değiştiği zaman Türkiye'de tekrar terör eylemleriyle karşı karşıya kalındı.
1: Peki.
2: Dolayısıyla bu meseleyi, bu kadim meseleyi, bu Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin ayağına pranga olmuş bu meseleyi kalıcı şekilde çözümü noktasında kanaatimce her siyasi partinin ve biz yurttaşlar olarak okuyan, yazan her insanın olumlu bir dil kullanarak, yapıcı bir dil kullanarak katkı vermesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, eğer bu fırsat yakalanmasa, değerlendirilmezse ne olur? Bunu birazdan Deniz Tansiye soracağım ama öncesinde Mete Çubukçu'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi bu süreç, bu yolda ilerlenirken, süreç çözülmeye çalışılırken siyasi partiler arasında bir pazarlık söz konusu mu? Yani farklı partilerin farklı talepleri var mı, yok olduğu söyleniyor. Fakat kapalı kapılar ardında konuşulanlar, ihtimaller, bundan sonra konuşulma ihtimali bulunan mevzular var mıdır sizce?
4: Ya şu ana kadar ya bunun olduğunu düşünmüyorum. Yani üç aşağı beş yukarı ya bir takım maddeler dışında genelde... Hemen hemen hiç kimse, işte Onurman Kurtulmuş'un başkanlığındaki meclis komisyonuna da baktığımızda hani hiç kimse terör bitmesin ya da işte bu iş sona ermesin demiyor. Yani kimisi, ben de bütün raporları okumuştum. Yani şu anda hepsini tabii ki hatırlamıyorum ama bütün partilerin raporlarını orada, yani işte, o zaman işte CHP'nin şeyleri şu anda da yani işte buna paralel olarak mevcut yasaların uygulanması, demokratikleşmenin biraz daha hızlanması, işte hani CHP'ye yönelik o zaman operasyonlarla bunların çelişki oluşturduğu gibi bir takım şeyleri vardı. DEM Parti'ninki çok daha genişti. Yani içinde birçok şey vardı. Ha, yanlış mı? Değil ama şu bugünün yani ya da o anın şeyi değil çözülmesi gereken. Çünkü orada bir ortak mutabakatla yani bu işi çözmek için yola koyulacak mıyız, koyulmayacak mıyız? Bu aşama gerçekten önemli. Burası aşıldıktan sonra, ondan sonra uygulamaya bakılacak. Daha sonra işte anayasa tartışmaları, işte farklı partiler bu konuda anayasayı değiştirmek için işbirliği yapacak mı, yapmayacak mı? Bu iş Cumhurbaşkanlığı seçimi için mi yapılıyor? Efendim hani bir takım menfaatler var vesaire vesaire gibi onlarca bu konuda yorum var. Ama bunları şimdi bu şekilde değerlendirmek çok yanlış ve ben partilerin de şu anda eğer yapacaklarsa bu tür tartışmalar ya da pazarlıkları yaptığını düşünmüyorum. Daha o aşamalara gelinmedi. Ama yani naçizane benim fikrim bunun o amaçla yapılmadığı. Bu başka bir şey. Yani hakikaten başka bir şey. Yani terör bitiyor, insanlar ölmüyor, silah bırakılıyor ve bir dönem sona eriyor. Tamam, arada ayrı kodları çıkacaktır. Onlarla da güvenlik güçleri ya da istihbarat birimleri bir şekilde ilgilenecektir. O arada evet belki zaman alsa bile bir toplumsal uzlaşma, insanların birbiriyle empati yapması, bunların anlatılmasıyla ilgili mekanizmalar ya da yumuşak geçişler sağlanacaktır. Ha, bir takım insanlar politik hesaplar yapıyordur, onu hakikaten şu anda bilemeyiz ama buradaki amaç çok daha farklı. Yani nasıl diyeyim, tarlanın önce bir sürülmesi, ondan sonra hani yeşermesiyle ilgili tartışmalara daha sonra bakılır diye düşünüyorum.
1: Peki, Mete Çubukçu'ya teşekkür edelim ve bir reklam arasına gidelim, ardından konuşmayı sürdüreceğiz Doğrudan Siyasette.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Doğrudan siyasette terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz efendim. Şimdi konuklarımızla birlikte artık son aşamada biraz süreç eğer olumsuz giderse ne olur senaryolar üstünden biraz da konuşalım isteriz. Son en azından bu konuyla ilgili olarak son soruyu da Deniz Tansiye sormak isterim. Tabii. Şimdi şu ana kadar terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla birlikte yapılacak değişiklikler Türkiye'ye ne katar ne getirir biraz bu tarafını konuştuk ve bu nasıl mümkün olur. Ama tabii olumsuz senaryo da söz konusu. Hangi ihtimaller dahilinde bir olumsuzluk yaşanır ya da bu olumsuzluk süreç tıkanırsa, aksi bir durum yaşanırsa, biraz önce siz bahsettiniz İsrail, Yunanistan, Kıbrıs gibi farklı etmenler, farklı siyasi aslında çıkarlar dolayısıyla olur da tıkanırsa, sabote edilirse Türkiye açısından hangi senaryolar söz konusu olur?
2: Şimdi Türkiye daha önceki turlarda ifade ettiğim gibi bir zafiyet içerisinde değil. Yani terör gerçekten bitirilmiş durumda. Pasifize olmuş bir terör örgütünün geriye kalmış unsurları diye ısrarla söylememin sebebi bu. Yani topluma entegre etmek. Ha, eğer buna ayak uydurulmazsa o zaman hani Selami Hocam da söyledi, gerçekten kendileri bilir. Bu konuda ifade edecek konular bellidir. Ama tabii etrafımızdaki devletleri, yani İran'dan Yunanistan'a düşündüğünüzde, hani bir tabii hep ateş çemberi yaşadığımız bölge, çok klasik bir deyimle, zaman zaman bu unsurları hani kullanmaya devam edecektir dediğimiz, aslında kullanıyorlardı. Yani farklı zamanlarda farklı konjonktürel ihtiyaçlarla bunu ifade ediyorlar. Ama Türkiye'nin bu bölgedeki farklılığı, laik bir cumhuriyet olması, yurttaşların eşitliğine dayanan bir devlet olması, siyasal bir ulus kavramı ortaya koyması, bu farkın çok doğru anlaşılması lazım. Eğer terör örgütü ve bunun çeşitli ülkelerdeki unsurları hala ister küresel ister bölgesel anlamdaki aktörlerin terkinleriyle, dayatmalarıyla, yatırımlarıyla, silahlandırmalarıyla hareket ederlerse Orta Doğu'nun Gaya kuyusunda yuvarlanıp gideceklerdir. Yani Türkiye, tabii Türkiye bir zaman kaybettirmeye çalışıyorlar ama Türkiye buradaki bu süreç aslında son derece önemli bir inisiyatif, ama bu inisiyatife Türkiye'nin çağrısıyla eğer terör örgütü buna ayak diretir ya da ayak uyduramazsa tarihi anlamda bir vebal altında kalır. Bunu özellikle altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi bir diğer konumuzda tabii ki muhalefet cephesinde yaşananlar, ama biraz terörsüz Türkiye sürecinde duruşlarıyla birlikte anlamaya çalıştık neler yaşanacak. Peki sizce bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölüm ve yeni partiye geçen 91 milletvekili, ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan 44 kişilik vekil sayısı hem meclis açısından ne ifade ediyor? Bu sürece verilen destekte nasıl bir tavır olacaktır? Aksi sesler yükselecek midir, bunu soralım. Ve bir de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde tekrar bir bölünme mi olacak? Bu da soru işareti. Çünkü şu an mevcut 44 milletvekilleri var. 91 vekil işte yeni partiye geçti, ama bu 44'ün içinde de 25'inin ortalama Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği, diğerlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden pek de ayrılmak istemeyen vekiller olduğunu biliyoruz. Farklı bir siyaset yürütme ihtimalleri söz konusu ya da Kılıçdaroğlu'na belki rakip olabilecek isimler var içlerinde mevcut. Burada yaşanan son gelişmeler neler, dikkatinizi çekenler?
3: Yani aslında bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecine Cumhuriyet Halk Partisi'nin topyekün olarak söylüyorum. Yani fiili ve resmi bölünmeden önce de böyle bir açıklama yaptılar, sürece katkı sundular ki olumlu olduğunu da hep altını çizdim. Komisyonda temsilci bulundurdular, hassasiyetlerini dile getirdiler ki doğru olarak ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin çok ya çok konuştuk işte, sabahlara kadar da konuşulabilir. Cumhuriyet tarihinin en önemli meselelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yönetme iddiasında, ana hatlarıyla söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi derken, tabii hangisi, hangi Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ben genel olarak, yani bölünmemiş bir Cumhuriyet Halk Partisi bakışını söylüyorum. Ki ayrıldıktan sonra dahi bugün Özgür Özel'in de açıklaması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması bu mihalde. Yani sürece destek verdiklerini söylüyorlar. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç derin krizi, derin ayrışmayı hep altını çizdim. Çözmekle yükümlü olan, rasyonel bir zemine gelmeleri gereken Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'di. Sebep ne olursa olsun, tamam, tedbirli bir mutlak kararı var ama kesinleşmiş değil. Yargıtay'da devam ediyor. 1 Eylül'de adli tatil bitecek. Dikkatinizi çekerim. Eylül veya Ekim ayları gibi bu dosyanın dairenin önüne gelme ihtimali yüksek. Daha oradan çıkacak bir lehte bir karar olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum ne olacak? Veya sol muhalefette durum ne olacak? Nasıl kaotik bir durum olacak? Bilemiyorum. Yani o ihtimal de var. Çünkü ilk derece mahkemesi Özgür Özel lehine karar vermişti. İstinaf Mahkemesi farklı bir karar verdi. Dolayısıyla Yargıtay'da şu anda. Böyle hemen Yargıtay şu kararı veriyor demek de bende politik bir söylem olur. Bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla öyle bir ihtimal olursa ne olur? Onu da düşünmeleri lazımdı. Netice itibariyle fiili bir bölünme oldu. Ve resmiyete de döküldü. Yeni bir parti kuruldu. Hayırlı olsun dedik. Ancak şöyle bir şey var. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasını devraldıklarını, bir gün baba ocağına döneceklerini, altı oka sahip çıktıklarını ifade etti kendi söylemleri. Dolayısıyla altını çiziyorum, yeni söylemi ne kadar yeni olarak kulağa hoş geliyor da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka farklı bir tabela partisi ismi altında devamı niteliğinde bir artık siyasi etkinlik, evet, yapacaklarını ifade ediyorlar. İsim değişikliği için. Yani klasik anlamda siyaset alışa geldiğimiz yeni bir parti, yeni bir ideoloji, yeni kadrolar, yeni söylem, yeni yaklaşım değil. Yani klasik anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hassasiyetlerini, ideolojisini, mirasına sahip çıkan zaten Cuma günü kurulması, Hacı Bayram Veli Camisi'nin ziyareti, Anadolu Kulübü'nde açıklama yapılması, bütün bunlar aslında bilinçli bir şekilde planlanmıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkıyor. Ben suçlama anlamında söylemiyorum. Yani yeni derken yeninin isim olarak iyi gelir, kulağa hoş geliyor da yeni böyle büyülü bir kelimedir. Ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi binası dışında farklı bir tabela altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Geriye kalan resmi anlamdaki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bugün itibariyle öğrendiğimize göre 20-25 kişilik bir grup yılbaşına kadar bir kurultayın yapılması ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması talebiyle bir deklarasyon yayınlayacaklarını ifade ediyorlar. Bunlar kendilerini üçüncü grup olarak adlandırıyorlar. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir ara buluculuk girişiminde de bulunan ekipti bunlar. Gürsel Erol ve birkaç isim, Engin Altay galiba.
2: Engin Altay
3: da. Evet, birkaç isim daha. Şimdi sorun şu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ana aktörler, siyaset yapıcılarının, tamam iktidarı eleştirebilirsiniz, iktidarı suçlayabilirsiniz. Bu muhalefet olmalı, farklı bir siyasi partinin olmanın gereğidir. Ama netice itibariyle sizin kendi iç iktidar mücadeleniz, yani siyasete ilgili olan, takip eden de iç iktidar mücadelenizden kaynaklanan, ideolojik bir ayrışmaya da dayanmayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce ayrılanlar da oldu. Ana akım siyasi partilerden ayrılanların çok başarılı olduğunu da görmüyoruz Türk siyasi hayatında. Bunun bir tek istisnası AK Parti'dir. Fazilet Partisi'nden ayrılıp da başarılı olan, onun da sosyolojik iklimi farklıydı.
1: Bazen benzerlik kuruluyor, siz benzerlik.
3: Sosyolojik iklimi farklıydı. 28 Şubat sürecinin üzerinden sadece 4-5 yıl geçmişti. Erdoğan'ın çok başarılı bir belediye başkanlığı dönemi vardı. İşte cezaevinden çıkmıştı vesaire. Sosyolojik bir talep vardı. Ama burada dediğim gibi zaten Sayın Özgür Özel'in iddiası muhalif seçmenin tabii ki desteğini alabilir. Ama şu anda yapılan şeylere baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışmaya Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Özgür Özel nasıl isim verirse versin toplumun gözünde bir bölünmedir bu. Parti ikiye bölündü ve iki farklı grup bir çatı altında siyaset yapmayı beceremediler. Sen haklısın, ben haklıyım farklı değil. Ama bunun dışında üçüncü bir unsurun olduğu, ayrışmanın bu nedenle meydana geldiğini de söyleyenler var. Bu yönde de işaretler var. Ama önemli nokta şu, Cumhuriyet Halk Partisi marka olarak, siyasi marka olarak önemli bir partidir. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bu başta da Sayın Kılıçdaroğlu açısından söyleyelim, yani yaşının kemale ermesi, tecrübesi, 13-14 yıllık bir genel başkanlık dönemi geçirmesi nedeniyle ana muhalefet partisindeki bu ayrışmanın, bu bölünmenin önüne rasyonel bir zeminde çalışarak, düşünerek geçebilirler miydi? Ben bunun CHP'li seçmenlerin birçoğunun kafasında olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, bu mümkün olabilir miydi? Tabii ki.
3: Ama olmadı.
1: Bilmiyoruz. Tabii Yargıtay'dan gelecek olan karar ne olacak? Bu da merak konusu. Bir beklenti ne olursa olsun. Peki bu bölünme ne getirecek Türk siyasetine Mete Çubukçu? Bir yandan da işte bu ana muhalefet kavramı da tabii değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi yeni partiye geçmiş oldu. Nasıl bir siyaset yürütecektir? Bir yeni söylem sizler bekliyor musunuz? Böyle bir talep var mı en azından? Toplumda yeniye dair bir hasret var mı?
4: Şimdi baktığımızda yani yeni parti Özgür Özel'in demeçleri ya da işte artık yeni partiyle birlikte işte sokağa çıkması, işte bankların üzerinde, kasaların üzerinde, sandalyelerin üzerinde halka hitap etmesi, hatta kendi deyimiyle seçmen ya da millet bizi arkamızdan itti, hani hatta biz ya tam olgunlaşmamıştı ama yani öyle bir akıma kapıldık ki herkes değişim istiyordu diye. Hoş, zaten CHP içinde Özgür Özel'le birlikte şöyle ya da böyle yani bir değişim havası başlamıştı. Yani ideolojik, tam bir ideolojik değişim olmasa bile yani parti örgütlenmesi, gençleşmesi, işte kadınlara, gençlere yer verilmesi açısından bunu devam ettireceklerini iddia ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o temel değerlerini de tabii ki işlerinde şey yaparak, barındırarak. Dün Fatih Altaylı'ya bir demeci vardı, onu okudum. Ya bunlar doğru mu yanlış mı, tabii onu bilemeyiz. Yani Kemal Bey'in işte ben başkan olayım, sen grup başkanı olarak devam et, daha sonraki seçimde milletvekili seçilirsen ben de meclis başkanı olurum gibi, bilemiyoruz yani doğrudur yanlıştır. Özgür Özel'in verdiği demişti ama CHP'nin şu anki, yani geride kalan CHP'ye baktığımızda orada 3 grup vardı. Bir, Kılıçdaroğlu'yla hareket edenler. 2, Özgür Özel'le hareket edecekler ama henüz yeni partiye geçmeyenler ve üçüncüsü de ikisinin arasında kalanlar. Şimdi onlar kurultay için bastırmaya başladı. Yılbaşına kadar bir kurultayın düzenlenmesi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şu ana kadar herhangi bir şey gelmedi. Yani o düzenleyeceğini söylüyor ama yani sonuçta kurultay tabii ki ta mahallelerden başlayarak delegelerden ilçe ve illere kadar gidip belli bir süreç alacak diye düşünüyorum. Enteresan olan şu, yani ilk başta daha Kılıçdaroğlu'na yakın olan işte Ali Öztunç gibi isimlerin de yavaş yavaş daha ortaya çekildiği, Kılıçdaroğlu'ndan biraz daha uzaklaştıkları. İşte Oğuz Kansalıcı'nın ismi var, Muharrem İnce, Ali Öztunç, Gürsel Tekin, Gürsel Erol gibi isimlerin kurultayda aday olabilecekleri. Ama şu anda bakıldığı zaman 44 kişi, 4-5 tanesi yeni partiye geçtiği zaman 40'a inecek. Sayı giderek azalacak. Kim şey yapabilir? Yani burada işte Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diyorlar. Bunu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Orada da farklı bir mücadele başlayacak. Ama önemli olan bana göre burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay tarihini artık şey yapması, açıklaması, geride kalan CHP'yi bir şekilde tahkim etmesi için. Eğer bu süreç daha uzarsa o 44 kişiden bence daha fazla kopma olabileceğini
1: düşünüyorum. Kısa süre içinde peki böyle bir açıklama yapma ihtimalini görüyor musunuz siz yaptığınız okumalarda?
4: Şimdi çarşamba günü bu deklarasyonu yayınlayacaklarını söylüyorlar. Ondan sonrasına bakmak gerekecek. Muhtemelen yani kurultay yapılacaktır diyecektir ama burada önemli olan bir tarif vermek. Yani çünkü baştan beri zaten bir kurultay yapacağız diyor.
3: Ama çok özür dilerim. Burada aslında teknik olarak yani bunların herhalde çarşamba günü açıklayacakları deklarasyonda olağanüstü bir kurultay talepleri var. Ben öyle anlıyorum. Neden? Çünkü evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yapacağım dediği şey olağan kurultaya ifade. Çünkü Eylül ayında kurultay sürecini başlatacağım dedi.
4: Tabii.
3: mahalleden sizin dediğiniz gibi mahalle ince.
2: Mart, Nisan.
3: Şubat, Mart'ı bulur. 5-6-7 ayı bulur. Yani olağan süreçlerden. Ama bu grubun talep ettiği olağanüstü bir kurultay. Yani bu neye geliyor? Aslında onların dayanacakları herhalde şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezin olağanüstü kurultay kararı alma yetkisi var. Yani tedbir kararı buna engel değildir diye
5: ama
3: düşünüyorlar.
5: Kemal Bey de sürekli şey diyor yani.
3: Tabii o karar... Tedbir kararına atıfta bulunuyor.
2: Kendince öyle söylüyor.
3: Evet. Aslında oradaki maksat siyaseten biliyoruz ki kurultayı delegasyonu yapısını değiştirmek. Yani bunu herkes biliyor yani. Mesele o yani.
5: O karar tedbir
3: çünkü olağanüstü kurultay yapılırsa mevcut delegasyonla seçime gitmesi lazım.
5: Doğru.
3: Mevcut delegasyonla da seçime gitse dahi şaibeli, iradesi şaibeli olan, fesada uğradığı, mahkemece tespit edilen kişilerin dışarıda bırakıldığı bir kurultay olur. Yani hukuki olarak bu böyle olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tamamını delegasyonun evet. değiştirebilmesi.
5: Zaten Özgür Özdeğerler de bunu söylemişti. Yani o iddia edilen kişiler zaten giremiyor.
3: Dışarıda kalıyor.
5: Evet, ama tabii. Kemal Bey tedbir kalkmadan ben gidemem demişti. Bakalım çarşamba deklarasyonundan
3: Kemal
5: sonra ne
3: diyecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışı da şu, kurultay delegelerinin tamamını suçlayan. Evet. Bakın tamamı 1200 delege falan olması lazım.
2: Partisini FETÖ'cülükle, hırsızlıkla suçladı.
5: Evet.
2: Yani bu çok ağır bir ithamdı. Onu söylemek lazım. Şimdi logo tek başına bir garanti değil. Yani 94'te 4.62 aldı CHP. 13.5 aldı SHP. 95'te DSP 14 aldı. Logolu CHP 10 aldı. 99'da 22 aldı DSP. 8.7 ile baraj altında kaldı.
5: Evet.
2: Etkin ve büyük bir siyaset adı CHP yeniden 2002 seçimlerini ancak alabildi. O da 2002'den sonraki kutuplaşma sürecinden dolayı oylar arttı. Dolayısıyla hani geriye kalan CHP'de tabela var, para var ama seçmen yok. Örgüt yok. En azından öyle gözüküyor. Tabii zaman içerisinde gözükecektir bu sandık yani.
1: Örgütlenmeyle ilgili yeni bilgiler var aslında. Yani farklı yerlerde aslında kısa bir süre içinde mesela 60 il ve 400'den fazla ilçede örgütlenmesi
2: için. Bu yeni parti.
1: Yeni parti
2: tabii
1: için
2: yeni parti
1: tamamlandı.
2: Var, tabii.
1: İşte Ağustos ortasına kadar 1,5 milyon ulaşacağı söylenmiş.
2: Doğru. Ya burada bir toplumsal dalga var.
1: Evet.
2: O bir toplumsal muhalefete ve siyasal muhalefete dönüşmüş durumda. Büyük bir üye talebi var. İşte bağışlar zaten çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Yani orada yani Kemal Bey'in ve etrafındaki diyelim ki kadronun olağanüstü kurultay yapmaması, 45 gün içerisinde bunu gerçekleştirmemesi, yeniden bir olağan kurultay süreci başlatarak bir şekilde delegasyonu istediği gibi tayin etme amacı var. Ama bu geriye kalan CHP açısından örgütlenme zemininde alacağı oy potansiyeli bağlamında ki yeni partiyle ilgili oy potansiyeli çok yüksek gösteriliyor. Ama bu tabii atılacak adımların doğru olmasıyla bağlantılı. Hiçbir şey garanti olmaz. Ama görülen o ki parti aslında deyim yerindeyse çatı değiştiriyor. Geriye kalan CHP'de daha diyelim ki kadük, daha az bir, daha diyelim ki sınır bir zeminde hareket ediyor. Bu da işte
1: etkili
2: demek ki...
1: olurlar mı peki şimdiki meclis yapısında?
2: Tabii ki yeni parti daha kurulur kurulmaz ana muhalefet partisi oldu. Bu son derece önemli. Ve bu milletvekilleri de Kemal Bey döneminde belirlendi.
1: Evet, ya onda... ilginç bir işte durum. Belediye başkanlarının işte aslında Özgür Özel döneminde belirlenmek
2: onu hep suçluyorlar ama
1: olması ama
2: işin böyle bir gerçeği var. Bir de şu var yani özellikle Kemal Bey ile ilgili bir sıkıntı vardı. 2023'te seçim kaybedilince 13 yıllık genel başkanlığı sorgulandı. Bir değişim kurultayı oldu. O değişim kurultayı ve yerel seçimlerdeki başarı ama mahkeme kararıyla yani mahkeme kararının doğru olup olmaması konusu hukukun tartışması ama mahkeme kararıyla o göreve atanıp da ben burada kalıcıyım diyerek sanki kurultay kazanmış gibi hareket etmek de aslında siyaseten ciddi bir anomali yabancılaşmayı beraberine getirdi diye düşünüyorum.
1: Peki son bir cümle alayım hemen
3: böyle,
1: kapatmam gerekiyor programı buyurun.
5: Yeni parti.
3: Yeni parti. yeni ile karıştırıyorum. İyi Parti de var ya öyle dil sürçmesi. Yeni parti şöyle tabii 91 milletvekili ana muhalefet partisi. Gerçi başkanlık sisteminde ana muhalefet partisi değil ama milletvekili sayısı olarak en önde.
1: Tabii kasıt o.
3: En önemli husus da özellikle meclisten çıkarılacak yasaları doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne götürme yetkisine sahiptir. Birinci parti ve ikinci partiler sayısal üstünlük açısından. Bu anlamda da yeni partinin iptal davaları açma Anayasa Mahkemesi'nde yetkisi var. Yani artık CHP'de değil, klasik eski CHP'de Şu anda yeni partide bu yetki.
1: Peki bakalım bu yetki ne getirecek mecliste, Türk siyasetine? Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Efendim Deniz Tansı bizlerleydi, Mete Çubukçu bizlerleydi ve Selami Kur'an bizlerleydi. Teşekkürler katkılar ve değerlendirmeler için. Doğrudan Siyasetin bu hafta sonuna geldik efendim. Saat başında bugün yarın da karşınızda olacağız. Gecenin gündemini aktaracağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın ilk iş gününde ve günün son saatinde şimdi gecenin gündemini aktaracağız sizlere. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşılıyor. Biz de manşetimize bu konuyu aldık bu gece. Sürecin yol haritasını belirleyecek çerçeve yasa mecliste imzaya açılırken Ankara'da peş peşe dikkat çeken temaslar gerçekleştirildi. Siyasi partiler arasında mutabakat arayışı sürerken gözler hem meclise sunulacak yasa teklifine hem de Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkacak mesajlara çevrildi. Peki çerçeve yasa hangi düzenlemeleri içeriyor ve yeni süreçte bundan sonra

0: derecesi hareketli bir gün bekliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da göreve dönmesi sonrası ilk kez grup kürsüsünde olacak. Siyasetin notları bugün yarında olacak birazdan. Enflasyon Temmuz ayında yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre enflasyondaki artışta en büyük etki motorin zamları. Rakamla birlikte Ağustos'ta kiralara yapılan tavan zam oranı da belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde olacak. Ve son maddemiz ise spordan. Beşiktaş'a gidiyor derken Trabzonspor kaptı mı diye soracağız. Dünyaca ünlü futbol yıldızı Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Bordo Mavililer bu hafta Salah'ı Türkiye'ye getirmek istiyor. Oyuncunun menajeriyle pek çok farklı detay yine üzerinde sıkıştığı belirtiliyor. Hepsi ve daha fazlasını bugün yarın aktaracağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için de başladık. Şimdi günü noktalarken gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir RORA gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu gemi personelinden ağır yaralananlar bulunuyor. Ayrıntıları Sibel Can aktaracak. Sibel, seni dinliyoruz. Yeni bilgiler var mı? Nasıl özetlersin yaşananları?
1: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yaklaşık bir saat önce bir açıklama gelmişti. Onun üzerine yeni bir açıklama yok. Elimizde şu bilgiler var. Gemide 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat var. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş. Gemide yangın devam ediyor. Bu nedenle de müdahale edilemiyor. Aynı zamanda drone saldırısına da açık hala bölge. Güvenli değil. Dolayısıyla bu da kurtarma operasyonunun yapılamadığını gösteriyor bize. Bununla ilgili de yine Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama var. Arama kurtarma ekipleriyle yapılan görüşme sonunda da gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli bir şekilde limana tahliye edildiği ifade ediliyor. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun da ağır olabileceği ifade ediliyor. Tabii konuya ilişkin gelişmeler müdürlük tarafından yakından takip ediliyor ve en kısa sürede ailelerine kavuşmaları için de çabanın devam ettiğine dair bir açıklama bu. Yeni bir açıklama gelecek mi onu bekleyeceğiz ama elimizdeki ilk bilgiler personelin, 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ifade ediliyor ve 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bu saldırıya uğrayan geminin içindeydi ve Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından da emniyetli bir şekilde limana çıkarıldılar.
0: Ankara'dan notları aldık efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Ve görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını iletti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını vurguladı. Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İsrail'in yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şartı olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini de ifade etti. Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturmada son olarak gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ve terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bugün bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de vardı. Düzenlemenin bu hafta

0: Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerinin süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
2: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
1: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
0: Değerli izleyenler, Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firari olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
5: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
4: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
0: Evet, mecliste yarın siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözler ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeni partide olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmesinin ardından İlk kez aslında grup kürsüsünde konuşmasını yapacak. Yine yeni parti lideri Özgür Özel'in de konuşma yapması bekleniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partide gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
6: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada yeni partinin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
1: Yeni parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
6: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
1: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak yeni partiyi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda da yeni bir gelişme var değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz hafta tutuklanma kararı verilmişti, tutuklanmaya sevk edilmişti ve tutuklanan Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. Bugün emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetmişti. Gelin neler yaşandı, son gelişmeler aktaralım haberimizde.
7: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
8: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı, Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo epey değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti? Sandalye dağılımı ne durumda? Yanıtı haberimizde.
8: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
9: Bize çok büyük bir görev düşüyor.
8: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
10: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
8: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
10: Sacit Terzi.
8: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
11: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
8: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
12: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
8: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
0: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerine AK Parti ve Beştepe'den tepki var. Ankara'dan gelen açıklamalara bakacağız şimdi.
13: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine tepki gösterdi. Çelik, çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır dedi.
8: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.
13: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Özkök'e tepki var. Duran, Özkök'ün açıklamaları için demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürü dedi.
14: Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.
13: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanarak göreve geldiğine dikkat çekti. Ala, dünyaca saygın bir lideri, diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak, siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eminim ki Cumhurbaşkanımız 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde de bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir ifadesini de kullandı. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ise kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi. Franco rejimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini birbirine benzetecek kadar kendinden geçmediğini belirten Özkök, 13 kere seçim kazanmış insanı Franco der miyim ifadesini kullandı.
0: Oyuncu Bennu Gerede hakkında katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından gözaltı kararı verildi. Gerede hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müstehcenlik suçlamasıyla resen başlatılan soruşturmada Gerede için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şimdi bugün yarın da canlı bağlantılarımız olacak. Gelin sınırlarımızın dışına çıkalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Gelişmeleri öğreneceğiz. İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları askıya alan Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bu İran için son şans ifadesini kullandı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alalım. Begüm, Trump neler söyledi senden dinleyeceğiz. İkiyüzlülükle suçladı bir yandan yönetimi, bir yandan da işte askıya alındı. Bu saldırı ihtimali ne dersin?
15: Buse, ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda hafta sonunda verdiği mesajları tekrarladı. Açıklamalarının manşeti onlara son bir şans daha vermek istiyorum ifadesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı o kadar sert vuracaktı ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ki en kötü en büyük saldırı olacaktı. Suudi Arabistan aradı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar aradı. Yalvarma ifadesini kullanmak istemiyorum ama özellikle İran vurulmak istemediklerini söyledi. Görüşmek istiyoruz dediler dedi. ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la görüşmelerin hafta sonunda paylaştığı mesajda İran'la görüşmelerin aslında bugün öğleden sonra, pazartesi günü öğleden sonra başlayacağını söylemişti. Trump'a İran'la görüşmeler hala masada mı, olacak mı bu müzakereler diye soruldu. Trump şu anda görüşmeler devam etmekte. Nedense görüştükleri zaman, konuştukları zaman konuşuyoruz, görüşüyoruz demeyi tercih etmiyorlar. İran'ın talebi üzerine görüşüyoruz, bu son şans ifadesini kullandı Trump'a. Bir yandan da Nisan ayından bu yana İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını 5. kez askıya alışınız bu. Bu kez neyin değiştiğine ilişkin Amerikan halkına mesajınız nedir diye soruldu. Tam da işte o noktada Trump zaten vurmadan önce son bir şans vermek istediğini söyledi. Umarım kendilerine gelirler dedi ve en son saldırı planının da basına sızmış olmasına da değindi ABD Başkanı Donald Trump. Saldırının büyüklüğünden ve ciddiyetinden bu haberleri ve bilgileri sızdıranlar aracılığıyla haberdar oldular ifadesini kullandı. Sabah saatlerinde de sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran yönetimini iki yüzlü ifadesiyle nitelemişti Donald Trump. İran'dan gelen mesajlara baktığımızda ise İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmelerin Umman'la yapıldığının altını çizmişti. Görüşmelerin ne hakkında, neyle ilgili ve kiminle yapıldığını net bir şekilde ortaya koyalım. Şu aşamada Amerika ile müzakere etmiyoruz. Umman'la müzakerelerimizde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin nasıl sağlanacağına ilişkin bir rota konusunda anlayışa varma amacını taşıyor demişti. Gün içerisinde CBS News'a konuşan Amerikalı yetkililer de İranlı müzakere ekibi ve Amerikalı müzakere ekibi arasında arabulucular üzerinden yapılmakta olan görüşmeler dışında yeni bir müzakere ya da görüşmenin planlanmadığını ifade ediyor Buse.
0: Peki Begüm, Amerika ve İran arasında anlaşma için bir umut var mı? Basında neler konuşuluyor? Bu bir ihtiyaç mı Amerika açısından? Neler söylersin?
15: Buse, bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimi askeri olarak tırmandırma tehdidinin hayata geçmediği ama müzakere ya da görüşme konusunda da taraflardan gelen mesajların birbiriyle pek örtüşmediği bir durumla karşı karşıyayız. Yine Trump bir kez daha gerilimin tırmanmasından kaçınmak için diplomatik çözümü deniyor ama ABD Başkanı Donald Trump'ı içeride zafer ilan edebilecek bir noktaya götürecek şekilde diplomatik ya da askeri olarak net bir rotanın olmadığı yorumu yapılıyor. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi Trump eğer beklediği şey çıkmazsa bu süreçten, yani bir anlaşma ile sonuçlanmazsa süreç, o rafa kaldırdığı askeri tehditleri tekrar gündeme getirebilir. Amerikan basınına konuşan iki kaynak ABD ordusunun İran'da Pikaks Dağı'na yönelik bir saldırı için aktif bir hazırlık yaptığını aktarıyor. Bir diğer ihtimal, daha önce vurulmuş olan yerlerin, noktaların tekrar hedef alınabileceği bir saldırı olabilir ki böyle bir seçeneğin Donald Trump'a İran Savaşı'nda başlangıçta konulan hedefleri çok da gerçekleştirmeden aslında bir zafer ilan etme, sembolik bir zafer sunma ihtimalini beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. Bir yandan da tabii aslında bütün bu gördüğümüz süreç bölgede güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmeye yönelik bir mücadeleye aslında tanıklık ediyoruz. Bunun odağında da Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol edeceği meselesi var. İran geri adım atacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte saldırı ve İran'dan karşı saldırı şeklinde gittikçe biraz daha tehlikeli hale gelebilecek bir statükoyu kabullenmek de seçeneklerden, olasılıklardan bir tanesi.
0: Begüm Dönmez her söz notlarını paylaştı bizlerle. Ve bir başka canlı bağlantımızda deniz sınırımızın hemen ötesinden olacak. Ukrayna ordusu Rusya'nın Gelencik kentindeki bir sahile yönelik saldırı düzenledi. 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı. Rusya'dan da Ukrayna'ya yanıt verildi. Ayrıntıları bize Kiev'den Deniz Berktay aktaracak. Deniz, savaşta son durum nedir? Senden dinleyelim. Tatil bölgesine düzenlenen saldırının bilançosu ağır görülüyor. Neler yaşandı? Sen özetle lütfen.
16: Evet, son duruma baktığımız zaman hem cephede hem de cephe gerisinde şiddetin giderek arttığını görüyoruz. Bugün sabah erken saatlerde de Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Vladimir ilinde bulunan büyük bir depoyu vurdu. Rusya'nın en büyük lojistik şirketi olan Wildberries firmasının depoları bir aya yakın zamandan biridir sürekli Ukrayna İHA'ları tarafından vuruluyor. Ve Ukrayna bunun hem Rusya için önemli bir ekonomik kayıp olduğunu söylüyor, hem de aynı zamanda bu depoların ve bu firmanın Rus ordusunun lojistiğine de hizmet ettiğini, dolayısıyla Rus ordusunun lojistik imkanlarının da vurulduğunu Ukrayna söylüyor. Diğer taraftan bugün Rusya'da epey yankı yaratan bir olay, bugün Ukrayna İHA'larının Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Gelencik'i vurması oldu. Ve özellikle burada Ukrayna İHA'larından biri plaja düştü ve burada 7 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. En son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ayrıca ölenlerden 3'ünün de çocuk olduğu ifade ediliyor. Bu olay Rusya'da ve Ukrayna'da farklı şekilde yorumlandı. Rus devlet yetkilileri ve Rus basını büyük ölçüde bunu Ukrayna'nın kasıtlı olarak yaptığını ileri sürüyorlar. Ukrayna'nın özellikle sivil hedeflere vurduğunu ifade ediyorlar ve bu olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirdiler. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da yaptığı açıklamada, daha önceden yaptığı açıklamada NATO ülkelerini, NATO'yu teröre destek vermekle suçlamıştı. Diğer taraftan Ukrayna basına baktığımız zamansa bu olayın bir yani Ukrayna'nın plajı sivil halkı kasıtlı olarak vurmadığı değerlendirmeleri yer alıyor ve büyük bir ihtimalle bu İHA Ruslar tarafından özellikle hedefinden saptırılmış olabilir ya da Rusların havada vurması sonucunda parçaların düşmesi sonucunda olabilir şeklinde ifade var. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Rusya ile Ukrayna arasında bu artan hava saldırıları da bu şekilde cephe gerisinde kayıpların giderek artmasına neden oluyor.
0: Deniz Berktay'ı dinledik. Bugün yarın da şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Ardından buradayız efendim. Ekonominin gündemiyle son enflasyon rakamlarıyla haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
18: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
17: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
19: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
17: Masallardan romanlara.
20: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
17: Çocuk şarkılarından operaya.
21: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yap. Bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
17: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
22: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdi.
17: Baledi.
23: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
24: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
17: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntv.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Radyo.
1: Aranın ardından devam ediyoruz bugün yarına. Enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamın belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti.
2: Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
1: Ve kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
3: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
4: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar rayiç bedelinin altında kiralanacak.
3: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
4: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
1: Trafik kazalarında eksper çağırmak zorunlu hale geldi. Eksperler tek bir merkezden otomatik olarak atanacak. Bundan böyle araç değer kaybı için ek başvuruya da gerek kalmayacak.
2: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
5: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
2: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
5: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
2: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
1: İstanbul Büyükçekmece toprak kayması meydana geldi. Büyükçekmece'de toprak altında iki kişinin kaldığı iddiası ekipleri seferber etti. Olay Mimar Sinan sahilinde yaşandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin toprak altında kalanların olduğunun iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Çalışmalara arama köpekleri ve iş makineleri de destek verdi. Sonunda toprak altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bölgedeki çalışmalar tamamlandı. Ve yeni haftayla birlikte hem sıcaklık hem de nem değeri artıyor. Yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Peki bu durum orman yangınlarının habercisi olur mu? Hangi bölgede risk var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı. Bakalım birlikte.
0: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor. Nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
6: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
0: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
6: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor. Ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
0: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
1: Bursa'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
7: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonuna atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
8: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda vukuatlıydı, bütün mahallede rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
7: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Memişoğlu, Batman ve Siirt'teki programlarının ardından tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin ekibi sağlık personeli çağrısı yaptı. Bunun üzerine Bakan Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına gitti. Hastaya ilk müdahaleyi yapan Bakan Memişoğlu bir süre hastayla konuşarak sakinleşmesini sağladı. Ardından Demirkol hastanın tansiyonunu ölçerek kısa bir muayene gerçekleştirdi. Yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için dün gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün daha sürecek, yani bu gecelere de dikkat etmek gerekiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Dizi belgesel projesinin gece yarısından sonra başlayan çekimleri için köprü üzerine set kuruldu. Köprü saat 1 ila 5 arasında araç trafiğine kapatıldı. Dizi belgesel çekimleri nedeniyle köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüde trafik akışı yeniden normale döndü ama bu gece ve yarın da aynı saatlerde tek yönlü olarak trafiğe araç geçişi kapatılacak. Ankara'dan Giresun'a taksiyle giden bir kişi tam 28.500 lira ödedi. Sebebi adrenalin tutkusu. 8 saniyelik bungee jumping atlayışına yetişmek için bunu yaptığını söyleyen Zafer Günaydın hayalini gerçekleştirdiği için mutlu.
9: Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Otobüse de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldi. Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
0: Giresun'da yaşayan Zafer Günaydın arkadaşlarıyla bungee jumping yapmak istiyordu. İş için Ankara'ya gittiğinde bir yakınının sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Artvin'de gerçekleştirilen bungee jumping organizasyonuna katılamayacağını düşündü, planını iptal etti. Yakınının hastanedeki tedavisi erkenden tamamlanınca bungee jumping saatine yetişmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
10: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
0: Ankara'dan taksiye bindi, Giresun'a gitmek istediğini söyledi. Şoför Zafer Günaydın'ı kırmadı. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve tam 28.500 lira tuttu.
10: Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
0: Giresun'dan karayoluyla Artvin'e ulaşan Zafer Günaydın bungee jumping atlayışını gerçekleştirdi. Büyük sevinç yaşadı. Bravo!
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor, söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Salah ise henüz imzayı atmadı. Bordo Mavililer 34 yaşındaki yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzon'un kuralları çekildi.
11: Avrupa Kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradeç Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
1: Cristiano Ronaldo ve Georgiana Rodriguez çiftinin gelecek hafta sonu düğün yapacağı öne sürüldü. Çiftin düğününün Ronaldo'nun çocukluğunu geçirdiği adada yapması bekleniyor.
12: 41 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve 32 yaşındaki Arjantinli nişanlısı Georgiana Rodriguez'in haftaya evleneceği iddia ediliyor. Portekiz'e bağlı Madeira adasında yoksulluk içinde büyüyen Ronaldo'nun bugünkü tahmini serveti 1 milyar 200 milyon ila 1 milyar 400 milyon arasında. Ünlü futbolcunun memleketinde evlenme kararı tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı bir dönemden bugünlere geldiği için özel bir anlam taşıyor. Adanın başkentinde yer alan Funchal Katedrali'nde evlenecekleri ve ardından düğün davetlilerinin resepsiyon için 5 yıldızlı bir otele geçecekleri söyleniyor. Ronaldo ve Rodriguez çiftinin 5 çocukları var. Ünlü futbolcu Dünya Kupası'nda elendikten sonra katıldığı bir programda Georgiana ile evlenmek istemesinin nedenlerini hem çocuklarımın annesi hem de dünyada en çok sevdiğim kişi şeklinde açıklamıştı.
1: Değerli izleyenler, gece müzeciliği uygulaması Türkiye'nin kültürel mirasını farklı bir deneyimle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk dedi. İzmir'de her adımda tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti, güneş battıktan sonra da ziyaretçi akınına uğruyor, enfes görüntüler oluşturuyor. Efes Ören yerini sadece Temmuz ayında 156.528 kişi ziyaret etti. Gelin o gece görüntüleriyle birlikte Efes'e dair manzaralarla noktalayalım bu dilimi. Saat başında karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl 27 ören yeri ve tarihi mekanı gece müzeciliği için ziyarete açtı. Bunlardan bir tanesi de Efes Antik Kenti. Geçtiğimiz yıl Efes Antik Kenti gece müzeciliğinde 300 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl ise hedef daha da yukarılarda.
1: Şimdi burada böyle bir etkinlik yapılıyor olması ve bu ışıklandırma özellikle çok keyifliydi. Beraber gerçekten çok keyif aldık. Güzel videolar da çektik. Yani mutlaka tavsiye ederiz. Herkes gelip bu güzelliği görmeli. Işığın bir aurası oluyor. Bir anda böyle yanması bir heyecan oluşturuyor. Yani aslında o yapıyı böyle daha görkemli yapıyor. Bir de gecenin yıldızlar vesaire çok daha farklı bir görüntüsü var diyebilirim.
2: Çok güzel görüntüler yakaladık. Zaten ara ara her bulduğumuz kişiye resmimizle çektirmeye çalışıyoruz. Bu tarihin her anını ölümsüzleştirip anı olarak biriktirmek istiyoruz hayatımızda. Özellikle şeyi yakalamak istedik. Yani gündüzün o enerjisi farklı ama gece de buradaki yaşayan topluluklar nasıl yaşamış? Bu ışıklar da biraz dediğim gibi mumu andırdığı için onların gece gördüğü manzarayı da görmek güzel oldu aslında.
3: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Şehri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İlk yerleşimi cilalı taş devrine dayanan antik şehir, Helenistik, Roma, Bizans, beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izlerle Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seriyor. Tarihi alan bu yılda ışıklarla aydınlatılarak gece müzeciliğine kapılarını açtı.
4: Mutlu bir gündeyiz. Bütün ziyaretçilerimiz bu anı bekliyorlardı. 4 Haziran'da Efes'te gece müzeciliğine başladık. Gördüğünüz gibi müthiş bir yoğun bir ilgi var. Geçen yıl ziyaretçi sayılarımıza baktığımız zaman Efes Antik Kenti'nin 2 milyon 750 bin kişiye yakın ziyaretçimiz vardı. Gece müzeci olarak baktığımızda geçen yıl 300 bine yakın gece müzeci ziyaretçimiz vardı. Yani bu başarıdan dolayı bakanlığımız bu yıl 27 ören yerinde de gece müzeciliği uygulamasını başlattılar. Efes Antik Kenti'ni çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliğine tüm ziyaretçilerimiz ziyaret edebilirler. 19'da girişimiz başlıyor. 22'de son bilet. 23'de de ören yerimizi bitiriyoruz ziyareti. Gündüz aşırı sıcak olmasından dolayı gece ziyaretçiler artıyor. Bir de özellikle gece ziyaret edebiliyorlar ambiyanstan dolayı.
1: İnanılmaz, muhteşem. Yani çok görkemli bir atmosfer. Sabah gündüz de gezme imkanım oldu benim. Ama gece burada gerçekten ışıkların yanmasıyla birlikte inanılmaz. Ülkemizin gerçekten çok güzel hazineleri var. Kıymetini bilelim, değerini bilelim. Bu sene diğer gece müzeciliği kapsamında biliyoruz ki antik kentler açılıyor. Ama Efes'in harika bir aurası var. Herkesi buraya bekliyoruz. Memleketimizin böyle güzel yerleri varken kaçırmayalım. Sahip çıkalım. Harika bir atmosferdeyiz. Çok güzel.
0: Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu yapı Celsus Kütüphanesi. Milattan sonra 2. yüzyılda dönemin yöneticilerinden Celsus adına oğlu tarafından yaptırıldı bu kütüphane. O dönemden bu yana görkemli yapısıyla hep dikkatleri üzerine çekti. Gece müzeciliğinde de en çok ilgi çeken yerlerin başında geliyor. Işıkların yanmasıyla birlikte buraya gelenler bir taraftan fotoğraf, bir taraftan da video çekerek o ambiyansı yaşamaya çalışıyor.
5: Gündüze oranla burası akşamları daha kalabalık oluyor, daha güzel oluyor. Havanın da serinlemesiyle beraber akşam müzeciliği çok güzel oluyor. Şu anki uygulama çok yerinde ve doğru bir karar oldu. Bizim için de iyi oluyor. Gündüz çalışmaktan akşam daha iyi oluyor. Onun için şu anda misafirler gayet memnun. Yani gece müzeciliğinden tepkileri çok güzel oluyor. Çünkü bütün kalıntıları, tarihi yerleri daha çok rahat görebiliyorlar. Işıkların yansımasıyla beraber daha çok etkileniyorlar gündüze göre.
3: Tarihi eserleri bu büyülü atmosferde görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler gece müzeciliğini özellikle tercih ediyor. Ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Kimi sözcüklerin söylenişinde yapılan yanlışlar o kadar yaygın ki şaşırmamak elde değil. Programımızın yapısında zaman zaman ufak bir değişiklik yapıp bu tür sözcüklere daha uzun zaman ayırmak doğru olabilir diye düşündük. Bugün bunlardan birinin zarar sözcüğünün üzerinde duracağız. Daha önce birkaç sözcüğün birden incelendiği bir programımızda kısaca değinilmişti. Zarar deyince bir kimse veya şeyin sebep olduğu kayıp, kötü sonuç, ziyan geliyor aklımıza. Yalın olarak söylendiğinde pek sorun çıkmıyor da ek geldiğinde birden zararı ya da zarara şeklinde uzatılıveriyor. Zamanımız el verdiğince örnekler verelim, kulağımız alışsın. Zarar vermek, zarar görmek, zarar etmek, zarara sokmak, zarara uğramak, zararı dokunmak, zarar yok ya da zararı yok, zararlı çıkma, zararı olmamak, kar ve zarar hesabı, akla zarar, zararsız, biraz da cümle içinde kullanalım. Azı karar, çoğu zarar. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ondan bir zarar gelmez. Geri vermezse ne zararı olacak ki? Altındakilere bir zarar vermemeye çalışarak usulca kaldırdı. İşleri bozulmuş. Zararı gitgide artıyormuş. Ama aranızdaki dostluğa bir zarar gelmesin. Şimdi de şairlere kulak verelim. Tek gözlüğü vardır. Geceler kandilidir o. Ya Rab ne hayat. Cepler delik az çok. Lakin ne zarar var ki? Delikten düşecek yok. Demiş Abdülhak Hamit Tarhan. Ahmet Hamdi Tanpınar'sa bir çocuğa sesleniyor. Ağlama sakın çocuk, ağlama. Korkmayana zarar gelmez, bunu bil. Sevgini hep söyle, sakın saklama. Aklından korkuyu, gözünden yaşı sil. Ve de Neyzen Tevfik öğüt veriyor. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme, bir zarar gelmez. Sen kendi kendine hıyanet etme. Umarız kimselerin size zararı dokunmaz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağın nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.

NTV Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor, gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gelin gecenin gündeminde öne çıkan sıcak haberleri sizlerle paylaşalım. Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın limanından Samsun'a seyir halinde olan bir RoRo gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu gemi personelinden yaralananlar bulunuyor. Ayrıntılarını aktaralım hemen. Saldırıya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Rusya'nın bir limanından Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadesha isimli RoRo gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin yaşam mahali ve baş kısmında hasar meydana gelirken gemide yangın çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından tahliye edildi. Saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gemideki yangının söndürülmesi için de çalışmalar sürerken yeni bir drone saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemediği ifade edildi. Cem Küçük

0: İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu, emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
1: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı, Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: Eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Maruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Maruki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu değerlendirildi. Savcılığın raporuna göre Mahruki'nin 15 Temmuz'a yönelik ifadelerinin darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı da ifadelerde yer aldı. Mahruki'nin 4 yıl 6 ay hapsi isteniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz ve Kuveytli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Ed Miliband'la görüşmesinde mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'la da görüştü. Görüşmede Amerika-İran gerginliği başta olmak üzere Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalara bakacağız şimdi.
3: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
2: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
4: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
0: İsrail'in son dönemde füzeleriyle en çok hedef aldığı ülke Ürdün oldu. Bu saldırılar Ürdün'ün Amerikan ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Ürdün halkı olan bitenden Amerikan Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyor.
3: Ürdün, İran'ın saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştur.

0: Ürdün'ün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Wall Street Journal gazetesi bir makale yayınladı. Diğer bölge ülkelerinin aksine Ürdün'ün petrol zengini olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Ürdün'ün ABD yardımlarına muhtaç olduğu vurgulandı. ABD'nin Ürdün'e yıllık askeri ve ekonomik yardımı 2 milyar doları buluyor. Kendisinden güçlü ülkelerle çevrili olması Ürdün'ü ABD'nin korumasına da muhtaç hale getiriyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi bugünlerde ABD'nin de hiç olmadığı kadar çok Ürdün'e ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İran'a uzak olması ABD ordusu için Ürdün topraklarını cazip hale getiriyor. Kuveyt ve diğer körfez ülkelerinin İran savaşında rollerini azaltmasıyla Ürdün'ün önemi daha da arttı. Ancak ABD ordusunun faaliyetlerini artırması Ürdün'ü çatışmaların içine çekilme riskinin de çoğalmasına yol açıyor. Ürdün'ün artık keskin bir şekilde İran'ın hedef tahtasına oturduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar İran'ın askeri baskıyı artırarak Ürdün'de savaşa ve ABD varlığına yönelik muhalefeti körüklemeye çalıştığını söylüyor. Bu stratejinin Ürdün Kralı Abdullah'ı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Ürdünlülerin büyük çoğunluğunun ve ülkenin Filistinli nüfusunun önemli bir bölümünün ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve İsrail'e verdiği desteğe karşı olduğunun altı çizildi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Trinovitz, Ürdün ABD'ye öylesine bağımlı ki kendi topraklarından saldırı başlatmalarına hayır diyemiyor dedi. Strinovist ancak aynı zamanda bu saldırıların Ürdün'deki kırılgan istikrarı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Geçen ay 300 eski parlamento üyesi, aşiret lideri ve insan hakları aktivisti ABD askerlerinin Ürdün'den çekilmesi için bir dilekçe imzaladı. Ürdün'ün dahil olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiği vurgulandı. İran rejimine muhalif bir politika kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Benham Ben Taleblu ise Ürdün'ün ABD'ye veya ABD güçlerinin varlığına yönelik tutumunun değişmesinin pek olası olmadığını söyledi.
1: Amerikan ordusunun İran savaşında yeni fikirlere ihtiyacı var. Bu ihtiyaç askeri analistlere bir e-posta ile iletildi. Amerikan CNN kanalına göre mesajda İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz denildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a anlaşma şartlarını kabul ettirmek için yeni fikirler arıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunun için askeri uzmanlara başvurdu. Amerikan CNN kanalına göre Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın istihbarat biriminde görevli bir subay, geçen hafta askeri analistlere gönderdiği e-posta mesajında İran'a baskı uygulamak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadesini kullandı. CENTCOM sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı gelinlikçi yöntemlerde düşünme ve çalışma konusunda köklü bir geçmişe sahip. Özellikle Amiral Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans düzeyine ulaşmak amacıyla rütbe gözetmeksizin harika ekibimizin üyeleriyle iletişim kuruyor dedi. Amerikan CNN kanalı bu şekilde analistlere başvurulmasının Trump yönetiminin İran konusunda seçeneklerinin ne kadar sınırlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Stratejinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kabul eden Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un her türlü seçeneği gözden geçirdiği belirtildi. Uzmanlar özellikle de geleneksel seçeneklerin tükenmesiyle alışılmışın dışında fikirlere ihtiyaç duyulmaya başlandığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları iptal ettiği de hatırlatıldı. Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlenmesi var. Bu tesisler arasında daha önce hiç hedef alınmayan Kazma Dağı da bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü konvansiyonel silahlarıyla bile İran'ın yer altındaki nükleer tesislerinin yok edemeyeceği vurgulanıyor. Donald Trump'ın savaştan çekilmesine olanak tanıyacak sembolik bir zafer umuduyla bir yıl önce hedef alınanlarla aynı veya benzer noktaları vurarak havai fişek gösterisini andıran saldırılar düzenlenmesini de gözden geçiriyor. İran'ın füze kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesi için bir veya iki haftalık yoğun bombardıman düzenlenmesi de seçenekler arasında. Stratejik Hark Adası'nı ele geçirmek veya İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına el koymak için İran'a asker yollanması için de plan hazırlandı. Ancak Trump seçim vaatlerine ters düşeceği için bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Pentagon'un elinde yeterli füze savunma sistemi bulunmadığı için bu seçeneklere temkinli yaklaşıldığı yönünde de haberler var. Havadan bombardımanla Trump'ın daha önce belirlediği hedeflere ulaşılmasının zorluğuna da dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Cain, geçen hafta Kongre'ye ifade verirken hava gücünün sınırları vardır ifadesini kullanmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta Irak'ta İran'ın destek verdiği Şii milislere düzenlediği saldırı, Haçlı Şabi olarak bilinen bu milis güçlerini yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine getirdi. İngiliz Telegraf gazetesi Haçlı Şabi'nin Orta Doğu'yu sonsuz bir savaşa sürüklemek riski bulunduğunu yazdı.
2: İngiliz Telegraf gazetesi Irak'ta İran'ın desteklediği Şii milis grupları ile ilgili haberinde bu çarpıcı ifadeyi kullandı. Gazetede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'de Bağdat'ta düzenlediği drone saldırısında İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğü hatırlatıldı. Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen bu saldırıdan 6 yıl sonra Süleymani'nin tüm kariyeri boyunca kurmak ve genişletmek için çaba harcadığı, Irak'taki Şii milis ağının gücünü hala koruduğuna dikkat çekildi. Haçlı Şabi olarak bilinen bu Şii milis grupların bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerini uzun ve maliyetli çatışmalara sürükleme riski oluşturduğu yorumunda bulunuldu. Kasım Süleymani'nin Şii milis grupları, çatışmaları İran'ın sınırlarından uzak tutmak ve İran'ın savaşların içine çekilmesine engel olmak için kurduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta İran yerine Irak'a saldırmasının Süleymani'nin stratejisinin hala işe yaradığını gösterdiği vurgulandı. Saddam Hüseyin'in 2023'te devrilmesinin ardından İran'ın destek verdiği Şii milislerin Irak'ın siyaseti ve güvenliğinde etkisini giderek arttırdığının altı çizildi. Milislerin İran'dan aldıkları mali ve askeri destekle Irak ordusuna alternatif bir güç haline dönüştükleri belirtildi. Şii milislerin elinde uzun menzilli füzeler ve uçak savar silahları olduğuna dikkat çekildi. Şii milislerin politikaya da dahil oldukları ve Irak parlamentosuna girdikleri hatırlatıldı. Milis grupların geniş bir ticaret ağı oluşturdukları da vurgulandı. Tahran'dan İranlı bir uzman, Şii milislerin Amerika üzerinde baskı uygulayarak İran'ın işine yaradıklarına dikkat çekti. Ancak İran'ın bu milis güçlerinden kapasitelerinin üzerinde talepkar olduğu görüşünü de dile getirdi. Şii milislerin ilk olarak DAEŞ'le mücadele etmeleri için 2014'te Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla kurulduğu hatırlatıldı. Haçlı Şabi içinde şu anda 68 farklı grup bulunduğu ve üye sayısının 110 bin ila 130 bin arasında değiştiği belirtildi. En büyük grubu Sistani'ye bağlı Atabat birliklerinin oluşturduğu belirtildi. Bunların İran gündemine bağlı olmadıkları vurgulandı. Ketaib Hizbullah ve Esaib Ehli Hak'ın içinde bulunduğu gruplarınsa İran yanlısı olduklarına dikkat çekildi. Şii partilerin Irak meclisindeki gücü de dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği gibi Şii milislerin lağvedilmesinin imkansız olduğu yorumuna da yer verildi. Telegraf'a konuşan uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ın yıllarca iç savaşla mücadele eden Suriye'ye dönüşmesini istemediklerine dikkat çekti. Bu nedenle Haçlı Şabi birliklerinin Irak devletinin bünyesi içinde yer aldıklarına ve küçük bir talimatla Irak'ı yeni bir savaş alanına çevirme kabiliyetine sahip olduklarına vurguda bulunuldu. Telegraf gazetesi, Süleymani'nin ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de mirasının Orta Doğu'da günümüzdeki savaşı şekillendirmeye devam ettiğinin altını çizdi.
1: Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
3: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
1: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle terörle mücadelede yaralanan ama gazilik ünvanı alamayanlara bu ünvan verilecek, sosyal hakları arttırılacak, şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak, aylık tutar asgari ücretin altında olmayacak.
4: Şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
2: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
4: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlul sayılmayan personele aylık bağlanma ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik ünvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
2: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
4: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
2: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
1: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. 84 hakim ve savcı için bu yıl meslekten çıkarma cezası verildiğini açıkladı.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu bu yıl 525 hakim ve savcının dosyasını inceledi. Bu isimlerden 84'ü meslekten çıkarıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
3: HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademi ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.
0: Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi.
3: Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini arttırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Gürlek açıklamasında hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır ifadesine de yer verdi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlar neticesinde suç örgütü sayısının azaldığını söyledi. Bakan Çiftçi yurt içinde yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecek dedi.
5: Uyuşturucu çeteleri, suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
5: Yurt genelinde, ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
0: Bakan Çiftçi, İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
5: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan Milliyetçi Hareket Partisi lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
6: Aile bir milletin varoluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir.
3: MHP lideri Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Düşen doğum oranlarına da dikkat çekti.
6: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer hususta geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.
3: Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. MHP lideri çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz ifadesini de kullandı.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tüm Türk dünyasında pasaportsuz dolaşım için çalıştıklarını söyledi. Zorlu, Türkiye-Azerbaycan ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahatin olduğunu vurguladı. Şimdi bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz dedi. COP31'in Antalya'da yapılacağını hatırlatan Zorlu, burada Türk devletleri özel oturumunun yapılacağını ve birçok konunun dünyaya anlatılacağını ifade etti. Kürşat Zorlu, bugün Hazar'dan Kafkaslara, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var ifadelerini kullandı. İhracat Temmuz ayında 25 milyar doları geçti, rekor kırdı. Ancak ithalatta artış var, dış ticaret açığı 7 milyar doları düzeldi.
7: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
8: İhracat %2,9 arttı, tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
7: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
8: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
7: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar. %8,2'lik artışla.
8: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
1: Nektarin'de bu yıl ürün bol, üretici ise memnun değil. Artan maliyetlerine göre fiyatın düşük kaldığını söylüyorlar.
9: Nektarin üreticisi bahçe market fiyatı arasındaki farktan şikayetçi. Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı sürüyor. Bahçelerin baharda fazla yağış alması sayesinde bu yıl ürün bol. Ancak üreticiler şu anki fiyattan memnun değil. Onlara göre maliyet yüksek, fiyat düşük.
10: 15 lira 10 lira arasında bir fiyat söylüyorlar. Biz adımıza düşeni çok çok iyi yaptık çiftçi olaraktan. İşte çok kaliteli ürün, birbirimizi verdik, sulamamızı fazlasıyla yaptık. İşte görüyorsunuz zaten ürünler çok güzel. Ama yani neden böyle oldu? 15 lira nedir ya? 15 lira hiçbir şekilde maliyetini karşılamıyor.
9: Üreticiden 15 liraya alınan nektarin markette 100 liraya satılıyor. Üreticiler aradaki farkın yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar.
11: Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Buradaki aradaki farkı marketler veya hallerde bunlar kazanıyor. Üretici kazanamıyor, tüketici de kazanamıyor bu durumda.
1: Tunceli'de orman yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangın Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Venk Köyü yakınlarında başladı. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Alevlere müdahale ise sürüyor. Yangın yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmuyor. Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Caydırıcılığı arttırmak için kasıt, ihmal ve tedbirsizlik mutlaka cezalandırılmalı dedi.
2: 44 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada 29 şüpheli tespit edildi. 6 şüpheli de tutuklandı. Orman yangınlarına ilişkin devam eden yargı sürecini değerlendiren Öz Orman İl Sendikası Başkanı Settar Aslan, açıklanan bu tablo yıllardır yaptığımız uyarıların ne kadar haklı ve hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir ifadesini kullandı.
12: Orman yangınları sıradan bir dikkatsizlik vakası veya yalnızca doğal afet başlığı altında değerlendirilemez. Kasıt, ihmal ve tedbirsizliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Yeşil vatanımıza uzanan hiçbir el cezasız bırakılmamalıdır. Ormanlarımızı kasten ateşe verenler bedelini en ağır şekilde ödemelidir.
2: Aslan, orman yangınları konusunda uzmanlaşmış soruşturma birimleri güçlendirilmeli, savcılıklarla kolluk kuvvetler arasındaki koordinasyon kalıcı hale getirilmelidir dedi. Yangın çıkış noktalarının teknolojik imkanlarla kesintisiz izlenmesi ve şüpheli her olayın bütün bağlantılarıyla araştırılması gerektiğini işaret etti. Aslan, kasıt şüphesi bulunuyorsa olayın arkasındaki bütün kişi ve bağlantılar ortaya çıkarılmalıdır dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında çıkan orman yangınları sürüyor. 700'den fazla evi küle çeviren yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yangında ölen ya da yaralanan yok ancak geniş bir alanı etkilediği için gerçek tablonun zamanla ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor.
2: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletin Spokane kenti büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyaletin doğu sınırındaki Spokane'in çevresinde 3 büyük yangın var. Cumartesi günü başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık alanda etkili olan yangın 700'den fazla evi küle çevirdi. Aileler birkaç saat içinde evsiz kaldı. 65 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer 2 günlük yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alınan alanı %0 olarak açıkladı. Yangınların haftalarca sürmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı 30 yıldan uzun süredir en kötü yangın mevsimini geçiriyor. Washington eyaleti genelinde 15 büyük yangın var. Eyalet genelindeki yangınların 100 bin kilometre karelik alanı etkilediği ifade ediliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu yurt dışında üretilen yeni akıllı robot süpürgeleri yasaklı cihazlar listesine ekledi. Listeye robot süpürgelerin yanı sıra yürüyebilen ve dans edebilen insansız robotlar da dahil edildi. Komisyon yaptığı inceleme sonucunda mutfaklarda ve salonlarda gezen bu cihazların siber saldırılar, casusluk ve veri hırsızlığı için kullanılabileceğini açıkladı. Gelişmiş robotik sistemlerin internete bağlı çalışma özelliklerinin çok sayıda güvenlik açığı oluşturduğu ifade edildi. Kuruma göre bu cihazlar kullanıcılar hakkında veri toplayarak gözetleme yapılmasına, yabancı istihbarat servislerinin kapasitesinin arttırılmasına veya robotların uzaktan ele geçirilmesine imkan sağlayabilecek riskler taşıyor. Ve sınavlar geride kaldı. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun bölümü seçmesi çok önemli. Bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki liste yaparken hangi kriterler önemli? Uzmanların tavsiyeleri neler? Yanıtlar haberimizde.
13: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor. Zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
14: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor. Eğitim yılları boyunca 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. Mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
13: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
14: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
13: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hafta sonu Kahramanmaraş'taydı. Kurum Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan kuruma çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafı, çarşının sembolik anahtarını bakan kuruma hediye etti.
15: Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
3: Bakan kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan kurum daha sonra yeni iş yerlerine taşınan esnafla bir araya geldi.
16: Kolay gelsin.
17: Nasılsın? Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok sevindik. Çok mutlu olduk.
18: Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Gerçekten mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz.
3: Süper. Bakan kurum çarşı ziyareti sonrası esnafla fotoğraf çektirdi. Bakan kurum Kapalı Çarşı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.
19: Devletin bütün gücünü hissettirdik. Buralar sayenizde çok güzel oldu.
20: Hep beraber yaptık.
19: Allah razı olsun.
20: Allah razı olsun.
3: Kurum yüzlerdeki mutluluğu görünce başka söze gerek kalmıyor ifadesini kullandı.
1: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Heykel dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin bilgiler sunuyor.
0: Lidyalı genç erkek heykeli 2500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde devam eden kazılarda ayakta duran uzun saçlı genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bulunan heykelin M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy bu buluşu Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif sözleriyle değerlendirdi. 2,2 metre yüksekliğinde iki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçaları ise eksik. Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Giysi detayları ise Lidya kültüründen izler taşıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Ekipler uzun yıllar toprak altında kalan Sardes heykelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek. Bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Futbol Federasyonu Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda Adnan Süvari'nin ismi verildi. Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'de yaşattı. Sarı Kırmızılıları 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkaran unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe, Adnan Süvari yönetiminde 1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. İzmir Kulübü'nde iki Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Süvari, Sarı Kırmızılılar'da görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A Milli Takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlık da yapan Süvari, 1991 yılında hayata veda etti. Değerli izleyenler, Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve iddianamede cinayet değerlendirmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu olan kızı Tuğyan Ülken Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Peki iddianamenin ayrıntılarında neler var? NTV muhabiri Dilek Yaman Demir iddianamenin satır başlarını anlattı NTV yayınında. Gelin bir kulak verelim, neler yer alıyor birlikte izleyelim. Ve bu dilimi burada noktalayalım. Saat başında karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle birazdan.
16: Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede cinayet değerlendirilmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Dilek Yaman Demir'le iddianamenin ayrıntılarını konuşacağız. Dilek hoş geldin.
20: Merhaba.
16: Şimdi iddianamenin ayrıntısına gireceğiz. Çok ince detaylar var. Önemli bilirkişi raporları, ses kayıtları. Ama öncesinde bir olayı hatırlatır mısın? Ne olmuştu? Nasıl öldü Güllü?
20: 26 Eylül 2025 günü, hatta günün ilk saatlerinde Güllü'nün banyodan çıktığı, ardından kızının odasına gitti ve pencereden aşağı düştü. İlk tanık beyanlarıyla birlikte kaza mı, cinayet mi diye günlerce konuştuğumuz bir kaza sonrası hayatını kaybetmişti ilk bulgulara göre. Ardından bu soruşturma kapsamında Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Çünkü ardından Güllü öldükten sonra ses kayıtları çıktı, kızının mesajları çıktı. Yine birden fazla tanığın başka programlara çıkarak söz konusu Güllü'nün ölümüne ilişkin birden fazla beyanda bulunmuştu. İşte bu çarpık beyanlar, tanık anlatımları, ses kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri derken artık Güllü'nün ölümüne ilişkin bir soruşturma sürecine girilmişti.
16: Başlı başına tuhaf bir olaydı. Yani çünkü görüntüleri de izlediğimizde Güllü gayet normal normal bir şekilde odasından çıkıyordu. Çıkıyor. Sonra içeri gidiyor. Bir şeyler çaldığını görüyoruz. İddiaya göre dans etmeye başlıyor. Sonrasında da dans eden bir insan nasıl pencereden düşer?
20: Herkes alkollü olduğunu konuşmuştu ilk önce ama alkol yapılan ilk olay yeri incelemeden sonra yapılan ilk otopsi incelemesinde 3 promil bir alkol çıkmıştı. Yani bilincini kaybetme sınırında bile değildi.
16: Sonra peki nasıl cinayete doğru evrildi?
20: Aslında bu soruşturmaya çok fazla tanık beyanı girdi. En önemli raporlar Adli Tıp Kurumu raporu var, bilirkişi raporu var. Yine en önemlisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı ses çözümlerine ilişkin bir rapor var. Olay yerinde bulunan üçüncü bir tanık olan Sultan Nurulu, Güllü'nün kızının arkadaşı. O da iki farklı beyanla imza atmıştı.
16: Odada onlar var değil mi? Kızıyla evet. Arkadaşı Güllü odalarına geliyor, sonra da bu
20: sonra
16: olay yaşanıyor.
20: Sonra da olay yaşanıyor.
16: Ne demişti o üçüncü tanık?
20: Sultan ilk önce olayın yaşandığı ilk sırada polislere, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede ayağa kaydı düştü. Tuğyan'la benzer bir ifadeye imza atmıştı. Tabii soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderdikten sonra avukatıyla cezaevinde görüştüğü, avukatıyla hatta tutuklanmadan önce birden fazla kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda Tuğyan'ın çektiği, işlediği bir suçun cezasını neden çekiyorum şeklinde bir vicdan azabı yaşadığı da ortaya çıkmıştı. Aslında bu şekilde beyanlarıyla birlikte Sultan'ın tam tersi raporlar çıkınca artık Güllü'nün ölümüne ilişkin ikisi de tutuklandı. Hem kızı hem de arkadaşı. İddianame giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine göre de ayırırsak girişinde Güllü'ye kurulan bir tuzaktan bahsediliyor. Yine az önce söylediğimiz bir roman havasına ilişkin Malkata isimli bir şarkıyı çaldıkları ve Güllü'nün bu şarkıyı da çok sevdiği belirtiliyor. Tabii banyodan çıktıktan sonra sesin olduğu yere doğru gittiği görülüyor güvenlik kamera görüntülerinde. Oradan sonra da bir oyun oynama sesleri var ama asıl oradaki ses kayıtlarıyla birlikte dosyaya giren raporda boşluklar var. Doldurulamayan boşluklar var. Şimdi Güllü'nün ölmüş şekli olay yerinde bulunduğunda sırt üstü pozisyondaydı yattığı yerde ama Adli Tıp Kurumu diyor ki eğer sırt üstü düşseydi pencereye dönük olmalıydı. Ama Güllü kızlarıyla oyun oynarken, kızıyla ve arkadaşıyla oyun oynarken Tuğyan ve ülkeme dönüktü. Şimdi geriye dönük düşebilmesi için pencereden dışarı bakması gerekiyordu ama pencereden dışarı bakmasını gerektirecek bir ortam yoktu orada diyor. Hatta ayağa kayıp düştüğünde de bilincinin yerinde olmayan bir kadının yürüyüşleriyle, sesleriyle verdiği tepkilerle bu durumu da aslında Adli Tıp Kurumu bilincinin yerinde olduğunu değerlendiriyor. Tabii bir başka ihtimal de Adli Tıp Kurumu raporu için işte buradaki ışığı kapatması, düştükten sonra olay yerindeki o bulguyla birlikte beton zemine çarptığı o sırada 7 saniyelik bir boşluk var diyor İstanbul Teknik Üniversitesi raporu. Adli Tıp da diyor ki bu aradaki boşlukları tabii ki de yargılama sırasında çözülecektir. Yargılama sırasında bunun cinayet olup olmayacağı karar verilecektir ama ilginç birkaç da cümlesi var, onları da söyleyelim. Alaycı, gülünç ve taklit edici bir şekilde hadi görüşürüz beyanı var ve bu ses kızı Tuğyan'a ait diyor. Hı hı.
16: Bu o anda mı duyulan? Çünkü ben şuna çok iyi hatırlıyorum. Yani bu görüntüler çıktığında hepimiz böyle dikkatle dinliyorduk. O cümleleri ayırt etmeye çalışıyorduk. Tabii çok da işte müzik sesi var, bir farklı sesler var. Sonra çığlıklar yükseliyor. Ama tabii adli tıpta bilirkişi bu sesler teker teker ayrıldı. Hı hı. Ve o cümleler önemli. Bir evet. Altını çizsene, neler söylüyor?
20: Hadi görüşürüz sözünün Güllü düşmeden 1.9 salise önce söylendiği belirtiliyor. Ardından Güllü'nün düşmenin etkisiyle 3 farklı yere çarptığı, çarpmadan sonra beton zemine düştüğü o anla ilişkin 9 saniye geçti diyor. O 9 saniyenin 7 saniyesi izlendiği, beklendiği, bir tepki verilmediği. Çünkü düşen birinin
16: bir sessizlik de var.
20: Bir sessizlik var orada.
16: Kayıtta.
20: İtildikten sonra beklendiğine ilişkin. Bunu da Sultan şu şekilde söylüyor. Evet diyor. İlk başta korkuyla ayağa kaydığını söyledim ama bir anda arkam dönüktü diyor. Sonra geri dönüp baktığımda kalçasından tutmuş, ayağını yerden kesmiş ve aşağı doğru itmişti diyor. Şimdi bu ifade raporla birlikte aslında o 7 saniyeyi de açıklıyor diyebiliriz. Çarptıktan sonra yere düştüğü o 7 saniyeden hemen önce de alaycı bir gülüşle de annesinin ölümünden hemen sonra hadi görüşürüz şeklinde bir beyanda bulunduğu iddia ediliyor. Yine bir başka iddia o 7 saniyelik sessizlikten sonra oluyor. Bir çığlık, feryat ya da bir kurtarış hamlesi dedikleri o imdat ya da annem düştü şeklindeki o beyanı 7 saniye geçtikten sonra o verilen reflekse uygun değil diyor. Annesinin sürekli ölümünü isteyen bir profil çiziyor aslında Tuğyan mesaj kayıtlarında, delillerde diyelim. Çünkü savcının o delillerle ilişkilendirdiği mesajlarda sürekli Güllü ile arasında, yani annesiyle arasında bir sorun olduğu belirtiliyor. Annesinin o yaşadığı sorun sebebiyle ölmesini istediği söyleniyor. Yine Tuğyan'ın attığı bir mesaj da var. Bir gün camdan atıp öldüreceğim. Şimdi bu Tuğyan'ın attığı mesajda Güllü'nün ölümünden 2 ay önce atılmış bir mesaj. Savcılık da diyor ki Güllü'nün kızı Güllü'yü öldürecekti ve bunun için bir zihinsel hazırlık aşamasındaydı. O zihinsel hazırlığı da camdan atmayı planlamasıyla, kızının annesinin en sevdiği şarkıyı çalmasıyla, dans ettikleri bir sırada o boşluğu yakalayarak camdan aşağı atmasıyla, yine 7 saniye sessiz kalarak eylemi tamamladığından emin olmasıyla tasarladığı iddia ediliyor. Güllü'nün yükseklik korkusu olduğu belirtiliyor. Bunu en yakın komşusundan akrabalarına kadar 2-3 farklı tanık beyanında görebiliyoruz.
16: Burada da yani cama gelip bir eğilmesi söz konusu olmaz.
20: Olamaz diyor aslında raporda da. Yine bilirkişi raporu o itildi mi yoksa düştüm mü şeklindeki yerde bir zemin taraması yapıldı. Bir kayganlaştırıcı ya da düşmesine neden olacak sıvı bir madde var mı diye. Yapılan incelemede zeminde bir kaygan madde olmadığı da görülüyor. O kızının odasındaki, sonra da bu görüntüye de geçeceğim hemen. Buradaki o kaygan zeminin olmaması koşulu, Güllü'nün yükseklik korkusu olan bir kadının camdan aşağı bakmasının hayatın olan akışına aykırı olması, yine Adli Tıp Kurumu raporuyla yüzüstü baktığında sırt üstü dönmesi gerekirken güvenlik sebebiyle korkan bir kadın camdan bakmaz, yerden kayganlaştırıcıyla da düştüğünde sırt üstü düşmez. Adli Tıp Kurumu da buna ilişkin diyor ki bütün beyanlar Güllü'nün kuvvetle muhtemel itildiği, ama bir kuvvet, bir destekle itildiyse eğer, bunu ben kesinlikle raporlayamam diyor Adli Tıp. Bu da yargılamanın işi diyor.
16: Anladım. Neden biz görüyoruz? Bu kameralar niye yerleştirilmiş? Güllü neden evine kamera yerleştirilmiş?
20: Güllü'nün bir korkusu olduğunu anlamak çok mümkün burada. Hı hı. Kızının, Tuğya'nın bir psikolojik devam eden bir tedavi süreci var. Hmm. Kızıyla yaşadığı çok fazla sorun var. İddianamede yer alan sadece bir olayı örnek vereyim. Kızının erkek arkadaşıyla gidilen bir restoranda para kavgası yapılıyor. Hmm. Ve burada Tuğyan annesini suçluyor. Bizi fakir gösteriyorsun, bizi para avcısı gösteriyorsun şeklinde beyanlarda bulunuyor annesine. Ardından o kavga büyüyor ve büyüdükten sonra Kervan'a, yani Tuğya'nın erkek arkadaşına atılan bir mesaja da yansıyor. Bizi parayla satmaya çalışan bir anneye sahibiz şeklinde bir mesaja imza atıyor Tuğya. Şimdi bu neden önemli? Güvenlik kamerasının, aslında Güllü'nün evine takılan birden fazla güvenlik kamerasının banyodan çıktıktan hemen sonra kapıya yakın bir yere konulmuş. Orada giriş çıkışları da aslında kontrol altına alındığını görüyoruz. Hı-hı. Kapıda şifreli bir giriş var. Yine kendisinin parmak iziyle açıldığı belirtilen bu güvenlikli kapıdan Güllü'nün izni olmadan kimsenin içeri alınmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bunu neden düşünüyoruz? Tuğya'nın yine bir mesajı var. Çok yakın bir arkadaşıyla konuştuğu mesajında diyor ki senin çevren geniştir. Annemden kurtulmam lazım, bana yardım et diyor. Hı-hı. Ve Güllü'nün bu mesajlara sahip olduğu, yani bilgilendirildiği de bir iddia. Hmm. Nasıl iddia? Çünkü o konuştukları abla dedi, isim verdiği, abla diye seslendiği o kadının Güllü ile de bir arkadaşlığı, bir yakınlığının olduğu belirtiliyor. İşte belki de tüm bu yüzden Güllü evine güvenlik kamerası taktırdı ki can güvenliğinden endişe ediyordu. Kaza ya da cinayet demek için gerçekten çok erken. Sadece tanık beyanları, anlatımlar, yine Tuğya'nın bu Güllü'nün ölümünden sonra geçirdiği bir süre de var. O yurt dışına çıkmaya çalıştığı, görüştüğü bir takım insanlar var. Yurt dışına çıkmak için kolaylaştırıcı yollar arıyor.
16: Doğru.
20: Yine Google aramalarında ve sosyal medya aramalarında dedektif oyunları, seri katil cinayetleri, cinayet nasıl çözülür?
16: Bir kaçış planı ve sürece dair bir merak.
20: Merak
16: görüyorum.
20: Da var. Çünkü bir suçluluk psikolojisiyle yapılan aramalar gibi görünüyor. Çünkü bir yandan da saçındaki uyuşturucu maddenin nasıl çıkıp nasıl çıkılmayacağını, saç boyamanın ne kadar etkili olup olmayacağını da aramışlar. Önemli bir kısım daha var bence burada. Mesajları sildikten sonra tanıkları yönlendirdiği iddiası var Tuğya'nın. Tuğya'nın erkek arkadaşı ve Güllü'nün menajeri. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler üzerine programlara çıkıyorlar. Programlarda Güllü'nün olması, yani kendini öldürecek bir profile sahip olmadığını söylüyor tüm tanıklar. Ve bunu her programa çıkan kişiye mesaj atıyor. Annemle aramızdaki kesinlikle sorunlardan bahsetmeyeceksiniz. Hı hı. Ya da bahsetmenizi istemiyorum. Mesajları sil. benim sana gönderdiğim mesajları sil, senin bana gönderdiğin mesajları sildik, hiçbir delil kalmasın şeklinde bir baskı altına almaya çalıştığı da, yine bu mesajları sildirmeyle tanıkları yönlendirdiği iddiası da iddianamedeki yerini aldı. Annesi öldüğü için, kız kardeşi tarafından öldürüldüğü için abi de bu dosyada müşteki oldu. Mağdur sıfatı taşıyacak yargılama eğer kabul edilirse.
4: Süreç nasıl işleyecek şimdi?
20: Süreç
4: İddianame artık kabul edildi. Ne zaman ilk duruşma?
20: İddianame kabul edilmedi. Şu anda iddianame
4: inceleniyor.
20: İnceleniyor Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bir yandan artık iddianame kabul edilirse diye bir seyir olacak önümüzde. Önce diğer seyirden bahsedelim. İddianamenin iade edilme süreci olabilir. Savcılık, belki mahkeme heyeti iddianamede bir takım eksiklikler, eksik hususlar olabilir. Görecektir. Savcılığa geri gönderecektir. Ama şu iddianameyi okuduğumuzda hazırlanan iddianamede dediğim gibi tanık beyanları, WhatsApp mesajları, yine olay yeri inceleme raporlarıyla birlikte iddianamenin kabul edileceğini düşünmek çok daha mantıklı. Öngörümüz bu yönde. Yine iddianame kabul edildi ve yargılama başladığında sanık Tuğyan artık TCK 82 dediğimiz kasten yakın akrabayı öldürme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Yargılama başlayacak. Yine bir yandan bu yargılamayla birlikte devam eden başka bir yargılama daha olacak. Sultan Nur Ulu ile ilgili. Doğru. O da yalan tanıklıktan bir dava hazırlandı. Şu anda onun iddianamesi de davanın sürecinde daha kabul edilme sürecinde.
4: Dikkat çeken bir olaydı. Güllü'nün ölümü. Elbette bu yargı süreci de dikkatle izlenecek. Dilek Yaman Demir, teşekkür ederim.
20: Ben sohbet teşekkür için. Ederim.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Doğa takvimi. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
23: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
22: Doğa takvimi.
21: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
24: Sevgili dinleyiciler, Türkçe'de iki ünlü ya da iki ünsüz harf yan yana gelmez. Bu tür sözcüklerin tamamı yabancı dillerden alınmıştır. Ard arda gelen iki ünsüzün bulunduğu sözcükleri söyleyebilmek için genellikle araya ya da başına ünlü harf sokuşturmak rahatlatmıştır konuşanları. Geçenlerde izlediğim bir voleybol maçında anlatıcı blok blok deyip durdu. Doğru söylenişinin blok olduğunu o da biliyor kuşkusuz. Ancak o heyecan içinde doğru söyleyebilmek pek kolay değil sanırım. B ile L arasına ünlü harf sıkıştırıp kurtuluyoruz bu eziyetten. L harfi de ince olacak. Blok. Voleybolda bir oyuncunun file üstünde topa sert biçimde vururken önünde karşı takımdan 2 veya 3 kişinin elleriyle oluşturdukları perde, blok. Başka anlamları da var. Kocaman ve ağır kütle. Birden çok bölümü bir araya getirmiş olan bir bütün oluşturan. Mesela blok ders. Politik çıkarları nedeniyle birlik kuran devletler topluluğu. Batı bloku, Doğu bloku. Fark ettiyseniz Türkçe sözcüklerde ek alınca yumuşak G olan K harfi bu yabancı sözcükte aynen kalıyor, yumuşamıyor. Batı bloku. Birbirine bitişik büyük yapılar da blok. Biz 8. blokta oturuyoruz. Bu tür ard arda gelen iki ünsüzün bulunduğu çok sözcük girmiş dilimize. Örneğin motorlu taşıtlarda janta takılmış ve şişirilmiş olarak bulundurulan yedek tekerlek, stepne. Bu sözcükte ünlüyü başa koymak daha yeğlenen bir seçim. Stepne yerine istepne deniyor. kimi sözlüklerde istepne kabul de görüyor nedense. Spiker demeye diller alışsa da stat ya da stadyum biraz zorluyor. Beşiktaş'ın yenilenmekte olan stadına eskiden İnönü İstadyumu denirdi örneğin. Bilmiyorum siz de istop oynadınız mı? Havaya atılan topu tutan istop diye bağırır, hepimiz yerimizde donar kalırdık. Ama stop diye bağırılmaz ki, bir deneyin bak, çok zor. Umarım hayırlı bir iş yaparken kimse size stop demez.
21: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağın nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
1: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendini vücut
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten kadar. Öyle mi?
4: Serum malzemesi çamur.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanatta yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız sıcak gelişmelerle. Devam ediyoruz gündemi aktarmaya. Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir RoRo gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu gemi personelinden yaralananlar bulunuyor. Saldırıya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadezhda isimli RoRo gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin yaşam mahali ve baş kısmında hasar meydana gelirken gemide yangın çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından tahliye edildi. Saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken yeni bir drone saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemediği ifade edildi. Karadeniz açıklarında 25 Temmuz günü drone saldırısıyla vurulan bir yük gemisi Zonguldak'a getirildi. Gemi incelemelerinin ardından tersanede onarımı alınacak. Palova bayraklı kuru yük gemisi Ukrayna'nın Sulina kanalı yakınlarında vurulmuştu. Geminin kaptan köşkü ile yaşam mahallinin saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle karardığı görüldü. Ramazan Bey adlı romorkör tarafından çekilen gemi dün Türkiye karasularına giriş yaptı. Zonguldak açıklarında demirledi. Geminin onarımına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtiliyor. Ve siyasetin gündemine bakacağız şimdi. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye

0: süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
1: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
0: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
3: Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firarı olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
5: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
4: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
3: Mecliste bugün siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözler ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de Yeni Parti'nin grup toplantısında konuşacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
6: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
0: Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
6: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
0: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçti. İstanbul Büyük

0: Büyükşehir Belediyesi meclisinde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti? Sandalye dağılımı ne durumda? Yanıtı haberimizde.
1: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
2: Bize çok büyük bir görev düşüyor.
1: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
3: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
1: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
3: Sacit Terzi.
1: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
4: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadım.
1: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
5: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
1: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
0: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti ve Beştepe'den tepki var. Ankara'dan gelen açıklamalara bakacağız şimdi.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine tepki gösterdi. Çelik, çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır dedi.
1: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Özkök'e tepki var. Duran, Özkök'ün açıklamaları için demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürü dedi.
7: Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanarak göreve geldiğine dikkat çekti. Ala, dünyaca saygın bir lideri, diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak, siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eminim ki Cumhurbaşkanımız 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde de bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir" ifadesini de kullandı. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ise kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi. Franco rejimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini birbirine benzetecek kadar kendinden geçmediğini belirten Özkök, 13 kere seçim kazanmış insana Franco der miyim ifadesini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Bunun İran için son şans olduğunu vurguladı. Amerikan Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la müzakerelere vurgu yaptı. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Amerikan Başkanı sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar. Sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen Amerika'nın elinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını vurguladı. Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İsrail'in yol haritasına harfiyen uyulmasının planın başarısı için şart olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil Eyhayye ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası ele alındı. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşım sergilediğinin altı çizilirken, İsrail'in yol haritasına yanıt vermek yerine Gazze'ye saldırılarını arttırmasının endişe verici olduğu ifade edildi. Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına da bir kez daha vurgu yapıldı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Septe'deki göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 50 binden fazla göçmenin büyük bölümü ülkesine geri gönderildi. Avrupa Birliği'nin gündeminde ise yasa dışı göçe karşı alınacak önlemler var.
8: Bir yandan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Bir yandan da insani kriz devam ediyor. Binlerce Fas ve Cezayirli yasa dışı göçmen, Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye yüzerek geçti. Göçmenlerin büyük bir bölümü ülkelerine geri gönderildi. Ancak plajda kalanlarsa geri dönmeyi bekliyor. İspanyol askeri güçleri zaman zaman sahile gelerek göçmenleri askeri araçlarla Fas sınırına götürüyor. Sahilde bekleyenlere ise aralıklarla insani yardım yapılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaşanan kriz nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine sınır güvenliğini artırmayı önerdi. Bu anlamda Fas'a verilen desteğin de artırılması öngörüldü. Leyen, Fas'ın göçle mücadelede stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. İspanya ile işbirliği halinde Septe ve Meia'ya yaşanacak olası göç için erken uyarı sistemlerinin devreye gireceği aktarıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'nın çağrısıyla birliğe üye ülkelerin İçişleri Bakanları bugün olağanüstü toplanacak. İspanya İçişleri Bakanı insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
0: İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Dün toprak altında iki kişinin kaldığı iddiası ekipleri seferber etti. Olay Mimar Sinan sahilinde yaşandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ve sağlık ekibi sevk edilirken çevredekilerin toprak altında kalanların olduğunu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Çalışmalara arama köpekleri ve iş makineleri de destek verdi. Sonunda toprak altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bölgedeki çalışmalar tamamlandı. Bursa'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
9: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
10: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda vukuatlıydı, bütün mahallede rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
9: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Ağustos kira artış oranı da belli oldu. Bu ay zam yapacaklar için tavan sınır %31,90 olarak belirlendi.
11: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında kira artış oranı %31,90 olarak belirlendi.
12: Benim yakınım var mesela 30 lira maaş alıyor. 40 lira şu an kirası olmuş.
13: Bu 35,90 en üst limit. Ya daha üstte yapmak isteyen tek tük çıkıyor aslında. Bunu kabul etmem diyen ev sahipleri çıkıyor ama kanunen bunun üstünde zam yapma hakkı yok.
14: Örneğin kirası 30 bin lira olan bir kiracı eğer zam ayı Ağustos ayıysa 9.570 lira zam yapacak. Böylelikle kira bedeli 40 bin liraya yaklaşacak.
15: Kendim ev sahibiyim. O yüzden de hiç ilgilenmek istemiyorum.
16: Ev sahiplerine de hak veriyorum. Karşılıklı bir dengesizlik var.
17: Türkiye genelinde fazla mı? Fazla. Yani insanlar bir asgari ücret, 28 bin lira asgari ücretle çalışıyor. Bu adamlar nasıl kira verecekler?
12: Buna bir ihtimal biri dur demeli lazım yani kesinlikle. %31 gelin onu vermemeleri gerekiyor. Çok pahalı çünkü.
18: Kafalarına göre tefe tüfe saymadan zam yapıyorlar maalesef.
19: Sizde öyle bir durum oldu mu?
18: Tabii bizde öyle bir durum oldu. Mahkemelik olduk maalesef.
13: 5 yıldan önceki bir dönem ise o zaman buna uymak mecburiyetinde ev sahibi de. Kiralık bir evin ilanda kalma süresi şu anda 3 aya çıktı. 90 gün. Hatta 5 ay, 6 ay, 1 sene tutulamayan evler var.
11: Kira artış oranında Ocak ayından bu yana yaklaşık %3'lük gerileme yaşandı.
0: Ve yeni bir proje var. Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
20: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
21: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar raiç bedelinin altında kiralanacak.
20: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
21: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
0: Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri gıda. Gıda fiyatlarındaki yükselişi yaz ayları da düşürmedi. Mevsim ürünlerinin fiyatlarındaki artışsa dikkat çekiyor.
2: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
3: Soğan, patates çok birden fırladı.
22: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
23: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık.
24: Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
25: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecekti.
2: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
26: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
27: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
2: Pazar hesabı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
28: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstü zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
2: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
0: Trafik kazalarında eksper çağırmak zorunlu hale geldi. Eksperler tek bir merkezden otomatik olarak atanacak. Bundan böyle araç değer kaybı için ek başvuruya da gerek kalmayacak.
29: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
30: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
29: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
30: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
29: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
31: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
32: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, dedik ki
1: keyifli bir polisiye takdim edelim. Şimdi yakın bir geçmişte bir başka kitabını sunduğumuz bir yazarla birlikteyiz. Tarkin Hall. Bunun yakın geçmiş olmasının nedeni Tarkin Hall'un kitaplarının henüz Büyülü Fener tarafından basılmaya başlanmış olması. Dolayısıyla ilk kitap, sanki hatırlarsınız belki, Kayıp Hizmetçi vakası idi. Ve daha önce hiç tanımadığımız, tanışmadığımız, marifetlerinden haberdar olmadığımız Hindistan'ın en özel dedektifi Vishpuri'nin maceralarını anlatıyordu. Serinin ilk kitabı Kayıp Hizmetçi vakası. Orada işte Mary adında bir hizmetçi kayboluyordu. Kahramanımız işe koyuluyordu falan filan. Birisi, namuslu birisi haksız yere suçlanıyordu ki genelde oluyor böyle şeyler. Vishpuri böyle şeylere dayanamıyor çünkü. Pencaplı Sherlock Holmes diyorlar. Fakat kendisi hiç memnun değil. Çünkü dedektif romanının Hindistan'da doğduğunu, yaklaşık 2000 yıl önce Chanakya tarafından yaratıldığını ve kendisinin de onun mirasını taşıdığını söylüyor. Sherlock Holmes'a hiç itibar etmiyor. Yazar Tarkin Hall, ismine aldanmayalım, Britanyalı bir yazar. Ancak Hintli bir eşi var ve gerçekten de Hindistan'ı iyi tanıyor. Şimdi de elimizde ikinci kitap var. Aslında serinin ikinci kitabı değil, bizden çıkan ikinci kitap. Gülmekten Ölen Adam vakası. Tarkin Hall kitaplarının isimlerinin orijinalleri. Yani ne oluyorsa, vaka ne üzerine kuruluysa onu anlatıyor. Hatta hepsinin yanında bir Tarkin, bir Vishpuri macerası, dosyası gibi eklemeler de olur genelde. Bu da The Case of the Man Who Died Laughing. Yani şey, gülmekten ölen adam vakası. Bir Vishpuri polisiyesi. Çeviride Zeliha Babayiğit'e ait. Dediğimiz gibi Büyülü Fener yayınlarından çıktı. Şimdi burada öbür kitapta da üzerinde durduğumuz ve çok beğendiğimiz şeylerle yeniden karşılaşıyoruz. Bir defa bir Pencap atmosferi, bir Pencap havası, ki o hava bazen çok sıcak, çok ıslak ve çok rahatsız edici olabiliyor. Muhtelif yerel dillerden ya da onların karışımından oluşan bir sözlük, kelimeler ki hepsinin anlamları küçük bir sözlükle arkada belirtiliyor. Bir de yemekler tabii. Hatırlarsanız Vishpuri hayli heybetli bir zattı. Göbek kısmından söz ediyoruz. Çünkü yağlı ve soslu yiyeceklere dayanamıyor.

Efendim, burada tam şey de var. Tam orijinal adı. The Case of the Man Who Died Laughing from the Files of Vishpuri Most Private Investigator. Özel dedektif. Bir sabah erken saatlerde Delhi'nin merkezinde büyük bir bulvarın çimenlerinde Hindu tanrıça Kali ortaya çıkıyor. Resmen yükseliyor ve çok tanınmış bir Hintli bilim adamının göğsüne bir kılıç saplıyor. Bu bilim adamı da güle güle ölüyor. Çünkü orada herkes, orada bir küçük toplantı var. Bir herkesin katılamadığı küçük bir grubun bir toplantısı. Ve hepsi birden gülme krizine tutulmuşlar. Yani göğsüne kılıç saplanan adam bile kahkahalar atarak ölüyor. Ve Vishpuri, Hindistan'ın en özel dedektifi. Kendisi daha önce de söylediğimiz gibi kızarmış ve baharatlı her şeyin düşkünü ve bir de tabii kılık değiştirme uzmanı, kendisi olsun, yanında çalışanlar olsun. Doktor Suresh Jha'yı kimin öldürdüğünü gerçekte bulmak için kolları sıvıyor. Çünkü inanmıyor yani Kali'nin bizzat gelip de onu orada öldürdüğüne. Çünkü Doktor Jha gurularla kendilerini olağanüstü güçlere sahip gibi göstermeyi seven, bunları göstererek ve elbette medyadan, özellikle televizyondan yararlanarak halkın ilgisini üzerlerinde toplayan, hayranlığını üzerlerinde toplayan, bu yoldan para kazanan, insanlarla mücadele eden biri. Ve o ölünce tabii en büyük rakibinin büyük bir ihtimalle onu öldürmüş olacağını düşünüyorlar. Doktor Suresh Jha çünkü Delhi Mantık ve Eğitim Enstitüsü'nün kurucusu. Ve gülme kulübü arkadaşlarıyla birlikte hiçbir şeyden şüphelenmeden oraya geldiğinde dört kollu tanrıça tarafından öldürülünce kim öldürdü diye düşünürsünüz. Elbette en fazla aleyhinde konuştuğu kişi. Ve daha önce de gördüğümüz Puri kitabında müfettiş Jagat Prakash Singh Puri'ye başvuruyor. Çünkü Puri mucizelere inanıyor ama burada bir anda Kali'nin ortaya çıkıp da dediğimiz gibi Jha'nın mücadele ettiği, karşı çıktığı kişi tarafından öldürülmüş olabileceğine inanmıyor. Ve oraya sabahın erken saatinde uzun beyaz sakalı, ucu açık sandaletleri ve dotisiyle gelmiş olan ve ilk bakışta bir sofuya benzetilecek olan emekli matematikçi, bilim adamı, din adamlarının tam antitezi Doktor Jha, baş düşmanında en ünlü ve muhtemelen en güçlü düşmanında Maharaj Swami Hazretleri, Swamiji ya da herkesin kullandığı adıyla son 3 yılda ün kazanmış. 30 milyondan fazla takipçisi var. Bir aziz gibi saygı görüyor ve Kanal OM'da dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Safran rengi kaftanlı Godman.

Perkin Hall'ü isterseniz hatırlatalım. Perkin Hall, söylemiştik, bir Britanyalı yazar ve gazeteci. 1969 Londra doğumlu. Babası İngiliz, annesi Amerikalı. Yetişkin hayatının büyük bölümünü Birleşik Krallık dışında geçirmiş. Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Hindistan, Kenya ve Türkiye'de. Afrika'da çok seyahat etmiş. Aynı şekilde Orta Doğu ve Güney Asya'da da. Yeri kitabı var. Pek çok İngiliz dergisine yazılar yazmış. The Times, Sunday Times, Daily Telegraph, Observer ve New Statesman gibi. TV haberlerinde çalışmış, gazetecilik faslı bu. Ve Associated Press TV'nin sabık bir Güney Asya büro şefi. Çok şey hakkında yazmış. Yani ilgi alanı geniş bir adam. Teksaslı çıngıraklı yılan avcıları, Taliban, Britanyalı, Asyalı, Urdu şairler. Ve yani sonsuza kadar gider. Mesela bunların arasında bir tane bir de profil var. Emma McCune'un profili. Emma McCune, Güney Sudan gerilla komutanı Riek Machar'la evlenen bir İngiliz hanım. İşte Saddam Hüseyin Irak'ın bataklıklarını nasıl kuruttu. Hem İngiliz basın tarafından çok beğenilen bir yazar, onu da söyleyelim. Ve bu seri de çok beğenilen bir seri oldu. Kendisi Delhi'de yaşıyor. Hindistan'da doğmuş, BBC muhabiri ve sunucusu Anu Anand'la evli. Küçük bir oğulları ve kızları var. Dediğimiz gibi çok beğeniliyor, bu işe devam ediyor. Aslında bu diziye kesinlikle devam etmesini isterim doğrusu. Çünkü insana bir nefes alma yeri veriyor. Özellikle seri katil kitaplarından sonra Vishpuri'nin sorunlarıyla, karısıyla olan sorunlarıyla, ki başlıca sorun karısının fazla yeme demesinden kaynaklanıyor ya da onu yeme, şunu yeme, yağlı yeme şeklinde. Annesiyle olan sorunlarından. Şimdi babası da polis olduğu için Vishpuri'nin annesi, polis bir kocanın karısı ve dedektif bir oğlun annesi olarak kendisinin de dedektiflik yapıp esrar çözebileceğine inanıyor. Aslında pek haksız da sayılmaz ama Vishpuri'nin pencaplı gururu anlaşıldığı kadarıyla buna izin vermiyor. Bir türlü kabul edemiyor onun kendisine faydası dokunabileceğini. İşte böyle bir dünya, doğrusu Pencap'ın, Delhi'nin sıcakları her ne kadar insanı okurken bile şey yapsa da, bunaltsa da, gene de kitapların neşesinin bize de bulaştığını söyleyebiliriz. Neyse ki o yiyecekler burada yok da bari onlara boşu boşuna özenmiyoruz.

Gelelim Vişpuri'ye. Vişpuri en özel dedektif. Kimilerine göre kısmen Hercule Poirot, kısmen de Precious Ramotsvay. Alexander McCall Smith'in Precious Ramotsvay'sini hatırlıyorsunuz herhalde, değil mi? Hanım dedektiflerdi Botswana'da. Hanım dedektif ve yardımcısı dedektiflik bürosu açmış ve yani o kadar sakin bir insandır, o kadar kendinden hoşnuttur ki bu sayede insanlara da daha fazla yardım eder. Botswana'yı da o kadar güzel anlatır ki ben bir ara yani kitapları daha sık çıkarken ve okurken bayağı gitmeye niyetlenmiştim yani. Pencap'ta bütün olumsuz hava şartlarına rağmen insanda gerçekten böyle bir gitme görme arzusu uyandırıyor. Wishpoint'in izinden yürüyebilmek için. Dediğimiz gibi bu bir kılık değiştirme ustası. Yanındaki insanlar da öyle. Onlardan da aynı beceriyi bekliyor. Yüz kremi, flash, floresan gibi isimler taktığı kendisinin yetenekleri nedeniyle yardımcıları var. Eski moda bir adam, ilkeli bir adam. Modern teknolojiden korkmuyor ama kendi alıştığı şeylerle devam etmeyi tercih ediyor. Tabii ki topluca da demeyeceğim, basbayağı toplu. Ve kesinlikle pencaplı, yani her tür pencap özelliğini taşıyor anlatıldığı kadarıyla. Ve hatırlayacaksınız geçen kitaptan da bu görücü usulüyle evlenme işini ele almıştı. O da işte düğünlerden önce kız ya da erkek tarafı geliyorlar Vişpuri'ye, diyorlar ki karşı tarafı bir iyice soruştur bakalım. Sonradan hayal kırıklığına uğramayalım. Onlarla uğraşıyor. Bunda da utanacak bir şey yok. Artık önemli bir iş olduğu için eskiden teyzelerin, halaların, yengelerin yaptıkları bu iş şimdi dedektiflere düşmüş anlaşıldığı kadarıyla. Ben eminim ki ilk kitabı okumuş olanlar onu sevmişlerdi. Dolayısıyla ikinci kitabın çıkmış olması, ki birkaç hafta da oldu aslında, haberi de onlara bir küçük müjde olacaktır diye düşünüyorum. Neden söz etmiştik? Anne J'yi çok severek anlatmış Tarkin Hall'ye. Çok komik şeyler var onun hakkında. Birisi de söyleşide sormuş, gülümsüyor musunuz ya da gülüyor musunuz bunları yazarken diye. O diyor ki bazen yani kahkaha atmaya başlıyorum ve duramıyorum kendimi, bir türlü duramıyorum. Çok iyi bir duygu, çok tatmin edici bir duygu. Çünkü bir yandan da nereden baksanız yani insan kendisi bu kadar gülüyorsa yazdıklarına büyük ihtimalle okuyanlar da gülüyorlardır diye düşünüyoruz. Ve Hindu kelimelerden hangilerini sözde koymanız gerektiğine karar vermek zor oluyor mu diye düşünüyorlar. Geçen sefer de söylemiştim bunu ama önemi olduğunu düşündüğüm için bir daha söylemek istiyorum. Hayır demiş, aslında öyle bir şey değil. Bazıları kesinlikle gerekli. Mesela kast hakkında ya da Hinduizm hakkında Hindistan dışındaki insanların aşina olmadığı, bilmediği kelimeleri kullanmadan hiçbir şey yazamazsınız. Ama bazen ben de çok gerekli olmadığı halde bazı kelimeleri dahil ediyorum. Çünkü onlar da okurda yer duygusu ve dil duygusu uyandırıyorlar. Özellikle yiyecek konusunda gerçekten bunu çok yapıyor. Hemen hemen bütün yemeklerin isimleri Hindu dilinde ve ne olduklarını anlamak istiyorsanız arkadaki küçük sözlüğe bakmanız gerekiyor. Evet efendim, eğlenceli hafta kitabımız Tarkin Hall'un Gülmekten Ölen Adam vakasıydı. The Case of the Man Who Died Laughing. Büyülü Fener'den çıktı. Zeliha Babayiğit çevirdi. Veda ediyoruz size bir dahaki cinayet masasına kadar. Hepinize neşeli kitabımızın da etkisiyle hoş, keyifli bir hafta diler. Korkutmaca yok. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Parmak iziyle zekayı ölçmek mümkün mü?
0: Belki. Zeka katsayısı, yani IQ testini 1905'te cinsel fetişizm kavramını da tanımlamış olan Fransız psikolog Alfred Binet buldu. Binet, IQ kavramını onaylamasa da öğrencilerin zekasını göreli olarak değerlendirmek için yaptığı araştırmalar nedeniyle zeka testinin mucidi kabul ediliyor. Meslektaşı Theodore Simon'la birlikte tasarladıkları 30 zeka testinde öğrencilere öğretilen şeyleri göz ardı ederek zamanla değişeceğini düşündükleri doğal zihinsel becerileri ölçmeyi hedefledi. Zekanın ölçülebileceğini ilk ortaya atansa İngiliz Francis Galton'dı. Zekanın kalıtsal olduğunu savunan Galton, kuzeni Charles Darwin'in evrim teorisinin de ateşli bir savunucusuydu. Francis Galton, kişilerin zekasını gösterebileceğini düşündüğü birçok fiziksel özelliği inceledi. Parmak izi bunlardan biriydi. Galton, 1884 yılında parmak izlerini sınıflandıran bir sistem de tasarladı. Ondan yıllar sonra ise parmak izi zeka ölçümünde değil ama suçluların saptanmasında kullanılacaktı. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Hava durumu. Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
0: Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerinin süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
2: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
1: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözlerse CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de Yeni Parti'nin grup toplantısında konuşacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
4: Genel Başkanımız saat 11.30'da

0: Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı CHP'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti ve sandalye dağılımı ne durumda? Haberimizde bakalım.
1: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
2: Bize çok büyük bir görev düşüyor.
1: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
3: Sayın Eren Ali Bingöl.
1: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
3: Sacit Terzi.
1: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
4: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
1: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
5: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
1: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşikçioğlu emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
6: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
7: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hakkında tutuklama kararı verilen Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
0: Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturmada son olarak gazeteci Tahir Sarıkaya

0: Gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahruki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu değerlendirildi. Savcılığın raporuna göre Mahruki'nin 15 Temmuz'a yönelik ifadelerinin darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı da iddianamede yer aldı. Mahruki'nin 4 yıl 6 ay hapsi isteniyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalara bakalım.
1: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
2: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
3: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
0: Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir Ro-Ro gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu gemi personelinden yararlananlar bulunuyor. Saldırıya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadezda isimli Ro-Ro gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin yaşam mahalli ve baş kısmında hasar meydana gelirken gemide yangın çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından tahliye edildi. Saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken yeni bir drone saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemediği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz ve Kuveytli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Ed Miliband'la görüşmesinde mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah'la da görüştü. Görüşmede ABD-İran gerginliği başta olmak üzere Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları askıya aldı. Trump'ın bir kez daha diplomasiye öncelik verdiğine dikkat çekiliyor. Ancak ABD basınında konuşan uzmanlar diplomasiden sonuç alınacağından şüpheli.
1: İran karşısında zafer elde edemeyen Trump yeniden diplomasiye yöneliyor. İran'la ilgili yaşanan son gelişmelerin analiz edildiği American Wall Street Journal makalesinde bu başlık kullanıldı. Gazeteye konuşan John Hopkins Üniversitesi'nin İran uzmanı Vali Nasr, Trump'ın askeri tırmanışı önlemek için diplomatik çözüm arayışına girdiğini söyledi. Ancak Nasr, Trump'ı zafer ilan etme noktasına taşıyacak diplomatik veya askeri bir yol haritası bulunmadığını vurguladı. Wall Street Journal gazetesi, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Trump yönetiminin iç gündemini de karmaşık hale getirdiğini yazdı. ABD'de kongre seçimlerine 3 ay kala, kongredeki cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a İran savaşındaki hedeflerin daha iyi formüle edilmesi için baskı uyguladığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ABD'de yakıt fiyatlarının arttığı vurgulandı. Trump'ın İran savaşını sınırlı uluslararası destekle başlattığı hatırlatıldı. ABD kamuoyunun İran'ın acil nükleer tehdit oluşturduğu konusunda ikna olmadığının da altı çizildi. Biden döneminin Pentagon yetkililerinden Daniel Shapiro, Trump'ın sergilediği bu bocalama hali ABD'nin caydırıcılığına vurulmuş korkunç bir darbe. Söylediği hiçbir şeye kimse inanmıyor. Ne müttefiklerimiz ne de İranlı hasımlarımız dedi. New York Times gazetesinde çıkan analizde de benzer görüşlere yer verildi. Gazeteye konuşan Georgetown Üniversitesi araştırmacılarından Halit Elgindi, olan biteni özetlerken bulabileceğim en iyi açıklama çıkmaz sokak tabiri dedi. Elgindi, başkanın en son görüştüğü kişiden etkilenerek politikasına yön verdiğini vurguladı. Uzmanlar Trump'ın bombalamayla müzakere arasında gidip gelmesinin askeri bir stratejiden ziyade bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu söyledi. İran uzmanlarından Trita Parsi, Trump'ın bu savaşa dair tüm dayanağı İran'ın zayıf olduğu ve bu sayede ABD'nin onu teslim almaya zorlayabileceği fikri. Ancak bu dayanak defalarca yanlış çıktı. Buna rağmen Trump bunu kabullenmeye yanaşmıyor dedi. Parsi, ortada öyle bir imkan yokken o hala işi tek hamlede bitirecek bir nakavt darbesi arayışında ifadesini kullandı.
0: ABD ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta Irak'ta İran'ın destek verdiği Şii milislere düzenlediği saldırı Haçlı Şabi olarak bilinen bu milis güçlerini yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine getirdi. İngiliz Telegraf gazetesi Haçlı Şabi'nin Orta Doğu'yu sonsuz bir savaşa sürüklemekle riski bulunduğunu yazdı.
4: Kasım Süleymani'nin hayareti Donald Trump'ın peşini bırakmıyor. İngiliz Telegraph gazetesi Irak'ta İran'ın desteklediği Şii milis grupları ile ilgili haberinde bu çarpıcı ifadeyi kullandı. Gazetede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'de Bağdat'ta düzenlediği drone saldırısında İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğü hatırlatıldı. Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen bu saldırıdan 6 yıl sonra Süleymani'nin tüm kariyeri boyunca kurmak ve genişletmek için çaba harcadığı, Irak'taki Şii milis ağının gücünü hala koruduğuna dikkat çekildi. Haçlı Şabi olarak bilinen bu Şii milis grupların bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerini uzun ve maliyetli çatışmalara sürükleme riski oluşturduğu yorumunda bulunuldu. Kasım Süleymani'nin Şii milis grupları, çatışmaları İran'ın sınırlarından uzak tutmak ve İran'ın savaşların içine çekilmesine engel olmak için kurduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta İran yerine Irak'a saldırmasının Süleymani'nin stratejisinin hala işe yaradığını gösterdiği vurgulandı. Saddam Hüseyin'in 2023'te devrilmesinin ardından İran'ın destek verdiği Şii milislerin Irak'ın siyaseti ve güvenliğinde etkisini giderek arttırdığının altı çizildi. Milislerin İran'dan aldıkları mali ve askeri destekle Irak ordusuna alternatif bir güç haline dönüştükleri belirtildi. Şii milislerin elinde uzun menzilli füzeler ve uçak savar silahları olduğuna dikkat çekildi. Şii milislerin politikaya da dahil oldukları ve Irak parlamentosuna girdikleri hatırlatıldı. Milis grupların geniş bir ticaret ağı oluşturdukları da vurgulandı. Tahran'dan İranlı bir uzman, Şii milislerin Amerika üzerinde baskı uygulayarak İran'ın işine yaradıklarına dikkat çekti. Ancak İran'ın bu milis güçlerinden kapasitelerinin üzerinde talepkar olduğu görüşünü de dile getirdi. Şii milislerin ilk olarak DAEŞ'le mücadele etmeleri için 2014'te Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla kurulduğu hatırlatıldı. Haçlı Şabi içinde şu anda 68 farklı grup bulunduğu ve üye sayısının 110 bin ila 130 bin arasında değiştiği belirtildi. En büyük grubu Sistani'ye bağlı Atabat birliklerinin oluşturduğu belirtildi. Bunların İran gündemine bağlı olmadıkları vurgulandı. Ketaib Hizbullah ve Esaib Ehli Hak'ın içinde bulunduğu gruplarınsa İran yanlısı olduklarına dikkat çekildi. Şii partilerin Irak meclisindeki gücü de dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği gibi Şii milislerin lağvedilmesinin imkansız olduğu yorumuna da yer verildi. Telegraf'a konuşan uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ın yıllarca iç savaşla mücadele eden Suriye'ye dönüşmesini istemediklerine dikkat çekti. Bu nedenle Haçlı Şabi birliklerinin Irak devletinin bünyesi içinde yer aldıklarına ve küçük bir talimatla Irak'ı yeni bir savaş alanına çevirme kabiliyetine sahip olduklarına vurguda bulunuldu. Telegraf gazetesi, Süleymani'nin ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de mirasının Orta Doğu'da günümüzdeki savaşı şekillendirmeye devam ettiğinin altını çizdi.
0: İran'ın son dönemde füzeleriyle en çok hedef aldığı ülke Ürdün oldu. Bu saldırılar Ürdün'ün ABD ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Ürdün halkı olan bitenden ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyor.
1: Ürdün, İran'ın saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Ürdün'ün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Wall Street Journal gazetesi bir makale yayınladı. Diğer bölge ülkelerinin aksine Ürdün'ün petrol zengini olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Ürdün'ün ABD yardımlarına muhtaç olduğu vurgulandı. ABD'nin Ürdün'e yıllık askeri ve ekonomik yardımı 2 milyar doları buluyor. Kendisinden güçlü ülkelerle çevrili olması Ürdün'ü ABD'nin korumasına da muhtaç hale getiriyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi bugünlerde ABD'nin de hiç olmadığı kadar çok Ürdün'e ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İran'a uzak olması ABD ordusu için Ürdün topraklarını cazip hale getiriyor. Kuveyt ve diğer körfez ülkelerinin İran savaşında rollerini azaltmasıyla Ürdün'ün önemi daha da arttı. Ancak ABD ordusunun faaliyetlerini artırması Ürdün'ü çatışmaların içine çekilme riskinin de çoğalmasına yol açıyor. Ürdün'ün artık keskin bir şekilde İran'ın hedef tahtasına oturduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar İran'ın askeri baskıyı artırarak Ürdün'de savaşa ve ABD varlığına yönelik muhalefeti körüklemeye çalıştığını söylüyor. Bu stratejinin Ürdün Kralı Abdullah'ı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Ürdünlülerin büyük çoğunluğunun ve ülkenin Filistinli nüfusunun önemli bir bölümünün ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve İsrail'e verdiği desteğe karşı olduğunun altı çizildi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Trinovits, Ürdün ABD'ye öylesine bağımlı ki kendi topraklarından saldırı başlatmalarına hayır diyemiyor dedi. Strinovist ancak aynı zamanda bu saldırıların Ürdün'deki kırılgan istikrarı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Geçen ay 300 eski parlamento üyesi, aşiret lideri ve insan hakları aktivisti ABD askerlerinin Ürdün'den çekilmesi için bir dilekçe imzaladı. Ürdün'ün dahil olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiği vurgulandı. İran rejimine muhalif bir politika kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Benham Ben Taleblu ise Ürdün'ün ABD'ye veya ABD güçlerinin varlığına yönelik tutumunun değişmesinin pek olası olmadığını söyledi.
0: Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
3: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle terörle mücadelede yaralanan ama gazilik unvanı alamayanlara bu unvan verilecek. Sosyal hakları artırılacak. Şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutar asgari ücretin altında olmayacak.
5: Şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlup sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
4: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
5: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
4: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve madünlere yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
5: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlup sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
4: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. 84 hakim ve savcı için bu yıl meslekten çıkarma cezası verildiğini açıkladı.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu bu yıl 525 hakim ve savcının dosyasını inceledi. Bu isimlerden 84'ü meslekten çıkarıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
3: HSK 2. Dairesi'nce 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademi ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.
1: Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi.
3: Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini arttırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Gürlek açıklamasında hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır ifadesine de yer verdi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlar neticesinde suç örgütü sayısının azaldığını söyledi. Bakan Çiftçi yurt içinde, yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecek dedi.
6: Uyuşturucu çeteleri ya da yeni suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
6: Yurt genelinde, ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
1: Bakan Çiftçi İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
6: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinden. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aile yapısının tehdidi altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
7: Aile bir milletin varoluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir.
3: MHP lideri Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Düşen doğum oranlarına da dikkat çekti.
7: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer husus da geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.
3: Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. MHP lideri çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz ifadesini de kullandı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tüm Türk dünyasında pasaportsuz dolaşım için çalıştıklarını söyledi. Zorlu, Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahatin olduğunu vurguladı. Şimdi bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun çalışmasını yapıyoruz dedi. COP31'in Antalya'da yapılacağını hatırlatan Zorlu, burada Türk devletleri özel oturumunun yapılacağını ve birçok konunun dünyaya anlatılacağını ifade etti. Kürşat Zorlu, bugün Hazar'dan Kafkaslara, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var ifadelerini kullandı. İhracat Temmuz ayında 25 milyar doları geçti, rekor kırdı, ancak ithalatta da artış var. Dış ticaret açığı 7 milyar doların üzerinde.
8: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
9: İhracat %2,9 arttı. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
8: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
9: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
8: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar, %8,2'lik artışla.
9: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
0: Nektarin'de bu yıl ürün bol, üretici ise memnun değil. Artan maliyetlerine göre fiyatın düşük kaldığını söylüyorlar.
10: Nektarin üreticisi bahçe market fiyatı arasındaki farktan şikayetçi. Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı sürüyor. Bahçelerin baharda fazla yağış alması sayesinde bu yıl ürün bol. Ancak üreticiler şu anki fiyattan memnun değil. Onlara göre maliyet yüksek, fiyat düşük.
11: 15 lira 10 lira arasında bir fiyat söylüyorlar. Biz adımıza düşeni çok çok iyi yaptık çiftçi olaraktan. İşte çok kaliteli ürün, gübremizi verdik, sulamamızı fazlasıyla yaptık. İşte görüyorsunuz zaten ürünler çok güzel. Ama yani neden böyle oldu? 15 lira nedir ya? 15 lira hiçbir şekilde maliyetini karşılamıyor.
10: Üreticiden 15 liraya alınan nektarin markette 100 liraya satılıyor. Üreticiler aradaki farkın yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar.
12: Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Buradaki aradaki farkı marketler veya hallerde bunlar kazanıyor. Üretici kazanamıyor, tüketici de kazanamıyor bu durumda.
0: Tunceli'de orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Venk Köyü yakınlarında başladı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sarp arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Alevlere müdahale saatlerce devam etti. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 1971 yılında Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı çok sayıda yaban hayvanıyla endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Caydırıcılığı arttırmak için kasıt, ihmal ve tedbirsizlik mutlaka cezalandırılmalı dedi.
4: 44 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada 29 şüpheli tespit edildi. 6 şüpheli de tutuklandı. Orman yangınlarına ilişkin devam eden yargı sürecini değerlendiren Öz Orman İl Sendikası Başkanı Settar Aslan, açıklanan bu tablo yıllardır yaptığımız uyarıların ne kadar haklı ve hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir ifadesini kullandı.
13: Orman yangınları sıradan bir dikkatsizlik vakası veya yalnızca doğal afet başlığı altında değerlendirilemez. Kasıt, ihmal ve tedbirsizliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Yeşil vatanımıza uzanan hiçbir el cezasız bırakılmamalıdır. Ormanlarımızı kasten ateşe verenler bedelini en ağır şekilde ödemelidir.
4: Aslan, orman yangınları konusunda uzmanlaşmış soruşturma birimleri güçlendirilmeli, savcılıklarla kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon kalıcı hale getirilmelidir dedi. Yangın çıkış noktalarının teknolojik imkanlarla kesintisiz izlenmesi ve şüpheli her olayın bütün bağlantılarıyla araştırılması gerektiğini işaret etti. Aslan, kasıt şüphesi bulunuyorsa olayın arkasındaki bütün kişi ve bağlantılar ortaya çıkarılmalıdır dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında çıkan orman yangınları sürüyor. 700'den fazla evi küle çeviren yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yangında ölen ya da yaralanan yok. Ancak geniş bir alanı etkilediği için gerçek tablonun zamanla ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor.
4: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletin Spokane kenti büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyaletin doğu sınırındaki Spokane'in çevresinde 3 büyük yangın var. Cumartesi günü başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık alanda etkili olan yangın 700'den fazla evi küle çevirdi. Aydınlar birkaç saat içinde evsiz kaldı. 65 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer 2 günlük yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alınan alanı %0 olarak açıkladı. Yangınların haftalarca sürmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı 30 yıldan uzun süredir en kötü yangın mevsimini geçiriyor. Washington eyaleti genelinde 15 büyük yangın var. Eyalet genelindeki yangınların 100 bin kilometre karelik alanı etkilediği ifade ediliyor.
0: ABD Federal İletişim Komisyonu yurt dışında üretilen yeni akıllı robot süpürgeleri yasaklı cihazlar listesine ekledi. Listeye robot süpürgelerin yanı sıra yürüyebilen ve dans edebilen insansı robotlar da dahil edildi. Komisyon yaptığı inceleme sonucunda mutfaklarda ve salonlarda gezen bu cihazların siber saldırılar, casusluk ve veri hırsızlığı için kullanılabileceğini açıkladı. Gelişmiş robotik sistemlerin internete bağlı çalışma özelliklerinin çok sayıda güvenlik açığı oluşturduğu ifade edildi. Kuruma göre bu cihazlar kullanıcılar hakkında veri toplayarak gözetleme yapılmasına, yabancı istihbarat servislerinin kapasitesinin arttırılmasına veya robotların uzaktan ele geçirilmesine imkan sağlayabilecek riskler taşıyor. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun bölümü seçmesi önemli ve bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Liste hazırlanırken en önemli kriterler neler? Uzmanların tavsiyelerine kulak verelim.
14: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor, zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
15: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor. Eğitim yılları boyunca 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde. Aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. Mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
14: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
15: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
14: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hafta sonu Kahramanmaraş'taydı. Kurum Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan kuruma çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafı, çarşının sembolik anahtarını bakan kuruma hediye etti.
16: Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
3: Bakan kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan kurum daha sonra yeni iş yerlerine taşınan esnafla bir araya geldi.
17: Kolay gelsin.
18: Nasılsın? Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok sevindik. Çok mutlu olduk.
19: Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Gerçekten mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz. Süper.
3: Bakan kurum çarşı ziyareti sonrası esnafla fotoğraf çektirdi. Bakan kurum Kapalı Çarşı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaptı.
20: Devletin bütün gücünü hissettirdim. Buralar sayenizde çok güzel oldu.
21: Hep beraber yaptık.
20: Allah razı olsun.
21: Allah çok razı olsun.
3: Kurum yüzlerdeki mutluluğu görünce başka söze gerek kalmıyor ifadesini kullandı.
0: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Heykel dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
1: Lidyalı genç erkek heykeli 2500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde devam eden kazılarda ayakta duran uzun saçlı genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bulunan heykelin M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy bu buluşu Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif sözleriyle değerlendirdi. 2,2 metre yüksekliğinde iki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçaları ise eksik. Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Giysi detayları ise Lidya kültüründen izler taşıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Ekipler uzun yıllar toprak altında kalan Sardes heykelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek. Bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
0: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizi serisine yenileri ekleniyor. The North Gateway to Anatolia'nın çekimlerine başlandı.
17: İstanbul'dan Kapadokya'ya, Ankara'dan Şanlıurfa'ya, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan Go Türkiye mini dizileri milyarlarca izlemeye ulaştı.
21: Elinize sağlık, bu çok güzel. Adı ne bunun?
17: Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı The Knot, Gateway to Anatolia'nın çekimleri de başladı. Mini dizi ağırlıklı olarak Ankara ve Eskişehir olmak üzere İç Anadolu bölgesinde geçiyor. Burak Özçivit ve Ceyda Ateş'in rol aldığı Taste of İzmir'in ilk bölümü de seyirciyle buluştu.
22: Dönmem lazım. Ya haftaya buluşuyoruz, unuttun mu, konser var.
17: Gastronominin de başrolünde olduğu dizi Ege'nin zengin mutfak kültürünü ve büyüleyici atmosferini romantik ve eğlenceli bir hikaye eşliğinde dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.
22: Bakayım. Aferin. Buna da mı yolda çalıştın?
21: Vallahi bu da doğaçlama.
17: Go Türkiye mini dizi serisi bugüne kadar 8 milyar 300 milyon gösterim ve 4 milyar 900 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım projeleri arasında öne çıktı. Daha önce yayımlanan İstanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story, Kapadokya Fairy Tale, Turquoise Summer ve Whisper of Origins gibi yapımlarla Türkiye'nin tarihi, kültürel mirası, gastronomisi ve doğal güzellikleri dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaştırıldı.
0: Futbol Federasyonu Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka'da başlayan Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'de yaşattı. Sarı Kırmızılıları 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkaran unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe Adnan Süvari yönetiminde 1969-70 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. İzmir Kulübü'nde iki Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Süvari, Sarı Kırmızılılar'da görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A Milli takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlık da yapan Süvari 1991 yılında hayata veda etmişti. Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un kuralları çekildi.
14: Avrupa Kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradeç Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
0: Evet, vizyona girdiğinden beri tartışılan bir film The Odyssey. Homeros tarafından yazılmış bu destan, Truva Savaşı'ndan sonra İthaka Kralı Odysseus'un evine dönüş yolculuğunu ve maceralarını anlatan 24 bölümlük büyük bir epik şiir. Peki kitap nasıl okunmalı? Genç okurlar bu satırlar arasında kaybolur mu? Cevabını parantez haberimizde izleyelim. Ardından saat başında buradayız.
2: A son.
5: Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un 3000 yıl önce yazdığı Odiseya destanından uyarladığı filmi The Odyssey, hasılat rekoruna doğru yol alıyor.
2: Do you see?
6: My dad is coming home. Bringing vengeance.
2: Bringing it all.
5: İlyada ve Odiseya kitaplarını birlikte içeren setlere ise talebin %1900'e ulaştığı kaydedildi. Filmi izleyip kitaba ilgi gösterenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Ancak binlerce yıllık bir destanı bir film üzerinden anlayabilir miyiz?
23: Hayır. Mutlaka önemli bir eser. Fakat kitabı okumaları, kitapları okumaları esastır bunu anlamak için. Odiseya çünkü sadece macera anlatan bir eser değil. Odiseya çok katmanlı. Bu katmanların hepsi bir takım atraksiyonları oluşturmuyor. Bu katmanlar deyince biz şunu anlıyoruz. Tüm çağ insanlarının yaşamları nasıldı? Onların düşünce sistemleri nasıldı? Aile derken neyi anlıyorlardı? Ev onlar için ne ifade ediyordu? Hani bir eve dönüşümüz var ya. Peki ev ne demekti onlar için? Kimlerden oluşuyordu bu ev? Uzun bir edebi anlatımın, Homeros'un bize armağan olarak bırakmış olduğu bir destanı, bu şiirsel dili, bu tarihi ve o tarihten yapacakları çıkarımları ancak kendileri donanımlı bir biçimde okurlarsa elde edebilecekler.
5: Filmi izleyip Odiseya destanını okumaya başlayan genç okurların yüzlerce isim ve olay içinde kaybolma riski var mı?
24: Her düzeyde insanın böyle metinlerle ilişki kurma imkanı vardır. Çünkü bu metinler her ne kadar bildiğimiz kadarıyla saray ortamlarında, aristokratik meclislerde icra ediliyorsa da halkla da irtibatı olan metinlerdi. Yani halk o kadar da böyle kopuk değildi bu metinlerden. Dolayısıyla aslında her düzeyde insana hitap edecek bir anlatı dokusu veriyor. Tabii bu anlatı dokusunu farklı perspektiflerden yorumlayabilirsiniz. Yorumlamanız da sizin müktesebatınızla, sizin edinilmiş bilginizle alakalı bir şey. Siz ne kadar bir külliyata vakıfsanız, o külliyat size başka açılımlar sunar. Vakıf değilseniz de bir şey sunmaz değil. Başka bir çerçeveden bir şey sunar. Belki de sizi çok daha kuşatan, sizi çok daha etkileyen bir şey sunar. Dolayısıyla hani bu kitap sadece entelektüellere hitap eder gibi bir anlayış doğru değildir.
5: Homeros'un Odiseya destanında İthaka Kralı'nın Troya Savaşı'nın ardından 10 yıl süren eve dönüş yolculuğu anlatılır. Peki günümüzde bu destanı bir insanın kendine yaptığı içsel yolculuk şeklinde yorumlamak tarih ilmi açısından doğru mu?
23: Özde bu kimlik arayışı, yani insanın kendi içsel yolculuğu vesaire gibi yönelimler o çağın epik şiirine ait olan başlıklar değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Odysseus psikoterapistin koltuğunda yatan bir adam değil. Kendi iç dünyasını bulmak isteyen. O evine dönmek istiyor sadece. Evine dönmek istiyor nesnel bir şekilde. Evine, malına, mülküne, onunki bir stratejik yere dönüş.
24: Metni sadece yalın olarak bir insanın evine dönüşü gibi yorumlayabilirsiniz. Ve bu yalın insanın tarihsel bağlamını temele koyabilirsiniz. Nihayetinde milattan önce 12. yüzyılda bir adam evine nasıl döner gibi yorumlayabilirsiniz. Bunu bir kahraman ve kahramancı değerler bağlamında okuyabilirsiniz. Bunu daha üst seviyede Freud'un yaptığı gibi psikanalitik bir şey üzerinden, yani acaba bir insanın mücadelesi nedir? Aslına dönüşü içinde, kendini bulma gayreti içinde neler yaşar gibi de okuyabilirsiniz. Ben bu konuda yorumu kısıtlamaktan yana biri değilim. Yorum her yönden olabilir. Fakat esas konu yorumu avamlaştırmamak, vulgarize etmemek. Çünkü siz vulgarize ettiğiniz zaman aslında yorum muradına eremiyor. Esas orada murat, eğer oradan bir bilgi çıkartmaksa, sadece böyle gündelik ilgilerimiz üzerinden kurulmuş bir yorumla metni heba etmeyelim.
5: Çanakkale merkezine 30 kilometre uzaklıkta, üst üste kurulmuş 9 ayrı şehir katmanından oluşan Troya Antik Kenti'nde yapılan kazılar, Homeros'a ve o döneme dair bir şeyler anlatıyor.
2: Homeros burada geçen bir savaşı anlatıyor. Hitit arşiv metinlerinde bunun izlerini görebiliyoruz. Arkeolojik metinlerde bunu bize arkeolojik anlamda ispatlıyor. Yani Homeros diye bir ozan var. Hisarlıktepe Troya ve Troya Savaşı da bu topraklarda yapılmış. Troya ören yeri Hisarlık, Hasarlıktepe hem arkeolojik buluntularıyla, buradaki kültürel dolgusuyla, milattan önce 3000'lerden başlayıp hala günümüze kadar aslında devam eden bir süreç bu. Bize şunu gösteriyor, ispatlıyor. Burası Homeros destanlarıyla ilişkilendiriliyor ve kesin olarak tarihsel verilerle gördüğümüz olay şu: Büyük İskender, Kısarkes, Büyük İskender, Sezar, Hadrian gibi eski çağ dünyasının en önemli insanlarının, kişilerinin, politikacılarının, yazarlarının, sanatçılarının bu topraklara gelerek bu toprakların hikayesinden ilham aldığını biliyoruz.
5: Belki de en önemli soru şu: sözlü anlatı tarihinden bugüne kadar gelen, çağlar boyunca sanata ilham olan bu benzersiz destanda verilmek istenen bir mesaj var mı?
24: Homeros'un dünyaya verdiği çok önemli bir mesaj var bence. Her bir unsura, bir meşenin yaprağına, bir küçük çiçeğin dalına, hepsine ilahiymiş gibi bakardı. Dolayısıyla zarar vermemek konusunda pragmatik bir sebebi vardı. Yani cezalandırılmamak için. Çünkü cezalandırılacağını düşünürdü. Hem de anında cezalandırılacağını düşünürdü. Dolayısıyla biz tabii anında cezalandırılmadığımız için unutuyoruz doğaya hürmet etmeyi. Bir söyleşimde söylemiştim. İzmir'e doğru giderken bazı dağların böyle yendiğini gördüm. Elma gibi yenmiş. O dağların sahibi var. O kadar kolay yiyemezsiniz. Antik insan bunu bilirdi. O dağların sahibi olduğunu. O sahibinin kim olduğunu kendi meşrebinizce tanımlayabilirsiniz. Yani bir ekolojist olarak tanımlayabilirsiniz. Kendinizce inandığınız din gereği tanımlayabilirsiniz. Fark etmez. Ama o dağların sahibi olduğunu unuttuğumuz için aslında dünyayı yaşanmaz bir yer haline getiriyoruz. Dolayısıyla Homeros'un bize verdiği en önemli mesajlardan biri bence bu. That world is gone. No one could stand between them.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağın nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece. Hava durumu.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını vurguladı. Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, İsrail'in yol haritasına harfiyen uymasının planın barış arası için şart olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası ele alındı. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşım sergilediğinin altı çizilirken, İsrail'in yol haritasına yanıt vermek yerine Gazze'ye saldırılarını arttırmasının endişe verici olduğu ifade edildi. Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına da bir kez daha vurgu yapıldı. Kalın, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te yeni illegal yerleşim faaliyetlerine devam etmesi ve yerleşimci şiddetinin gün geçtikçe artmasına da dikkat çekti. Gazze'de insani durumun da ele alınıldığı görüşmede Türkiye'nin hem siyasi süreç hem de insani yardımlar bağlamında Gazze'nin yanında olduğu ifade edildi. Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firari olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
2: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
1: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Bunun İran